0: Sen şeften daha iyi biliyorsun zaten.
1: Şeften öğrendim zaten.
0: Bana sataşmaya benzemez, 380'e tutursun. Şefle uğraşma.
1: Sana ne sataşacağım ya? Sen boş konuşuyorsun sadece.

0: bu kayıt oğlum tutuş, stüdyoyu tutuşturmasın bakayım hocam. Verdi tapa gaz gidiyor sol şeritten.
1: Bunları niye küçülttün? İlk önce büyük doğradın. Sonra küçülttün. Niye?
0: Şey yaparken, kavururken hızlı, daha olur diye.
1: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Tavuğun üzerinde hiçbir şekilde leke kalmasın.
2: Şefim, soru hakkımı burada kullanabilir miyim? Buyurun. Sarımsakları doğruyor muyduk? Bütün mü atıyorduk?
1: Doğruyoruz efendim.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Evet. Hadi be Kemal be ya.
0: Dur be hocam, parmak gidiyordu vallahi.
1: Parmak gitmez be ya. Yapıştır gitsin.
0: Geliyorum hocam, sol şeritteyim.
1: Ah Pınar, ah!
2: Ne oldu şefim? Nerede yanlış yaptım?
1: Bilmem.
2: Şefim,
1: şu an
2: nerede
1: hepiniz
2: yanlış
1: aynı yanlışı yaptınız.
2: Şefim, nerede yanlış yaptım?
1: Kemal, nerede yanlış yapmış olabiliriz diyorlar.
2: Aa, soğanları yıkamadık.
1: Başka neyi yıkamadınız?
0: Marulları yıkamadık.
3: Havucu yıkamadık.
1: Neleri?
0: Havucu yıkamadık.
4: Ama havucun kabuklarını soydum ben.
1: Soydu. Havucu eline aldın. Çamurlu çamurlu soydun. Ondan sonra da kabuğunu attın. Elinle çamurlu çamurlu havuç doğradın. Olur mu canım?
4: Havuçlarımız temiz gibi geldi de o yüzden yıkanmış gibiydi.
1: Ha ben de yedim. Ben de yedim.
4: Yok yok. Yıkıyorum hemen.
1: Son 30 dakika.
2: 30 dakika.
1: Oğlum yıkasene. Hala yıkamıyorsun, hala atıyorsun ya.
0: Hocam yıkayım mı yıkama?
1: Nereye götürüyorsun onu?
0: Kafamı kaldı. Bağırınca hocam bende konsantrasyon gidiyor be ya.
1: Haydi Kemal'im.
0: Vallahi biz havucu soyduk, yıkamayacaktık neredeyse ama şef de atmaca gibi vallahi her şeyi de görüyor. Yukarıdan bakınca her tarafa hakim yani adam. Ya adamı boşuna şef yaparlar mı? Seni beni ne yapmıyorlar?
1: Oğlum hadi hadi, alo.
5: Tamam şefim.
1: Tavukları pişirdin orada ya, üstünü al dedim sadece.
2: Yani ben pürmüzü gayet güzel kullandım ama Serdar Bey pürmüzü kullanmayıp tavuğu komple yaktı diye düşünüyorum.
5: Ben pürmüzü ilk defa kullanıyorum ama gayet de iyi kullandım. Hatta şef yeter artık, tavuk pişti dedi.
1: Kerevizler nerede?
0: Burada hocam.
1: Hızlı bir şekilde, hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Senin kerevizler nerede?
2: İçinde.
1: İçinde. At at at at içerisinde kırmızı tozu, bütün baharatlarını. Tavuğu yerleştir.
2: Hemen
1: hızlı.
2: Yerleştiriyorum, azıcık tuz.
1: Bu yemekler yetişmeyecek, haberiniz olsun. Millet yemeği bitirdi.
0: Bunu burada mı atıyorduk?
1: Altı açılmamış da. İçerisine malzeme koymadan tencerenin altını açma.
5: Tamam şef.
1: Hızlı. Hızlı. Haydi. Hızlanalım. Haydi Kemal.
0: Geliyorum hocam.
1: Serdar, artık sebzeleri at.
5: Tamam şefim.
1: E tamam da bunları ben anlattıktan sonra size ne gerek var canım? 10 bin lirayı ben almayacağım.
5: Haklısınız. Hemen
1: evet,
5: yapıyorum.
1: Hızlı tavukları sarmaya başlayın. Daha humus yapacaksınız. Ben o tavukları güzelce sarmıştım.
2: Sardım şefim ama.
1: Sardın mı?
2: Evet.
1: Evet. Yerleştir içerisine. Çok güzel.
2: Hemen suyumu alıyorum.
1: Bir hata var. Ben bir şeyi kavurmuştum. Ben bir şeyi kavurmuştum.
2: Neyi kavurdunuz şefim?
1: Bilmem. Tereyağı mı ilave edeceğim? Un ilavesi yapacağım. Pul biber, kırmızı toz biber. Sebzelerimi güzel bir şekilde unla birlikte karamelize olduktan sonra sebzeleri eşit bir şekilde tencerenin ortasına dağıtacağım.
2: Biberi falan diyorsanız
1: sebzelerle
2: içinde
1: bir şeyi karıştırdım.
0: Un mu?
1: Önünde duruyor. Lan Kemal harbiden tam Trakyalısın, helalim var ha.
2: Hemen kurtarırım. Kemal hatamı bana söylemeseydi ben sanırım orada dalgınlığıma gelip unu içine koymayacaktım. Teşekkür ediyorum ona buradan.
4: Acaba birbirlerine yardım edip birbirlerini mi kazandırmaya çalıştırıyorlar acaba?
0: Biz burada yarışmacıyız diye birbirimizin gözünü çıkaracak halimiz yok. Kızcağız zorlandı, ben de yardımcı oldum ona, ne var onda yani?
1: Güzelce unla birlikte sebzeleri karamelize ediyoruz. Tavuğu koyuyoruz içerisine, suyu dolduruyoruz. Hızlı!

0: Hadi hayatım hadi. Yavaş yavaş değil. Aheste aheste değil.
1: Hızlı. Tamam şef.
0: Tamam bırak karıştırmayı. Öbür tarafa. Nerede marulla tavuklar?
1: Hemen sarıyorum şefim.
2: Sessiz sessiz götürmeye çalışıyor işi ama ben zaten Serdar'dan ümidi kestim. Serdar böyle gider. Kanımca bu tarzda devam eder o.
3: Yemekte yaparım, salçayla göbekte atarım.
0: Ne yapıyorsun be?
3: Ayran da yaparım yayıkla. Gel gezdireyim agam seni kayıkla.
0: Gezdir aga be ya.
3: Yarım debriyaj yapıyorum bunu.
0: Ne oluyor?
3: Yarım ya, yarım tur döndürtüyorum.
0: Ben üstüne karabiber koymadım. Taktik mi uyguluyorsun?
3: Evet hocam, taktik uyguluyorum. Herkes duysun.
0: Dün tuz yüzünden senin taktik uyumadı. Herkes senin yemeği bildi. Haberin olsun.
3: Şimdi bilsinler
1: şimdi
3: bakalım.
1: Şimdi karabiberden yürüyor şefim.
0: Evet. Defne yaprağı nerede? Biberiye nerede?
3: Biberiye.
0: Onun ismi neymiş, bunun ismi?
3: Bu defne yaprağı, o biberiye. Biliyor musun onları hocam?
0: Trakya'da ne diyorlar buna?
3: Biberiye. Her yerde biberiye o be. Öyle Mars'ta
0: mi?
3: Bile.
0: Olur mu? Trakya'da rozmarin diyorlar ona.
3: Biberiye derler.
0: Ya yürü git Allah aşkına. Ben senin Trakyalı olduğuna biraz şüpheliyim.
3: Kim? Ben mi be? Ben orijinalim ama herkes nüsa hocam.
0: Ne?
3: Ben orijinalim, onlar nüsa. Tabii canım, orijinali varsa benim, varsa daha aksini iddia eden gelsin karşıma.
0: Burayı temizlemeyi düşünüyor musun?
3: Düşünüyorum hocam hemen.
4: Kemal güzel konuşuyor, hoş konuşuyor. Ama sanki biraz abartıyor bazen de, yani kameralara oynuyor diye düşünüyorum.
0: Tavuk nerede?
5: Koyuyorum.
0: İyi de bu kaynadıktan sonra koymaman lazımdı. Şimdi koyman
5: daha
0: lazım.
5: Daha kaynamadı şefim o.
0: Tamam, kaynamadan önce koyman lazım.
5: Öyle yapacağım zaten. Şimdi koydum suyunu çünkü. Su şimdi kondu.
0: Kırmızı toz biberi koymayı düşünmüyor musun bu baharatla?
5: Düşünüyorum, düşünüyorum.
0: Bunu kavururken koyman lazımdı.
5: Öyle mi diyorsunuz şefim?
0: Bahar... bu ne?
5: Güzel olacak o. Şey gitmesin, yanmasın. Tavukla
0: Nalan
5: işlesin.
0: Nalan abla.
5: Efendim?
0: Senin karşında 3 yaşında çocuk falan yok.
5: Estağfurullah. Ben, şefim
0: bana,
5: ne demek?
0: Bana benim yaptığım yemeği tarif etme.
5: Tarif etmiyorum.
0: Bırak bana şimdi. Bırak. Gösterme orada. Ne olacak bu taneler?
5: Eriteceğim onları ben şefim.
0: İnşallah. Erimemiş bir biber gelirse ben
5: tamam,
0: sorarım o zaman.
5: Tamam, okeydir.
4: Nalan yemeğine biberi koymadı. Burada bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ama şef bu taktiğini bozdu ve nalan patladı.
5: Ben taktik falan uygulamadım. Ben sıralamaya göre gittim. Biberler yanmasın diye sonradan koydum. Pınar havaya girmesin. Kendi kendine yorum yapmış ama o yemeğine baksın.
0: Oğlum tavuklar nerede sen? Biraz geçen daha... hafta bizim yarışmacı vardı burada. Fikri, aynı onun gibisin. Sürekli karıştırıyor. Yemek yok. Ha bırak kendi kavrulsun. Sarsın şu tavukları.
1: Tamam.
0: Kaç kere söyleyeceğim sana? Nerede bunun biberiyesi? Nerede bunun defne yaprağı?
1: Şimdi onlar da geldi.
0: Bunu doğrayacaktın onları. Neyse, nasıl biliyorsanız öyle yap. En iyi sen gidiyorsun Pınar'cığım.
4: Teşekkür
0: Kemal,
4: ederim.
0: Kemal helalim var senin de.
1: Eyvallah
4: hocam. Vallahi ben iyisin. Şimdi humusuma geçeceğim.
0: Burası iki taraf, ikisi de yanlış yapıyor.
5: Yok, gayet güzel oldu şefim. Mükemmel lezzetli. Emin olun.
0: Biberiyeleri niye doğramadın?
5: Biberiyeleri şeyini öldürmesin.
0: Neyini öldürmesin?
5: Bütün olsun ki vitamini gitmesin.
0: Allah Allah.
5: Doğranma
0: ya onu git Kemal'e anlat, bana anlatma.
5: Kemal'inki zaten tavuklar uçmaya başladı.
0: Sen...
5: Uçuyor, kanat taktı.
0: Uçutturabilene bak.
4: Serdar Bey çok sessizsiniz bugün.
1: Yo yemeğimi neden? Çok güzel yapacağım yine. Bu sefer şeften de tam puan almak istiyorum.
0: İnşallah Pınar'cığım. O tavuklar çiğ kalmaz.
3: Dut yemiş bülbüle döndün gene kardeşim. Hadi bakalım sinsi sinsi oradan gidiyorsun sağ kolu vardı.
4: Kesinlikle.
0: Ara gazı ver. Ver ara gazını. Ver. Tutsuz olmasın bak ondan sonra herkes yemeğini biliyor.
3: Ya ondan sonra şimdi o yapacağız. Boğulacak millet.
0: He?
3: Yok bir şey.
0: Kemal tereyağını ne yapmayı düşünüyorsun? Çok merak ediyorum.
3: Kaynatıp suyunu içelim diye düşündüm ama son hattan aklım başıma geldi.
0: Sakın! Hayır!
4: Şefim lütfen söylemeyin.
0: Domuzun içinde tereyağın ne işi var be?
3: At
0: tamam at içine sıkıntı olmaz.
3: Attık. Sonradan geldi. Ama nasıl olur lokum bak şimdi seyret nasıl olacak? Salladığımız laf dökülecek.
5: Kemal tereyağını az daha humusa atıyordu. Buradan yemekten hiç anlamadığı belli zaten.
3: Nalan ne yaptı? Çok mu iyi yaptı yani? Biz tereyağını yok humusa koyuyormuşuz. Belki fake attık ona. Belki efekt yapıyoruz. Her şeyi doğru

0: hepsini yapıyor gibi gözükmek zorunda mıyız? Önemli olan atıcı değil, netice.
1: Humusa buz koymayı unutmayın. Hızlı. Tencerelerimizin altı çalıştı. Kapağını kapatmazsam bu yemek pişmez.
2: Kapadım.
1: Pişmez.
2: Taşmasın şefim.
1: Taşmaz. Koskoca porselen tencere niye taşsın canım?
0: Alacağı kadar koymuş Doran abla.
1: Sağlıklı muhteşem bir tencerede yemek yapıyorsunuz.
2: Evde genelde bizimkiler taşıyor da.
1: Bak bunun burada deliği var gördün mü? Aa, bu delikten dolayı taşma maşma yapmaz.
2: Porselen kullanmadığımız için evimizde.
1: Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Yaktın, yaktın, yaktın.
0: Nazardaydı şefim ya.
2: Evet şefim ya.
0: Kimin gözü değdi?
2: Kimin gözü? Gözü bana dünden beri nazar nazar diyor Kemal.
1: Kim?
2: Kemal. Kemal'in gözleri...
0: Ben sana bakmadım bile vallahi. Hiç bana üstüme atma.
2: Kenevir gözlü.
0: Kim? Kenevir gözlü sensin mi?
2: Yemin ediyorum kenevir gözlüsün.
1: Tuz içine...
0: At onu komple içine at.
2: Şefim tuzsuz oluyor. Ne kadar da atsak dün de attım tuzsuz oluyor.
1: Tencereyi ne yaptın ya?
2: Ne yaptım şefim?
0: Bak bak. Oldu gitti
2: tencere. O tencereyi artık bana verirsin.
1: Senin canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Haydi hızlanalım. Hızlanalım. Hızlanalım.
0: Baban da maaşlı değil mi çocuğum?

0: Kemal'cim, zeytinyağı ne kadar döküyorduk içine?
1: O 3 yemek kaşığı.
0: 3 yemek kaşığı.
1: Şef sen 5 koy. Sanki. Zeytinyağından anlarsın sen.
0: Karabiber.
1: Sen seversin şaşırtmacayı. 5 koy.
2: Serdar bana yardım ederse ben de ona yardım ederim. Bana gelene ben de giderim. Bana bir adım gelsinler ben de bir adım onlara gideyim. Ama hep bize sıfırı basıyorlar. Nasıl olacak?

0: bir yangından kurtulduk ya.
1: Vallahi onu da ben uyardım yoksa yanardım.
2: Vallahi yakıyordu bizi.
0: Kemal'in gözü.
3: Her şeyi bana atın üstüme.
0: Vallahi. Nazar'a...
1: Kemal niye seninle uğraşıyorlar ya?
3: Ya uğraşacak başka bir şeyleri yok. Önündeki
0: nazar
3: uğraşsa...
0: değil dedin Nazar.
3: Ablacığım yemeğinle uğraşsana sen be ya. Yap yemeğini sen.
2: En güzeli Nalan'la Kemal'i kavga ettiriyoruz. Ben burada yemeğimi yapıyorum. Pınar bana 5 veriyor.
0: Bugün o 5'i unutun Serdar Bey.
1: Şimdi humusları süzgeçten geçiriyorsunuz. Bu süzgeçlerden humusları bir geçirin.
0: Geçireceğim şefim. Burayı bir temizleyeyim hemen.
1: Pınar!
0: Efendim
1: şefim. Hop yakala.
0: Teşekkür ederim.
1: Süzgeçten geçir al.
0: Geçireceğim de şurayı hemen bir...
1: Tamam hızlı istedim. Bir şekilde hızlı. Evet son 15 dakika. Son 15 dakika nohutların kabukları falan ağzıma gelmesin istemiyorum. Bu yemekler pişer mi Pınar?
0: Pişer, pişer şefim. Benimki pişerdi ilk ben attım çünkü.
1: Hadi bakalım. Hadi Kemal'im be.
3: Sallıyoruz hocam bu köksün de yine.
1: Neyi sallıyorsun? Onu öyle sallayacağına kaşıkla bak onun gibi essene şöyle.
0: Spatula ile zaten.
1: Bak spatula ile. Kemal.
3: Spatulayı.
1: Önünde neymiş onun ismi?
3: Spatula biliyor musun ne olduğunu hemen?
1: Trakyacı neci bu?
3: Spatula. İspatula. Biz hocam biz şimdi Trakya'da limonun başına ilimon.
4: İlimon.
3: Limonun başına iyi koyarız ilimon. Ayrana hayran, Hasan'a asan.
4: Asan.
3: Tarzımız var.
1: Başka var mı Trakyacı böyle?
3: Çok var hocam sonra anlatayım sana.
1: Şimdi anlat ya.
3: Mesela.
1: Öyle. Hem yap hem anlat. Öyle. Yavruya ne deniyor yavrulara?
3: Encek.
0: Ne? Encek.
3: Encek derler. Kızan derler çocuklara.
0: Kızan.
3: Bak şimdi yaş grubuna göre sayayım onları sen.
1: Sır.
3: 10 ile 15 yaş arası, 8 ile 12 yaş arası kızan. 12 ile 15 yaş arası kopil.
1: Kopil.
3: Tabii. 15 ile 20 yaş arası panta. Yaramazsa panta.
1: Panta?
3: Panta yaramaz demek.
1: Panta ne demek ya?
3: Panta yaramaz.
4: Yaramaz. Panda der gibi.
3: Panda değil be ya panta. Biz de biliyoruz TDK'yı bana böyle
0: söyledi abla. Biraz daha büyük bir kapta yapsaydın ya o işi.
3: Ne be zaten ufacık şeye koyacağız onu.
1: Bir şey söyleyeceğim. O humusu bir Trakyalı'nın

0: yaptığı gibi yapıp anlatır mısın? Ne malzeme koydun? Bir humus tarifi ver.
1: Arkadaşlar bana bir humus.
0: Kemal dur.
1: Dur. Aa, benim vaktimden çalıyorsun hocam. Ya,
0: vallahi
1: vaktimden çalıyorum. Vallahi bak.
0: Kemal bir dakika dur.
1: Ver bakalım oradan kabbe hocam bana.
2: Aa, Kemal şovunu yapsın, devam etsin. Bizi de eğlendiriyor. Oh ne güzel. Biz hem eğleniyoruz hem yemeğimizi yapıyoruz.
1: Ben sana humusun tarifini yapayım.
0: Abi bana anlatma. Seni dinleyen kopililere, kızancıklara...
1: Kopililer, kızanlar, kızçeler, agalar, tizeler, nineler, apaplar, aretlikler. Beni iyi dinleyin şimdi. Tetemoğulları. Teyze oğlu demek tetemoğlu. Şimdi humus için bize ne lazım? Haşlanmış nohut.
0: Evet.
1: Bak hizmete bak. Hocam da bir tanesin ben. Şimdi ne lazımmış? Nohut lazım, yoğurt lazım. Sarımsak lazım, bir sarımsak. Yarım limon lazım. Zeytinyağı lazım. 5 tane de buz lazım.
0: Evet.
1: Ne diyorsunuz orada? Biz nasıl bir Türkçe yazmışız burada? Bunları çek demişiz. Rondo'da çekiyoruz bunları. Evet. Hepsini attık. Ondan sonra tuz, karabiber koyduk.
0: Evet.
1: Ondan sonra bastık düğmeye. Aydırdık düğmeye. Bastık. Vurur çalıştı o.
0: O kadar.
1: Onu işte ağzına tane gelmeyecek kadar humus yaptık. Onu evet. Da tevurdan süzdük şeye.
0: Bir de Trakya'ca manca tarif istiyorum senden.
1: Manca domates şeyi patlıcanı atarsın köze. Ya da ateşe, şeye, yağa kızartırsın. Alırsın üstüne, delersin ilk önce atarsın. Ondan sonra alırsın üstünden. Güzel böyle. Ondan sonra sarımsakları yaparsın ince ya da ezersin böyle ezik. Ağzı tane sarımsak gelmeyecek mancada. Sarımsak mancada gelmeyecek.
0: Kabuk misali.
1: Gelmeyecek, kabuk olmaz. Mide bulandırır. Hiç olmaz. Manca olmaz o zaman, o başka bir şey olur. Yok, anca olur. Anca manca olmuş yani.
0: Sonra?
1: Ondan sonra hocam onları doğrarsın böyle ezersin. Seri seri böyle. Seri seri. Ama böyle lif lif olmayacak. Ağza gelmeyecek, uzamayacak böyle sakız gibi ağzına.
0: Ha, ezeceğiz komple.
1: Tabii ezeceksin.
0: Sonra?
1: Ondan sonra sarımsakla karıştıracaksın.
0: Böyle... Yoğurtlu bir şey yani.
1: Evet.
0: Manca. Patlıcan.
1: Manca.
0: Manca.
1: Manca.
0: Üstüne kırmızı biber falan yiyor.
1: O tabii tercih meselesi. Kimisinde sıkıntı oluyor. Kırmızı biber yiyemiyor. Midesi yanıyor kiminin, yiyemiyor.
0: Sende var mı öyle bir sıkıntı?
1: Yok.
0: Sen ne bulursan yiyorsun.
1: Ben taştan yumuşak her şeyi yiyorum hocam ben. Babaannem böyle dökerdi tepsinin içine, alüminyum tepsinin içine bayat ekmekleri doğrardı. Baba bir tencere tarana. 11 tane torunduk biz. Yürütmeden sayılmazsın tabii. Aynı avluda. Aynı odada yatırdık 11 kişi. Ne olacak? Ana baba çalışıyor. Babaanneye bırakıyorlar. Babaannem bir de bir tarana evi karıştırıyordu böyle yemeğe. Ben solak olduğum için hep sofradan aç kalkıyordum. Saçlar, yüz, göz hepsi sağ elini kullanıyor. Nereye geçsem ağzımı bulduğuna kadar tepsi bitiyordu. Çok kalabalık büyüdük biz. Açlığın ne demek olduğunu bilirim yani.
0: Ben senin sosyal medya babanla olan hayatını hep merak
1: hocam,
0: ediyorum.
1: Hocam biz babamla filmdik be. Babam çok
0: gırgır. Dövüyor muydu seni?
1: Ben kendim kaşınıyordum. Adam 3 tane ana dil gibi yabancı dil konuşabiliyor. Bir tanesinde çat pat konuşabiliyordu.
0: Hangi diller onlar?
1: Fransızca, İtalyanca, Almanca, Bulgarca.
0: Trakyacı da var canım.
1: Trakyacı zaten var.
0: He.
1: O olmuş o zaten.
0: Niye dövüyordu?
1: Ya ben yaramazlık yapıyordum. Yapma, dökeceğim seni diyordu. Ben de yapıyordum.
0: Yapma.
1: Ya yani döveceğim seni diyordu. Kaşınma diyordu. Ben de kaşınıyordum. Ya ne yapma da sen... Benim bir tarzım var. Emir kipiyle söylenen her şeyin tersini yaparım.
0: Allah. Bana bu uyarı geldi.
1: Yok be, ben kimim seni uyaracağım hocam. Sana boynumuz kıl denince.
3: Kemal abi işini yap işini.
1: Hoca aldı 10 dakika.
2: İşte,
1: sen
2: var.
1: Bana bakma sen muhabbet.
2: Kemal gel, bende de var. Emir verdiler mi tersini yaparım.
3: Yardım
1: yapma. Ya sen benim bir yaptığımı yapma be abla.
3: Hadi.
1: Sen benim bir yaptığımı yapma. Her şeyi benim yaptığım gibi bir sürekli. Bak.
2: Çok güzel yapıyorsun ya, bayıldım.
1: Birazdan bayılacaksın zaten yerken.
2: Göreceğiz.
1: Bak buraya bak. Kokoreç arabası gibi duman çıkıyor bu. Harry Potter'ın büyük kazanı değil bu.
2: Kokoreç arabası gibi diyorsun. Uçacak şimdi tavuklar.
1: Harry Potter'ın büyük kazanı değil bu. Bak bak içine bir kere bak istersen gel bak gel. Nasıl
2: yapılır? Gitti o eve. Kapağını açtım bitti.
1: Ya biz bitti demeden bitmez. Şimdi ben Trakya çocuğuyum. Trakyalılar eğlenmeyi çok severler. Olduğu ortamda neşeli olmasını isterler. Yani böyle ölü evi gibi olmaz burası. Bizim en büyük üzüntümüz bir 9-8'e bakar.
0: Wow, muhteşem koku geliyor. Şefim.
2: Mükemmel buyurun. Şefim, mükemmel.
1: Vallahi işçi oraya atmayı bu sefer en mükemmelini ben yaptım yani.
0: Bakayım, bakayım,
2: sana
0: bakayım.
2: Sana göre hadi. Mükemmel. Sana göre
0: son
2: mükemmel.
0: Son iki.
1: Buyur hocam, bakabilirsin.
2: Artık tabaklamayı yapsak mı iki?
0: Wow, muhteşem bir şey, defne kokusu geliyor. Sizin? Güzel. Süper. Humuslar tamam mı?
4: Tamamdır
2: tamam,
4: şef.
2: Şefim.
0: Tabaklamaya geçebilirsiniz. Mutlaka sosundan istiyorum. Böyle ilik suyu gibi, kemik suyu gibi o tavuğu hissetmemiz lazım. Suyundan, etinden, sebzesinden, kapamanın marulları gitti. Aa. Dağıttık, dağıttık. Oldu mu hiç öyle? Oldu
2: şefim
0: mu?
2: Şefim dağılmadı, dağılmadı.
0: Ya dağılmadı, dağılmadı. Şunu söylüyorum öyle değil. Bunu söylüyorum öyle olmadı. Evde böyle yemek mi yapıyorsunuz?
2: Üşümesin, örtüyorum üstüne.
0: E altına da yorgan mı yaptın? Ne yaptı Kemal?
2: Aynen.
0: Yorgan yastık.
2: Şefim bunu altlı üstlü sarmadık mı zaten?
0: Son 20 saniye.
1: Ablacığım ne yaptın onu be? 112 acil mi olarak mı kaldırdın onu? Ne yaptın? He?
0: Tabakların kenarlarını sileyim.
2: Sanki seninki çok güzel.
0: Akmıştım kenarları. Kemal.
1: Akmaz hocam, alacağım.
0: Nasıl akmaz? Bu ne be? Akmış işte.
1: Alacağım mı hocam? Bir dakika
0: dur. Hızlı. Salon.
1: Deve katır değil ya. Alacaksın onu hocam.
0: Hızlı.
1: Bak şimdi hocam nasıl yapacağım onu? Burgaz'ın camları
4: gibi. Hemen tabağımı siliyorum.
0: 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri, dokunma. Kenara geçelim, kenara geçelim. Şimdi tadım zamanı.
1: Heh, şimdi çıkacak bakalım ortaya.
4: Bakalım.
1: Bak lokum.
0: Su güzel. Lokum. Humuslar biraz sulu oldu tabii. Niye öyle oldu?
1: 6-7 tane.
0: Pınar'ınki hariç. Diğer 3 tanesi sulu. Tadımda bakalım sulu mu, kremamsı mı? Hadi geçelim tadıma.
2: Sunumum gayet güzeldi. Çok da güzel sunum yaptım. Günün sonunda en güzel puanları da ben alacağım. Gelin gibi giydirdim tavuğu.
3: Bugün bence en güzel ben yaptım. Ama arkadaşlar inşallah hak yemezler diye düşünüyorum.
5: Benim yemeğim.
0: Tadım hazırsa başlayalım. İlk seninle başlıyorum Kemal.
1: Ya hocam bunu, şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum.
0: Jockey, bırak gece.
1: Bırak gece jockey. Bu ne be? Ciğiz gibi bir şey geldi ağzıma.
0: Kim olabilir?
2: Benim mi ki acaba?
3: Çok yanık tadı aldım. Acaba benim olabilir mi?
4: %90 Naren ablanın tabağı.
1: Bu biraz çiğ kalmış.
0: Puanın gelsin.
3: 0.
4: 0.
2: 0.
1: Bir kendime de 0 verecek dedim herhalde. 5 vereyim.
0: Dedim ki bombalar patlayacak. Pişmemiş bir tavuk. Maalesef yemem.
3: Şefim yapmayın.
0: Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Yanmış. Havuçlar. Yanık yemeğe maalesef puanım.
1: Ver bir besedi bu hocam be.
5: Benim yemeğim.
0: Tadım hazırsa başlayalım. Günün yemeği bol sebzeli muhteşem bir tavuk kapamaydı. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
0: Hazırsak tadım başlasın. İlk seninle başlıyorum Kemal.
1: Gerek gel.
0: Adliye sarayına girer gibi geliyorsun. Otur.
1: Gelişimiz öyle, ne yapalım?
0: Öyle mi?
1: Rahat bir adamız biraz.
0: Takalım kaynakçı
1: gözlüğü. Gelişi güzel. Ya hocam bunu, şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum.
0: Ne oluyor?
1: Öyleyse jockey, jockey.
0: Ha dün tornacıydın, şey kaynakçıydın.
1: Şimdi ben kızarken çok jockey olma şeyim vardı merakım.
0: Öyle mi?
1: Hatta bütün kumbaramı patlatıp duvara alıp içimdeki parayı kaçtım üç arkadaşımla beraber Çanakkale.
0: Ne yaptın?
1: Daha doğrusu Adana'ya gidecektik de para Çanakkale'de bitti. Hipodromda şey olacaktım, jockey.
0: Jockey.
1: Tabii. Jockey değil, jockey, jockey.
0: Jockey. Oğlum jockey değil mi onun?
1: Jockey.
0: J.
1: Hayır be.
0: Jockey, Trakya'ca.
1: Trakya'ca jockey.
0: Jockeyler gözlük mü takıyorlar?
1: Takıyor be, böyle gözlük, aprantiler, jockeyler.
0: Neyciler?
1: Apranti, apranti.
0: O ne be?
1: 50 yarış kazanamamış jockey.
0: Tak gözlüğü tak. Dene diyorsun beni ya.
1: Bu sefer gözlerimi gene kapayacağım ama.
0: Sana var ya harbiden gözlük yakışıyor ama.
1: Bana ne yakışmaz, baksana bu hocam eşkali.
0: Her şey yakışıyor.
1: Yakışır tabii.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım dünden.
0: Ver coşkuyu gelsin.
1: Aç bakalım.
0: Elimizi indirelim aşağıya.
1: İndirdik.
0: Hazırsan.
1: Hazırım.
0: Geliyor yemekler. Aç ağzını.
1: Ver coşkuyu.
0: Kapat şimdi.
1: Bunun tuzu çok bu hocam. Bu ne böyle zehir? Kaya tuzu mu kullandınız bunda? Kesin bunu Serdar yapmıştır.
0: Şimdi.
1: Yok, yok öyle arkadaşlar. Geçen sefer siz bana Bozu Samlı İstanbul simidi baştınız sıfırı. Şimdi sıra bende. Direksiyonda ben varım. Kimse kusura bakmayacak yani. Evet.
0: Açalım.
1: Tuzsuz bu hocam. Tuzsuz. Bu benimki değil, yanık tadı var bunda. Bunda yanık tadı var hocam.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Serdar tutuşturmuştu bizim. Onun olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki 0.
0: Kaç?
1: 0.

0: başladım.
1: Vallahi gayet güzel hocam bu. Tuzu da yerinde hocam. Tadı da yerinde. Şeyler de lokum gibi pişmiş. Soğan da geldi ağzıma, soğan ama lokum. Ezildi, dağıldı gitti ağzımda. Hiç zorlanmadım yutarken.
2: Kimin olabilir bu?
1: Bu benim olur bu hocam bu. Puanın gelsin. Kendime de 0 verecek değilim herhalde. 5 vereyim kendime. Kim bilir kime gitti ama hadi bakalım. Açınca göreceğiz. Ama bu benim yaptığım yemeğe benziyor. Evet hocam. Benzettim yani.

0: Açalım.
1: Bir dakika hocam. Bu biraz çiğ kalmış. Bu olsa olsa... nazarcı Naren ablanın olur bu.
0: Kimin?
1: Nazarcı Nalan. Çünkü 12'si pek pişmedi. Ben gördüm orada. Pişmiş yaşa soğuk su kattı. Olmadı yani. Nalan Hanım'ındır.
0: Gelsin puanlar.
1: Tabii ki sıfır.
0: Sıfır.
1: Ne olacak ya? Bize bastılar sıfır gerçi.
0: Sana sıfır mı verdiler?
1: Sıfır verdiler tabii. Bir Naren abla biri verdi. Onu bir dahaki şeyde yarın şey yaparız onu.
0: Telafi ederiz.
1: Ederiz onu telafi ama şimdi de... Ver bakalım suyundan.
0: Suyundan.
1: Tabii ne?
0: Aç bakalım be.
1: Yanık bir şey geldi ağzıma. Bu ne be? Yanık ey.
0: Hayır yanık değil. Üstündeki yani tütsüler vardı ya, olabilir mi?
1: Tütsü değil bu hocam. Bildiğin kavruk cihir gibi bir şey geldi ağzıma. Zivit gibi. Asfalt zifti gibi.
0: Açalım.
1: Vallahi lastik.
0: Kimin olabilir bu?
1: Vallahi bu... Aklıma geliyor ama demek istemiyorum.
0: Söyle ya, niye söylemiyorsun?
1: Yutamadım ki.
0: Yapıştır, mi?
1: Damağıma yapıştır. Ver şunu hocam suyu. Gitmiyor, yapıştı boğazıma.
0: Kimin yemeği olabilir bu?
1: Pınar Hanım'ındır bu.
0: Kesin.
1: 1 milyon.
0: Kesin yani.
1: Evet.
0: Pınar Hanım'a gelsin puanım.
1: 0.
0: 0.
1: Tabii. Onlar bana 0 verirken iyi ya.
0: Nasıl yapmış Pınar Hanım yemeği?
1: Hiç tuzu yok zaten. Pişmemişti hocam.
0: Hayır, az önce bir şeye benzettin de.
1: Zihir, asfalt zifti gibi şey. Ağzıma bir şey geldi böyle zihir gibi acı.
0: Gözlüğümü çıkar gözlüğü. Şimdi yerine geç.
1: Ya hiçbir şey görmüyorum ki ben be ya.
0: Şimdi görebiliyor musun?
1: 3 tane var ya yanağım, hangisi istersen tutturamıyorum. Vallahi göremiyorum ya.
2: Gel abi gel.
3: Gel.
4: Ortaya doğru.
2: Gel gel. Düz gel.
3: Düz bu tarafa.
4: Gel.
1: Vallahi dalgalı görüyorum. Hadi kendimize gene sıfır vermişiz ya.
4: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum abi.
0: Şey soracağım. Son tamam, tatlı yemek

0: Niye mendi ya?
1: Ya olur işte biz hani yavuyuz böyle spor. Yani lokum ama anlayamadım işte.
2: Nasıl lokum? Lastik lokum.
1: Hocam bize zehirli tarafından verdi herhalde. Kezzap. Zehirli
0: tarafını vermedik ki ben.
1: Kezzap herhalde. Yanık geldi be, yanık nereden geldi? Yanık yoktu bende. Tabaklarımı karıştırdın hocam, ne yaptın? Bize kumpas mı kurdunuz, ne yaptın?
2: Kemal Yüce abi yalnız hep kendi yemeğine lastik diyorsun. Dün de aynısını söyledim, bugün de aynısını.
3: Kemal bana böyle yüksek puanlar vermeye devam ederse birinciliğim garanti.
1: Onlar bırak geride kaldığımı düşünsünler. Rahat hareket etsinler. Salsınlar biraz böyle.
0: Bayağı bir eğlenceli geçiyor bu hafta. Kemal sen hep gel ya. Vallahi.
1: Geleyim mi?
0: Hep gel.
1: Nasıl yapalım onu?
0: Karnım ağrılar ki senin sende 3 kilo verdim burada.
1: Hocam ben seni yaparım 40 kilo. Sen bana takıl ya, hayatını yaşa.
0: Pınar hazırsan sen alalım. Hazırım. Lütfen. Takalım gözlüğü.
2: Takalım.
0: Kemal abi çok güldürdü galiba bizi.
2: Evet, gözümden yaş geldi şefim.
1: Ağlamayın da gülün, daha ne istersiniz?
0: Hazırsan başlıyoruz.
2: Hazırız şefim.
0: Peki.

0: Suyundan ister misiniz?
1: Olabilir, fark etmez şefim.
0: Açalım.
1: Çok yanık tadı aldım. Acayip derecede.
0: Açalım. Evet, buyurun.
1: Şefim, yanık tadı çok aldım suyundan. Tavuğu da pişmemiş. Tuzu kıvamındaydı ama suyunda tuz yok. Acaba benim olabilir mi? Vallahi Nalan Hanım'ın da olabilir, benim de olabilir diye düşünüyorum şu an. Ama benim değil galiba bu yemek ya. Benim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Nalan Hanım'ı sanırım.
0: Gelsin puanlar.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: açalım. Evet, bugün çok güzel bir tavuk kapama yaptık ve yanında da bir de humus yaptık. Nasıl buldun tavuk kapama ve humus?
1: Şefim, suyu lezzetli ama tavuk pişmemişti. Humusu da çok sıvıydı. Yani bu olsa olsa Serdar Bey'in olur diye düşünüyorum. Ama yani tavuk çiğ ya. Humusu da çok sıvı. Bilemiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk tavuk kapamayı?
1: Şefim. Lezzetli, biraz yanık tadı var. Ama humusu güzel, hoşuma gitti. Tavuğu da ne pişmiş ne pişmemişti. Ama dediğim gibi suyunda biraz yanık tadı var ya.
0: Kimin olabilir?
1: Ama bu benim yemeğim sanırım. Benim yemeğim.
0: Gelsin puan.
1: Anladım sanırım. 5.
0: 5.

0: açalım.
1: Tavuğu çiğ. Ama bunun da humusu güzel. Sebzeleri de orta derecede pişmiş. Tuzu da yerindeydi. Ama hala ağzımda tavuk tadı var. Çiğ tavuğu.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi bu Kemal Bey'in sanırım. O şekilde tahmin ediyorum.
0: Puan gelsin.
1: 0. Umarım yanılmamışımdır.
0: Açalım gözümüzü. Bakalım kime kaç puan verdin? Buyurun.
2: Teşekkürler.
1: Yine mi?
2: Puanımı geri verdin.
1: Yine mi?
2: Çok sağ ol.
0: Dün sana vermişti Nalan. Evet. Bugün sen Nalan'a verdin.
3: Attım beni denizlere, biz gene sıfır.
2: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
1: Son yediğim yemek benim miydi?
0: Evet.
1: Humusundan işte kararsız kaldım. Çünkü benimki biraz daha koyuydu humusum. Nalan ve benim ev hanımı olduğumuz için sanırım el lezzetlerimiz çok benziyor ve ben o yüzden çok karıştırıyorum.
2: Pınar'la el lezzetim asla birbirine benzemiyor. Ben daha güzel yemek yapıyorum, daha lezzetli yapıyorum. Daha tecrübeliyim bu konularda.
0: Evet, sessiz sessiz gülen sessiz Serdar geliyor şimdi tadıma.
4: Tabağımı bulmaya geliyorum.
3: Yürü bakalım, hadi yere bakalım. Bakan yürek yakan. Sessiz sessiz. Abi Serdar, biz sana Serdar dedik, sen uyur yılan çıktın, hepimizi de tepelerim
4: şimdi
3: burada.
4: Şimdi bir vallahi güzellik yapacağım inşallah.
3: İnşallah, hadi bakalım.
4: Seni bir toplayayım, bayanların arasında kalma.
3: İnşallah. Vay. Hadi bakalım.
0: Nasıl hissediyorsun Serdar kendini?
4: Kendimi iyi hissediyorum. El lezzetimi biliyorum şefim. İnşallah yine yanılmam. Ama Kemal'i de yalnız bırakmayacağım. Biraz ona destek çıkacağım.
0: Peki.

0: açalım. Sebzesi güzel pişmiş. Tuzu da normalde ne az ne fazla. Tavuk da orta derece, ne çok pişmiş ne az pişmiş diyebilirim. Sanki humustan biraz şey yaptım. Humus, Nalan ablanın humusuna benzettim. Çünkü yanımdaydı, gördüm kıvamını. Bence bu %90 Nalan ablanın tabağı.
1: Gelsin puanlar.
0: Nalan ablacığım üzgünüm. 0.
1: 0.

0: Açalım.
1: Şefim, sebzeden şöyle çok hafif bir yanık tadı aldım. Benim de biraz hafif bir dibi karamelize olmuştu. Hı. Tavuğa gelince tavuk çok güzel pişmiş. Sanıyorum bu benim tabağım. Beğendim ben bu tabağı.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: da olabilir diyorum. Benim tabağım da olabilir.
1: Humusu nasıl buldun?
0: Humusu biraz kıvamlıydı. Kıvamlıydı. Valla onun masasına böyle bir göz attığımda sanki biraz kıvamlı duruyordu onun humusu da.
1: Gelsin puan.
0: Üzgünüm. 0.

0: açalım. Şefim, hiç tuzu yoktu. Sebzesi çok da iyi pişmemişti. Tavuk da aynı şekilde kayış gibi olmuş. Ben bu Kemal'in tabağı olarak düşünüyorum. İlk aklıma gelen onunki oldu. Onu da çok iyi pişirmiş tavuğu. Ben ona bugün bir güzellik yapıp bir puan vermek istiyorum.
1: Bir puan?
0: Evet.
1: Peki.

0: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Kazan sevindir.
2: Rica adet.
1: Bak bakalım.
2: Gel bakalım.
1: Gör bakalım, çarşıyı pazarı burada.
3: Tahmin et.
2: Teşekkür ederim.
1: Yaktın bizi Serdar.
3: Ben seni neyse düşünmüştüm ama.
1: Serdar çok düşündüm. Bey, teşekkür ederim, en azından bir vermiş genel hocam.
2: Ya, bugün telafisini aldım.
1: Biz niye yaptığımız ya bir şeyin telafisini alamıyoruz arkadaşlar?
3: Gerçekten bugün Kemal'e puan vermek istedim. Ama tabağını tutturamadığım için kendime bir puan vermiş oldum. Neyse, puanım boşa gitmedi.
1: Serdar ne veriyorsa onu bekleyecek. Sıfır verirse sıfır bekleyecek abi.
0: Hazırsak başlayalım.
1: Hazırız hocam.
0: Buyurun Nalan Hanım.
1: Sıfırcı hafize geldi. Sıfırcı hafize taktı gözlükleri. Herkese sıfır şimdi. Sağından geçene de sıfır, solundan geçene de sıfır.
0: Sıfırcı hafize mi dedin?
1: Sıfırcı hafize.
0: Hafize.
1: Hafize ana var diye bir hafize ana.
2: Ben
1: sonunda
2: hiç sıfır vermedim lütfen.
1: Göreceğiz şimdi bak.
0: Ya sen dün ne diyordu sana? Dün başka bir şey söyledi.
2: Nazarcı.
1: Nazarcı tabii.
2: Kendinin nazarları değiyor. Kendisini görmüyor. Ablacığım, tencere dibin kara, seninki benden kara.
1: Bizim önlüğü deldi nazarla be. Baktı oradan önlük delindi.
2: Sapasağlam. Sen o sakarlığından olabilir mi?
1: Ben kendi kendime önlüğü nasıl deleceğim? Ben buraya yiysem zaten secdeye durmuş gibi olayım ablacığım.
2: Ben mi deldim geldim?
0: Başlayalım tadıma.
2: Başlayalım şefim, hazırım.

0: Açalım.
1: Güzel pişmiş. Yanık kokusu da almadım ben bundan. Biraz etinde şeylik var böyle hafif. Kemal arkadaşımın dediği gibi lastikimsilik var.
0: Kimin olabilir?
1: Benim mi ki acaba? Sevinmeyin. Bu Kemal Bey'in sanki tabağı gibi geldi bana. Sıfır.
0: Sıfır?
1: Sıfır.
0: Kemal'in yemeğini olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Öyle gibi geldi bana. Çünkü kendisi de dedi ya, zift gibi. Böyle tavukta bir şeylik var, lastiklik. O lastik ustası ya.

0: Açalım.
1: Bu benim yemeğim olabilir. Güzel.
0: Evet.
1: Humus kıvamlı. İyi geldi. Biraz tabii yanık şeyi var. Tavuk da fena, orta pişmiş. Sebzeler güzel pişmiş. Ama hafif bir yanık tadı geliyor tabii ki. Benim olacağını düşünüyorum bu yemeğin.
0: Puanınız gelsin.
1: Buna puanım 5.
0: Wow, 5.
1: Evet.

0: Tavuk pişmiş, fena değil. Humus biraz sıvı geldi bana, bunun humusu. Kıvamlı değildi. Bunda da yanık tadı aldım. Ama bu yemeğin benim yemeğim olduğunu zannetmiyorum.
1: Puanınız gelsin.
0: 0.
1: 0.
0: Evet, yes.
1: Son tadım.
0: Evet.

0: That's a loan.
1: Bunun humusu da kıvamlı. Eti de orta pişmiş. Bunda da yanık tadı geldi. Bunda da yanık tadı aldım. Hepsinde genelde yanık tadı vardı. Kıvamlı, humusu iyi. Zaten havuçlar da pişmiş. Havucun zaten ne canı var. Anında pişiyor.
0: Gelsin puan.
1: Buna puanım. Sıfır.

0: Çıkartalım gözlüğü. Buyurun.
1: Gel gel.
2: Gel gör şaheserini gör.
3: Gel açayım size.
2: Gel gör şaheserini gör.
3: Yine klasik bir son şefim 005. Benim
1: baba,
3: kod adım.
1: Kendi humusuna sıvı dedin ya. Kendi humusuna.
2: Benimkini bildin ama helal olsun, tebrik ederim.
3: Bir tek
2: Kemal'i. Benimkini bildin yani.
3: Bir tek Kemal'i bildim.
1: Nasıl ya? Serdar.
0: Valla bugün... hepiniz Serdar'a çalışıyorsunuz.
1: Valla bugün tamamen.
3: Demek ki elim lezzetli.
1: Şansona gidiyor dün ve bugün.
4: Çok yanık kokusu aldım bir de aksine.
0: Yanığı bir keresinde ben şimdi anlatacağım size. Bir tavukların derilerinin üzerine tütsüledik, ona çok takıldınız. Aslında yemekler, evet yanık yemekler var içinde.
2: İki tane.
0: Ama tavuğun derisinin üzerindeki tütsünün hepsinin yandığını düşündünüz.
1: Evet.
0: Orada çok yanıldınız.
4: Serdar'a ben 5 verdim ama şoklara girdim. Çünkü hepimizin yemeği yanık olduğu için karıştı.
3: Dün bana şans eseri lider olduğunu söyleyen Nalan bugün gitti bana 5 puanı verdi. Demek ki elim lezzetli.
0: Şimdi dedim ki bombalar patlayacak. Patlatmaya hazır mısınız? Kemal senle başlamak istiyorum.
2: Başlayacağım. Zaten vuran vurdu. Zaten bir de sen vur iki tokat. Öyle olsun bakalım. Hadi bir sıfırla sen ver de yerin dibine girelim iyice burada yani.
0: Tavuğun

0: normalde tavuk but, kalçalı but, bu tavuğun burası yenmez. Burayı almamız lazım, doğru mu?
1: Evet, ben aldım.
0: Tavuk pişmiş, onda sıkıntı yok. Vallahi billahi sıkıntı yok. Hiç problem yok.
2: Düğün pişmiş diye ama anlatamıyorum ki.
0: Bak, bunda problem yok. Ama bir 5 dakika daha pişmesi lazım mı? Evet. Bir 5 dakika daha pişmesi lazımdı.
2: O zaten mükemmel hocam suyu. Müthiş.
0: Yemin ederim suyu çok güzel.
2: Duyun arkadaşlar, bakmayın bana.
3: Sen kötü yorum yaptın kendine.
2: Susuz kalmış gibi baktınız. Ya sen benim yaptığım yorum bak.
0: Buna kadar
2: limon.
0: He? Ne limon ya?
2: Bir limonu sıktık işte, yarım limonu hocam.
0: Tavuk pişmiş. Yani tam full pişmemiş. Ama pişmiş.
2: Gider yani.
0: Gideri var. Humus olmamış.
2: Onu da hayatımda ilk defa yaptım zaten.
0: Tamam, humus olmamış. Ama bizim burada ana ögemiz tavuk.
2: Tavuk.
0: Ve sebze. Sana puan.
2: Ver bir 5 hadi bu hocam be.
0: Hayır.
2: 3 mü?
0: Sana puanım 3.
2: Olsun 3. 0'dan iyidir yani. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Anlıyorsun yemekten. Lezzetten anlıyorsun hocam. Ya onların bana 0 vermesinin bir önemi yok. Şef bana 3 vermiş. Onlar bana 0 değil. Çift 0 verse ne olur? Senin gibi bir üstattan 3 puan almak her baba yiğiden harcı değil.
0: Teşekkür ederim.
2: En azından bir 3 puanımız oldu.
3: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
2: Çap.
0: Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Bir kavrulmuş tadı. Ben yanıksı severim ama. Ama. Ortası kanlı.
1: Yapmayın şefim ya.

0: Kan. Gördük mü burayı? Kanlı bir tavuk, pişmemiş bir tavuk. Maalesef yemem.
1: Şefim yapmayın. Azıcık pişmiş tarafından bakın.
2: Ama bir dünya beş aldınız yapmayın dersin. Biz hep sıfır alırız diye üç verdi gene bizim.
0: Ben her zaman izleyicilerimiz de bilir. Adaletliyimdir ama gerçekten bakın. Şöyle kaldırayım hala. Buttan kan akıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben ne yaptım? Hep tavuğun üst kısmından verdim size ki tadın diye. Gördünüz değil mi kanları?
2: Gördük şefim. Gördük şefim.
1: Aslında ilk ben koymuştum ocağı ama.
0: İşte. Ara sıra tencereyi karıştırın. Kanı gördün mü? O kan adamı zehirler. Ki ben but kalçalı tarafından verdim, pişmiş tarafından. Sana puanım.

0: Şeften sıfır almayı hiç beklemiyordum. Ama şef de haklıydı çünkü tavuğum pişmemişti.
1: Gelelim buraya. Burada da yine aynı hata var. Yok, burası pişmiş. Yani Kemal 2 ile hemen hemen aynı.
2: Evet,
3: iyi. MK olmasa da gene iyi.
1: Yok, az öncekinden iyi. Bir tadına bakalım.
2: O ne?
4: Yanık.
1: Yanmış havuçlar.
2: Havuç yandı. Evet, dibi biraz daha tuttu şefim.
1: He?
2: Dibi tuttu, hepsinde aynı şekilde oldu. Hepsi aynı şekilde.
1: Yanmış bir havuç. Maalesef tencereyi karıştırmadığınız için

0: Bu yanmamış, mühürlenmiş. Başka bir şey yok.
1: Hocam ya.
0: Ama
1: şefim ya.
0: Tavuğundan yemek lazım.
2: Musum da güzel oldu şefim.
0: Tavuğu pişmiş.
2: Evet.
0: Yani Kemal'inkine yakın. Ama aşırı derece yanık tadı var. Bu rahatsız edici bir şey. Yanık yemeğe maalesef puanım

0: Tavuğum güzel pişmişti şef.
1: Sen restoranda tavuk pişti, yemek yiyorsun. Hı hı. 200 TL de hesap geldi. Sosu da yanmış. Yemeği yemedin, benim gibi gönderdim. Para ödemek ister misin?
0: Barbekü sos diye sayarım. Barbekü sos.
1: Barbekü sos yanmış bir sos değildir bu arada.
0: Yani öyle bir yanık kokusu oluyor ya.
1: Tütsü.
0: Tütsü kokusu işte.
1: Bu tütsü değil efendim. Yanmış. İstersen tattırabilirim.
0: Yok yok, tattım ben de. İşte ben Serdar Aksu'nun çok yanık gelince ben zannettim onu.
1: Geçelim. Ben her şeyi yerim. Uyanıklık maalesef yenmiyor be. Serdar'cığım, sence bu tavuk pişmiş mi canım? Kanları görüyorsun.
2: Evet.
1: Pişmiş mi? Keseyim mi?
2: Pişmemiş şefim.
1: Göstereyim mi daha? Bak bak, damarlara bak.
2: Pişmemiş şefim, tamam.
1: Yani. Pişse zaten kesilir.
3: Koy güneşe, yarım saat sonra öter o.
1: Yine burada da aynı şeyler, görmüş olduğunuz gibi.
2: Karıştırmadığım için.
1: Yanmış.
2: Pişsin
1: hatta
2: diye.
1: Bakın hala burada devam ediyor.
2: Karıştırsaydım bu olmayacak.
1: İşte karıştırsan zaten sıkıntı yok.
2: Şefim, ben tavuk pişmez diye hiç kapağın ağzını açmak istemedim.
1: Suyu güzel ya. Yani.
2: Suyu güzel. Humusun da güzel olduğunu düşünüyorum ama.
1: O yanık tadı sonradan vuruyor dipten.
2: Humusun nasıl olmuş şefim?
1: Humus muhteşem. Çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
1: Konumuz humus değil. Fark etmiyor. Kimsenin humusuna da puan vermedim bu arada.
4: Evet şefim, onu fark ettim ben. Neden?
1: Humuslar muhteşem. Humuslara puan verirsem 5, 4, 4, 4. Ama konumuz humus değil. Gıdaklayan bir tavuk. Tavuklar gıdakladı, yandı, mühürlendi, hala çiğ kaldı. O yüzden Serdar sana puanım. 0.
2: Şefim, gidiş yolunda.
3: Tabelada kendimi ilk defa puanlı görüyorum. Demek ki yapıyorum bu sporu.
2: Bugün puan alamamın sebebi tavuğu istediğim gibi pişiremedim. Biraz çiğ kaldı. Ama yarına bomba gibi gelip en güzel yemeği çıkartıp şefimden de en yüksek puanı ben almak istiyorum.
1: Evet, iki günün sonunda almış olduğunuz puanlar geliyor arkadaşlar. Kemal'cim, toplamda almış olduğum puan 8. Pınar, toplamda almış olduğum puan 14. Nalan, İki günün sonunda almış olduğun toplam puan 15. Ve Serdar, ikinci günün de lideri. Serdar, toplamda almış olduğun puan 26.
4: Serdar'ın hiç liderliğini koruyabileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlara bakalım.

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu cadde.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümünü aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümünü aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçükeren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması. Eyvah. İle başlıyor.
0: Bir üvey anne var işin içinde.
1: Bir üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani eyvah, karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
0: bir tercih yapmak zorunda.
1: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
0: Ama zaten yaşlı da adam ya.
1: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
0: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
1: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikayede değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir öykülme var yani.
1: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin, evet, ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
0: sanki
1: bir evlenme.
0: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
1: Yani ama o galiba
0: yok, o başka bir konu. Tamamen yanlış anlaşılma
1: üzere. Bu tuhaf bir evlenme diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz ünlü şair de kraliçe

0: üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi, hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
1: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
0: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin kuzey sütunlu caddesi ve kuzey kapısının girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala yaşayan, bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası kuzey kapısının girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buleteryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz, su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bunlar herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış, mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini süs amaçlı yapmışlar, hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği, hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam, bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup
0: şöyle
1: motifleri
0: bir
1: öyle
0: uygulamış. Yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim, bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Stratonike'ye sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Stratonike'nin Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafa
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir ana cadde var, mermer bir cadde.
0: Evet.
1: Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim. Genişliği 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa
1: izinleri yok,
0: edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı alanlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Üstte herhalde
0: çatısı aşağı.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam
1: tabii
0: size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi filan herhalde, o yazı olan, o da yok
0: evet
1: herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Portik orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test aralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test aralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde, sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: mermer. Evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız.
0: Sonuna kadar gidecek
1: sonuna
0: misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünün kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca
0: yine açılıyor.
1: Evet.
0: Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: İçiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda
1: molalarımız

0: modalarınız var herhalde.
1: Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
2: Ben
1: bu seçerek tercih ettiğim bir
2: biraz bölüm. İsteyerek evet. Meslek lisesi çıkışlıyım. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
1: Yani daha çok mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
2: Teknik çizim falan bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
1: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
2: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
1: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
2: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
1: Yetenek derken çizim yeteneği.
2: Çizim yeteneği de gerekiyor. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
1: Sabır.
2: Evet.
1: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet.
2: Harika bir yer. Şehir acayip inanılmaz konumlanmış. Yani yaşamak devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Böyle, çok hoş.
2: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış. Yanına da otururmuş.
1: Evin aynı benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
2: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
2: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
2: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
2: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet, orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin evet toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik kuzey kapısından değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim kuzey kapısına geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o kuzey kapısı, o büyük kapı. Sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonius Pius.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Evet. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin. Orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, doğru. Aynen öyle.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geç,

0: içerek glutaryona doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıksınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir nefis, hayrat. Nefis. Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryona yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Şimdi. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: evet, orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Peki ben burada...
0: Ne anlatacaktınız? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde, işte özetlersek şayet, onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Yaratıcısı.
1: Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin, bu felsefeye mensup olanlar, hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir.
0: Evet.
1: Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir, çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen. Uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor tabii.
1: Bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
1: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
1: Aynı rüzgarlar gibi.
0: Evet.
1: Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
1: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
1: Latrine, yani tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey-güney yönünde kentin hipodemik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgili.
1: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz hazır sözü açılmışken, buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
1: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
1: bir veya çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
1: Bir çıkalım bakalım. Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Rüşçü olacağım, Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de, hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
2: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
2: var,
0: ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
3: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar, İnsanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
2: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
2: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ay. Ben daldım ama yani.
2: Genç sayılır.
0: sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
2: Evet, o,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var.
2: Şok.
0: Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
2: Kum torbası odası var.
0: Evet, galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
2: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye. Hocam, bu kentin gladyatörlerle olan ilişkisini biliyor musunuz?
0: Yani biraz biliyorum çünkü jimnazyumda birdenbire aklıma gladyatörler gelmesi o yüzden oldu.
2: Beni de heyecanlandırdınız vallahi. Gladyatör dediniz, bütün adrenalin tepeme çıktı.
0: Bu şehrin bir özelliği var. Burada çok fazla gladyatör mezar taşı bulunmuş.
2: Bir de gladyatörler artık spor yaşamlarını tamamladıktan sonra buraya inzivaya çekilmişler.
0: Evet, doğru, rahatlarına düşkünler buraya geliyorlar. İşte emekliliklerini burada geçiriyorlar.
2: Gerçi gladyatörün emeklisi olur mu?
0: Mağlulen.
2: Öbür tarafta olur herhalde.
0: Evet, fakat şaka bir tarafa, mesela çok iyi bildiğimiz isimler var, gladyatörler mesela.
2: Benim mesela Hollywood filmlerinden tanıdığım meşhur Brad Pitt'in oynadığı Aşil, Akilleus.
0: Akilleus, ben de biraz Homeros'tan tanıyorum.
2: Evet, Akilleus'u.
0: Evet. Sonra Vitellius diye bir isim biliyorum buradan.
2: Krisos var benim bildiğim.
0: Krisos, ama onlar buralı değil tabii, Akilleus da dahil olmak üzere. Bir sürü ünlü gladyatör. Bunlar ya da o zamanın, hani Akilleus'u biz hala biliyoruz ama o zamanın ünlüleri işte burada gömülmüşler.
2: Evet.
0: Ya da senin dediğin gibi emeklileri. Ama asıl bir isim var. Droseros. Droseros buranın gladyatörü. Yani medarı iftarı sporcusu.
2: Vay. Yani günümüz dünyasında yaşayan Barcelona'da futbolcu Arda Turan gibi mi?
0: Mesela yani işte nasıl onu seyrediyorlar özellikle Türkiye'den.
2: İsmi
0: onun gibi.
2: Neydi? Benim havuzum.
0: Droseros.
2: Droseros. Stratonikealı.
0: Ve işte Droseros. Akilleus'la karşılaştığı filan söyleniyor. Böyle bir şey. Yani buranın muhabbeti, gladyatörlerle ilgili muhabbeti işte bizi belki 1800 yıl geriye falan götürebilir.
2: Evet. Milattan sonra ikinci bin değil mi?
0: 200
2: gibi.
0: 300 falan.
2: Augustus dönemine ya da Antoninler döneminde.
0: Yani bu, işte tabii o, her dönemde Roma dediğin zaman gladyatör var elbette.
2: Hatta biraz önce şeyi de söylediniz. Yani Roma dediğiniz zaman gladyatör tiyatroyu bile bozuyor dediniz. Aslında Helenistik dönemde
0: evet,
2: tiyatrolar daha naif, daha sanat, felsefelerinden.
0: Benim pek hoşuma gitmeyen bir tavır tabii. Yani Roma'nın o tavrı. Hep tiyatrolara işte dediğim gibi bir tiyatro var burada. zihniyetiyle yaklaşıyorum ama sonra baktığım zaman tabii Roma'nın müthiş bir genişletme çabası orayı. Evet. Biraz da tabii mimariyi bozma meselesi çıkıyor ortaya. Yani işte hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri filan birdenbire tiyatronun içeriği bozuluyor. Onu söylemiştim.
2: Keyifli sohbet oldu ya.
0: Birdenbire tabii bu...
2: Gaza getirdi bizi değil mi?
0: Koskoca bina.
2: Bir anda yükseldik biz. Devam edelim mi?
0: Devam edelim.

0: Özgür, şimdi bu kent hakkında hani okurken, kayıtlara bakarken iki tane tapınaktan bahsediliyor aslında. Bir tanesi Zeus adına yapılmış. Chrysaoreos diye bir ismi var. Bu Chrysaoreos tapınağı altın kılıçlı demek. Hı hı. Ve demek ki bunlara ait bir kült var. Chrysaoreonlardan bahseder mesela Strabon ve onların buraya gelip işte tapındıklarını, ayin yaptıklarını falan söyler. Bir tanesi de biliyoruz Lagina'da.
1: Lagina.
0: İşte Hetake adına yapılmış bir tapınak. Fakat yani bunun hakkında, buradaki tapınak hakkında açıkçası pek bir bilgiye sahip değilim ben. Bir şey bulamadım yani.
1: Şimdi burası Augustus ve İmparatorluklar Tapınağı diye geçiyor. Tiyatro ile ilintili olduğu düşünülüyor. Tiyatro gibi bu da kuzey cepheye bakıyor.
0: Evet.
1: Tiyatronun hemen üstüne bir teras oluşturularak inşa edilmiş. Alt tabanı günümüze kadar gelmiş. Üç basamaklı.
0: Bu yani tabanın üzerine kademeli.
1: Üç kademeli. Evet. Üç basamakla çıkılıyor tapınağa. Bunun etrafında iyon biçiminde sütunlar varmış. Ama tabanına baktığımızda öyle tapınağın da çok da büyük olmadığını anlayabiliyoruz.
0: Altar da yok zaten.
1: Altar yani... da yok. Sadece iyon biçiminde sütunları kalmış. O sütunları da kazı yapan ekip tamamını çıkarmış böyle.
0: Peki kimin adına yapılmış burası?
1: Augustus ve İmparatorluk döneminde. Yani bir kral adına yapılmış.
0: Evet, birine Augustus'a adanmış. Bir, ama yani böyle bir
1: krala
0: kültü falan yani yok herhalde. Yani.
1: Bir tanrı veya tanrıça adına yapılmamış.
0: Evet.
1: Belki de öyle olabilir. Yani sizin söylediğiniz bir tanrı ve tanrıçaya yapılmış olan tapınaklardı. Bir tanesi Hekate'ye yapılmıştı işte Lagina'daki.
0: Bir tanesi da, Zeus adına
1: bir tanesi
0: yapılmış.
1: Zeus adına. Burası da yaşayan bir kral adına lütfunu dile getirmek için halkın yapmış olduğu. En önemli şey tapınağın güney yamacında yani bugünkü Muğla yatağın karayolunun hemen bitişiğindeki...
0: Doğru, hemen karayolu arkamızdan geçiyor zaten.
1: Evet,
0: yani
1: istinat duvarının
0: üstünden.
1: Bakın istinat duvarının kalıntıları da hala gün yüzünde duruyor böyle.
0: Evet.
1: O istinat duvarına yaslanarak buradan bir de kentin bütün her yere kuş bakışı yapılıyor. Yani tapınakları biliyorsunuz kuzey cephede oluyor ve kentin en tepesine konumlanıyordu. Pergamon'u hatırlasanıza.
0: Tabii bütün aşağı yukarı şehirlerde öyledir. Evet. Bir akropol vardır yani.
1: Bir akropol ve akropolün en tepesine de böyle tapınaklar inşa edilir. Yani burası hakkında söyleyebileceğimiz bilgi bundan ibaret.

0: Ve işte Stratonikeia'nın tiyatrosu. Hocam tiyatro Helenistik çağda yapılmış ve o çağda yapılıp da şehrin içerisinde ayakta kalan en önemli yapılardan bir tanesi.
1: Helenistik'te yapılmış ama Roma'da tabii ilavede bulunuyor. Her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla biz daha çok Roma tiyatrosu görüyoruz şu anda.
0: Galiba Roma'da bunun oturak sayısı da fazlalaştırılmış. Çünkü tabii. Kimi kaynaklarda 6500-7000 kişi gibi belirliyor.
1: Sonra ama sen baktığın zaman evreye ait bir rapora...
0: Evet. 15.000
1: olduğu söyleniyor.
0: Bu da aslında çok normal bir şey çünkü nüfus da ona bağlantılı olarak artıyor. Zaten bir antik kentin nüfusu hesaplanırken tiyatronun kapasitesinin 3 ile çarpılıyor.
1: Öyle diyorlar. Evet. Bazıları ona şey yapmıyor.
0: Ne derler? İtibar etmiyor.
1: İtibar etmiyor. Yani bazı arkeologlar. Çünkü dışarıdan gelen izleyici sayısının da hesaba katılması lazım filan. Yani daha önce bunları zaten bazı arkeologlarla beraber de konuşmuştuk.
0: Kentin şu anda tam güney yamacındayız. Burada Kadı Kulesi Tepesi var. O Kadı Kulesi Tepesi'nin içerisine oyularak, doğal bir yapı oluşturularak kurulmuş bir tiyatro. Greco-Roman tarzında yapılmış.
1: İşte Helenistik tiyatroya Roma eklenmiş yani.
0: Roma eklenmiş. Tiyatronun sahne ağzı ve seyircinin izlek kısmı da kentin kuzey yamacına bakıyor. Bunun da bir nedeni olmalıdır mutlaka. Çünkü bu tarz tiyatrolarda çok fazla dönemde dekor olmadığı için arkadaki böyle özellikle akşamlarda çıkan ay buna doğal dekor oluşturuyor. Bu mutlaka hesaba katılarak yapılıyor.
1: O tragedyadan gelen bir şey ama tabii işte sonra Roma meselesinde iş gösterilere falan dönüştüğü zaman...
0: Ama burada onu görmüyoruz.
1: Pek şey kalmıyor, o sahne konumunun önemi kalmıyor. Evet doğru, burada onu görmüyoruz. Yani burası galiba pek fazla arenaya çevrilmiş bir tiyatro
0: zaten
1: değil.
0: Zaten sahne itibariyle de ona müsait değil burası.
1: Müsait değil. Sahneyle ya da işte orkestra alanıyla oturulacak yerler arasında o yüksek duvarları da görmüyoruz burada.
0: Sadece locaları görüyoruz.
1: Localar var.
0: Arkalıklı localar
1: var.
0: Nedir onun adı? Tam buraya gelişte şehrin güneyine doğru yaklaştıkça bir agora var. Yani halkın sosyalleştiği, alışverişini yaptığı
1: Yükseldikçe geliyor. Tiyatroya geliyor. Sonra bir de bunun üstünde bir tapınak var.
0: Tapınak var, evet. O tapınağa kadar devam ediyor. Eklentilerin olduğunu söyledik bazı dönemlerde. En önemlisi Roma'da sahneye ek yapılıyor. Demek ki Helenistik dönemde sahnede olan oyunlar dekor anlamında küçülüyor ama Roma'da nüfusa bağlı olarak...
1: Farklı gösteriler de işin içine girmeye

0: başlıyor evet. Tabii. Şimdi gladyatör yok dedik ama yani onun yerine çok fazla kitleyi çekebilecek oyunlar var. Hmm. Şimdi o da enteresan. Mesela birçok yerde antik kentte tiyatrosuna baktığımız zaman gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşleri için yeni düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Evet. Gördük bunları.
1: Assos'ta görmüştük.
0: Her yerde gördük aşağı yukarı. Fakat burası da diyoruz ki bir gladyatör şehri. Hı hı. Ama burada yok mesela.
1: Evet, burada yok.

0: Yalnız orkestra alanını fena halde su basmış. Gerçi fena da görünmüyor. Evet, güzel bir manzara var. Şey de Laodike'ye gittiğimde oranın iki tiyatrosu vardır. Hı-hı. Bir tanesinde bana bilgi verirlerken demişlerdi ki burada da su gösterileri ve sporları yapılıyor tiyatroda.
1: Şaka, şaka
0: yani.
1: Söylemediler bunu değil mi?
0: Şaka söylemediler tabii çünkü kitaplarda da yazıyor bu. Ben de hiç gözümün önüne getirmemiştim. Yani nasıl olabilir bir orkestra alanındaki işte su gösterisi? Demek ki böyle oluyormuş. Dua aklıma geldi.
2: Hocam burada şeyi hissedebiliyorsunuz değil mi? Helenistik dönemde yapılan o mimari estetiği hissediyorsunuz değil mi? Sadece mimari estetik değil aslında hani sanata bakış estetiği de çok belirgin. Sahneye çok yakınız şu anda. O şeyin olduğu, sütunların olduğu yer sahne. Burası evet, prosenyum evet, yani orkestra evet. Çukuru. Çok belirgin bir şekilde hani eğer mask takmıyorlarsa yüzlerdeki mimikler buradan çok rahat anlaşılır. Hani tiyatroda genel geçer bir kavram vardır ya, en arkadaki seyirci bile sizin mimiğinizi görecek diye. Burada o çok net. Gerçi biz şu anda locada oturuyoruz sizle ama kim bilir kimin locası.
0: Kimin yerini aldık kim bilir, kimin koltuğunu kaptık yani.
2: Çok güzel ya, harika yani, o kadar net ki.
0: Şimdi bir de şu var, yani bu tiyatronun özelliği başka yerlerde, başka tiyatrolarda yok, yok. Deniliyor. Evet, evet, öyle bir takım teknik açıklamalar da evet. Okumuştuk. Ancak tabii o işin uzmanları onu anlıyorlar. Ben baktığım zaman çok güzel olmakla birlikte hani diğer tiyatrolardan fazla ayırabileceğim bir şey yok.
1: Evet.

0: açı giderek genişliyor. Karya'ya daha fazla hakimiz şu anda. Karya dediğimiz yer, onu da söylemeden geçmeyelim, hatırlayalım. Muğla ili çevresi diye geçer aslında ama yani mesela kuzeyde, kuzey neresi? Bu taraf herhalde.
1: Kuzey ana giriş kapısı.
0: Olduğuna göre İzlekler evet kuzeyde zaten. Büyük Menderes Nehri, güneyde de Dalaman Nehri ile Dalaman Çayı ile sınırlanmış bir bölge. Tabii batı kuş uçumu gittiğin zaman da elbette Ege Denizi ile karşılaşıyorsun. O daha önce hep konuştuğumuz İonya dediğimiz yerde hemen evet hayır biraz güneyde üstünde mi kalıyor. Bitişikler yani böyle bir konum var. Tabii Karya bölgesinin içinde birkaç tane de şehir var yani en belli başlıları işte Alabanda var, burası var. Ondan sonra Halikarnassos var en önemlisi. Mesela Halikarnassos'la
1: liman kenti herhalde.
0: Anılır. Bodrum'la anılır yani.
1: Cemal Şakir Kabağı.
0: Evet, evet. O, tabii onlar yeni yani asıl Mozoleus'la birlikte anılır. Hani dünyanın yedi harikasından birini yaptırmış ama burası da Laodikea vardır biraz önce
1: Denizli.
0: Aşağıda konuştuğumuz gibi. Ama burası da işte en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Aslında mesela burayı kuran İşte Seleukos kralı Nikator. O Suriye kökenlidir ama burası bir Makedon şehridir. Makedon şehri çünkü dört komutanından bir tanesiydi Büyük İskender'in birinci Seleukos. Ve onlar arasında işte hükümdarlıklar kurulmaya başlandığı zaman, dört hükümdarlık Helenistik başladığı zaman bir tanesi de bu krallık oldu ve o krallığın şehri Büyük İskender'in ordusundan olduğu için de Makedon kolonisi olarak kuruldu burası. Böyle bir karmaşık hikayesi var. Şimdi Stratonikea'dan yola çıkıp o kuzey kapısından 8-10 kilometre kadar geldiğimiz zaman yürüyebiliyorsanız tabii ve buradan da geçtiğiniz zaman şehrin en büyük ana kutsal alanına ayak basmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Zaten belirli günlerde buradan oraya, oradan buraya dini görevler evet geçtiğinde bir takım ritüeller yapılıyor.
0: Evet.
2: Lagina'da yılda bir defa normal törenler, 4 yılda bir de büyük şenlikler yapılıyordu. Şenlikte tören esnasındaki orada rahip kızlarından hayatta bir defa yapmak kaydıyla anahtar taşıma işlevini üstleniyorlardı. Oradan korolar halinde önde anahtar taşıyan kız, arkasında genç kızlar yürüyerek buraya geliyorlar. Bizim şimdi burada kuzey şehir kapısından girip Vuleterion'a kadar gidiyorlardı.
0: Hekate adına evet kurulmuş bir kutsal alan burası.
1: Lagina diye geçiyor.
0: Lagina kutsal alanı çok doğru.
1: Problemden geçtik hocam.
0: Bir şansımız olduğunu söylemiştim biraz önce.
1: Evet. Yani onu söylememde fayda var mı? Şimdi normalde Propilon alanından girdikten sonra halka ait insanlar eğer böyle hani dini bir vasfınız yoksa sol taraftaki stoalı bölümden
0: hemen
1: devam ediyor.
0: Kapının yanına alıyorlar.
1: Evet, hemen kapının
0: ve
1: yanına
0: orada büyük sonra tribünler var
1: evet,
0: oraya oturmak
1: evet,
0: zorundasınız.
1: Büyük basamaklar var oraya oturuyor.
0: Oraya önemli kişiler
1: ama
0: giriyor.
1: Ama buradan önemli kişiler giriyor.
0: Biz giriyoruz.
1: Evet. ben de sizden sebepleniyorum. Siz daha önemlisiniz bizim için ve seyirci için. Ben de sizin kontenjanınızdan devam ediyorum.

0: Elde kitap olduğuna göre sanırım bizde bir bilgi paylaşacaksınız.
1: Bilgi değil de hoş bir şey okuyacağım aslında. Çok kısa bir şey ama daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi Lagina dediğimiz zaman burası elbette biraz önce söyledik bir kent değil, bir kutsal alan. Yani kentin en büyük tanrıçası da ya da tanrısına adanmış bir yer. Ama burası tanrıçaya ait.
0: Hekate'ye
1: ait.
0: Hocam Hekate nasıl bir tanrıça?
1: Hekate biraz dengesizce bir tanrıça.
0: Bunu söyleyebilir miyiz kesin?
1: Evet, hatta işte okuyacağım şey de biraz onun hakkında ipucu veriyor. Fakat şunu da söyleyeyim, burada bir önemli durum daha var. Yani bütün bunların dışında. 1890'lı yılların başlarında burada Osman Hamdi Bey kazı yaptı. Hatta Turgut ilk beldesiydi bir zamanlar. Şimdi mahalle olmuş galiba, çok yakınında
0: bütün
1: bir yer buranın.
0: Bütün köyleri mahalle yaptılar.
1: Orada da bir evi var evet, şu anda Bey. Hala. Orası da hafif bir müze halinde şu anda duruyor.
0: Yani... İlk
1: Ethem Bey'le birlikte. Mı? Küçük kardeşi Ethem Bey'le. Sonra Ethem Eldem olmuştur onun soyadı. Soyadını almıştır. Böyle bir durum var. Şimdi Tanrıçaya gelirsek, dengesiz bir Tanrıça dedik. Aslında birazcık korkunç bir tarafı var. Yani ay tanrıçası ve gece tanrıçası. Biraz da böyle yeraltı dünyasıyla, ölülerle falan da bir haşır neşirliği var.
0: Cadılar falan.
1: Ama gene de hani şöyle bir şey de denilebilir. Hani sevdiğini çok seven ama dengesiz olduğu için de birdenbire neden sevmediğini anlayamadığı birisi de mahvolabilir yani. Şöyle bir şey. Şimdi Hesiodos elimdeki kitap. Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış bir Yunan şair. Hatta mesela Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu'na da bakacak olursak Homeros'tan sonra en büyük Yunan şairi olduğunu söylerler ki bu aslında tarihçiler arasında da hemfikir olunan bir durumdur. Şimdi diyor ki mesela Hekate için insanlar arası yarışmalarda tanrısal gücüyle işe karışır. Her şeye karışıyor yani. Zaferi kazanan alır güzel ödülü ve şeref kazandırır yakınlarına. Binicilerden de dilediğine yardım eder. Belalı engin denize açılanlar da başvururlar Hekate'ye ve yeri sarsan tanrıya bereketli av sağlar onlara bu soylu tanrıça. Ya da tam başaracakları sırada avlarını alır ellerinden canı isterse Hermes'le sürüleri üretir ağıllarda öküzleri keçileri ak yünlü koyunları azaltır ya da çoğaltır gönlünce.
0: Tam bir dengesiz durum var.
1: Yani neden olduğu belli değil. Bu Hristiyanlar bunun hakkında çok yani ilk Hristiyanlar bunun hakkında çok korkunç şeyler anlattılar ve

0: mutlular bundan. Aslında bu Karya'nın en ünlü tanrıçalarından bir tanesiydi. Karya'ya ait bir ünlü tanrıçaydı.
1: Sırt sırta vermiş.
0: Bunu çok severlerdi yüzünden. Ama severler miydi yoksa korkudan mı çok seviyorlarmış gibiydiler? Onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet ya, ben de tam kestiremedim iyi mi kötü mü. Ama evet, pişmana uğramadan isterseniz bir evet, şeyine, tapınağına gidelim.
0: Bakalım.
1: Basamaklar kaç? Kaç adet?
0: Bilmiyorum, önemli mi var?
1: Aa, tabii ki, olmaz mı?
0: Sen mi söylüyorsun?
1: Evet, gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Hep tek sayıda oluyor buradaki basamaklar.
0: Allah Allah.
1: Sebebine gelince de çok basit. Hangi ayakla ilk adımınızı atarsanız tapınağa, aynı ayakla tapınaktan içeri
0: girmiş olursunuz. Tek sayı olduğu için.
1: Tek sayı olduğunuz için. 3, 5, 7, 9, 11 gibi katmanları oluyor.
0: Dur, o zaman tahmin edeyim. Sağ ayakla başlamak lazım ve sağ ayakla da düzlüğe çıkmak gerekiyor.
1: Tapınağın içerisine adım atmanız
0: öyle
1: gerekiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Şimdi Tanrıça Hekate'nin tapınağının içerisindeyiz. Böyle görüyorsunuz, kenarlarda sütunlar var. Bütün kenarı böyle dikdörtgen bir şekilde sütunlarla çevrilmiş. Sütunlar dor biçiminde yapılmış. Süslemeleri Korint.
0: Evet.
1: Çok önemli bu.
0: Evet.
1: Yani mimari
0: az
1: açısından.
0: Bir örnek var.
1: Evet, galiba az bir örnek var ve usta işçilik istiyor. Hemen güney kısmında bir altarı var tapınağın. Yani tapınağın altarı ne demek? İnsanlar Tanrıça Hekate'ye gelip de bir şey dilediklerinde öncelikle altara kurbanlarını ve sunularını teslim ediyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra sunularını teslim ettikten sonra böyle yine sütunlu yoldan tapınağa yavaş yavaş geliyorlar. Tabii ki herkes gelemiyor. Tapınaktan içeri girdikten sonra 5-10 adım sonra karşımıza bir havuz çıkıyor. O havuzun tam kuzeye bakan yamacında Tanrıça Hekate'nin sırt sırta vermiş 3 başlı bir heykeli var. O heykele geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan bir şey talep ediyorsunuz. Ama bunun bir ritüeli var hocam. O ritüeli de hemen anlatayım size. Aklımızda bir şey var. Hekate'nin heykelinin önüne geldik. Böyle sırt sırta vermiş 3 başlı Hekate, Tanrıça Hekate'nin heykelinin yanına geldikten sonra dileğimizi içimizden söylüyoruz ve belki de Hekate'ye haykırıyoruz. Burada hemen sol tarafımızda bir hazne var. Bakın, ağzı kullanılmaktan yıpranmış. Bunun içerisine bir şarabı döküyoruz böyle.
0: Tanrı'ya şarap sunuyorsun
1: evet,
0: yani.
1: Evet, ya da bir bardaktan Tanrı'ya. Bunun altında herhalde bir küp vardı ya da bir mahzen vardı.
0: Toplanıyor,
1: orada toplanıyordu. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi bir altlık var. Bu altlığın üstünde de bir küp var.
0: Hı.
1: Küp. Bu küpün içerisinde böyle fal gibi şeyler yazılı. Şarabı döktükten sonra elinizi daldırıyorsunuz küpün içine, bir şeyi alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama bunu sadece siz biliyorsunuz. Mesela yazıyor, İmparatorluk adına şu kadar bağış yapacaksın.
2: İnsanlar oraya toplanıyorlardı. Hem dini törenler yapıyorlar, hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de zenginler cömertliklerini gösteriyordu. Mesela birisi kalkıp işte ben çeşmeyi ben yapacağım, stoayı ben tamir ettiriyorum diye vaatlerde bulunuyorlardı.
1: Bunu aldıktan sonra herhalde bir yerinizde saklıyorsunuz bunu ya da aklınıza yazıyorsunuz. Çünkü burada kutsal alana geldikten sonra kendinizi manevi olarak huzurlu hissediyorsunuz. Hekate'ye evet, orada sunakta, altarda şeyinizi verdiniz, sunağınıza hediyenizi koydunuz, şarabınızı döktünüz, bunun içinden aldınız ve buradan sonra kendinizi huzur bulmuş bir şekilde tapınaktan dışarıya çıkmış buluyorsunuz.
0: Şöyle de bir şey düşünebilir miyiz? Mesela buraya madem ki üst düzey yöneticiler, şehrin üst düzey yöneticileri ve üst düzey rahipler giriyor, yani halk giremiyor. Demek ki bunlara kim yazıyorsa bunları
1: evet,
0: bir öneri ya evet, da bir emir mi veriyor evet, acaba? Şöyle davran halka, böyle davran ya da şöyle bir erdemli bir şey göster bize evet, filan gibi.
1: Tanrıça Hekate'yi de kullanarak böyle evet, gizliden bir mesaj veriyor. Dediğiniz gibi buraya zaten sıradan halktan insanlar girmiyor.
0: Evet.
1: Zaten imparatorluğunda sıradan halkla ne işi olur? Anca üst düzey yönetici adamlar.
0: Doğru söylüyorsun.

Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmektir.

Hissetmek, hissetmek değil, dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Stratenikeya'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Stratenikeya, aşkların...

0: yeni bir bölüm, yeni bir heyecan. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yine her zamanki gibi dört yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bilal, Şengül Hanım, Ali Bey bizimle birlikteydi. Aramıza yeni bir yarışmacımız daha katıldı.
2: Bu tür yarışmalar her zaman ilgimi çekiyor. Katılmayı, kendimi denemeyi istedim. Hayırlısı olsun.
0: Çok ciddi rakibiniz var. Özellikle üçtür üst üste final oynayan, finalde bir 5000 lira kazanan, diğer iki finalde ise cevap vermeme hakkını kullanarak 1000-1000, kasasında 7000 lira olan Bilal Bey var. Ali Bey çok zorladı Bilal Bey'i. Şengül Hanım dün istediği gibi değildi. Bugün acaba neler düşünüyor?
3: Hırslıyım bugün. Bilal'in
0: Bilal
3: yanındayım.
0: Bey'in yanına gelmişsiniz.
3: Evet evet. Belki kopya falan çekerim.
0: Yakalarsam anında. Affetmem. Öbür taraftan göremeyeceğinizi anladınız zaten. Ali
3: evet,
0: Bey muazzam
3: evet,
0: bir performansla hem yazıyor hem de saklıyor.
4: Defansım kuvvetli. Hemen saklıyoruz.
0: Bugün gözlükleri çıkarmışız.
4: Evet. Bugün biraz daha net görüyorum sizi. Ondan. Açıldı. Gözüm açıldı diyeyim.
0: Harika. Bilal Bey nasılız?
5: Gayet iyiyiz Ersin Bey. Yine eğlenmeye geldik her zamanki gibi. Sonuna kadar, 12. soruya kadar eğleneceğiz hep beraber.
0: Vallahi Kasım soğuğunda siz yazı getirmişsiniz, tişörtle çıktınız.
5: Evet, yani gayet rahat hissediyorum şu an kendimi.
0: Biraz daha hafifleyeyim, biraz daha seri olayım.
5: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Eğer hazırsanız formatla ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Orhan Bey yeni katıldı çünkü aramıza. 3 etabımız var final öncesinde. Birinci etap bilgiye dayalı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde o zaman 2000 puan kazanacak. İkinci etabımızda dikkat etabı. Beni çok dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Her bir sorunun 2000 puan değeri var. Yine 4 soru yönelteceğim. Cevap sorunun içinde yer alacak. Üçüncü etapta ise akıl oyunu etabında daha zorlu bir süreç sizi bekliyor. Her bir sorunun 3000 puan değeri var. Finalde ise 5000 lira para ödülümüz var. Birebir yarışacağız tek bir soru üzerinden. 20 saniyelikte süreniz olacak. 4 yarışmacımıza başarılar diliyorum. Cevap soruda ilk etabın ilk soru başlığıyla başlıyor.

Birinci sorumuzun konu başlığı çocuk oyunları. Üç ve daha çok oyuncuyla dışarıda oynanan bir oyundur. Ebe olan ortaya geçer ve topu havaya atarak birinin ismini söyler. İsmi söylenen çocuk havaya atılan topu yakalamaya çalışır. Topu tuttuğu anda bir kelime söyleyerek arkadaşlarına seslenir. Diğer oynayanlar uzaklaşabilecekleri kadar uzaklaşırlar. Ancak topu tutan çocuk kelimeyi söylediği anda herkes olduğu yerde kalır. Ebe topu en yakın olana atıp vurmaya çalışır. Vurulan kişi ebe olur ve topu havaya atar. Sorumuz gelsin. Dışarıda topla oynanan oyunun adı nedir? İlk sorumuz 20 saniye, süreniz başladı.

0: 1000 puan değerinde bir soru. Son 5 saniye, tüm yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. Acaba karşımıza ne çıkacak? Buyurun lütfen. Bilal.
1: İstop. Çocukken böyle derdik. Çocukken söylediğimiz şey aklımda kaldı. Onun için istop dedim.
0: İstop cevabını verdi Bilal. Şengül Hanım.
2: Yakar top.
0: Yakar top.
2: Aha. Çünkü yanıyor yani değdiği kişi. Attığınız zaman, vurduğunuz zaman o kişi yanıyor. Tutan kişi ebe oluyor yani. Daha
0: oynadınız mı hiç?
2: Tabii tabii oynadım. Çok oynadım.
0: Oynadınız. Evet. Ali Bey.
3: Yakan top.
0: Şengül Hanım yakar top dedi. Siz yakan top dediniz. Evet. Orhan Bey.
4: İstop.
0: Orhan Bey de Bilal gibi istop demiş. İki tane aynı cevap var. Ali Bey siz oynadınız mı?
3: Ben de çok oynadım ama yaka bizim belki yöreseldir.
1: Evet.
3: Manisa yöresinde yakan top diye geçiyor.
0: Ya, topu bölgesinde havaya atıyorlardı.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi oyunu? Zaten az önce de ifade ettim. Top havaya atılıyor. Ali diyor. Ne yapıyordu? Ya ne yapıyorsunuz?
3: Duruyoruz.
1: Stop et. Stop. Onun için stop deniyor.
0: Stop diyorduk.
1: Yani evet yöreye göre dediği gibi değişiyor bence.
3: Değişiyor.
0: Siz yakan top mu diyordunuz? Evet. Yani çocukken bizim yakan top biraz daha farklıydı tabii ama bakalım cevabı görelim. Cevap istop olacaktı. Aslında stoptan gelen ve dilimize de istop olarak yerleşen, hatta hala futbolda da kullanılır, topu istop etti diye aslında topu durdurmak anlamına da gelir. Çocukken oynadığınız Orhan Bey var mıydı bir oyun?
4: Vallahi bunları çok oynadım. Yakar top, istop hepsini oynadım. Hatta yakar topu çok iyi oynardım. Hatırlarsanız en son kalırsınız ve sizi vuramazlarsa daha önce elenenleri tabii tekrar içeri alırsınız.
0: Ya belki hatırladınız yani yakan top, topu alıyordunuz, vurmaya çalışıyordunuz. Evet, evet. Burada topu havada attıkları anda yakalıyorsunuz. Evet, istop, öbür tarafta evet, onu vurmaya evet, çalışıyorsunuz. Evet. Peki birinci sorumuzu geride bıraktık. 500-500 biner puanı ikiye böldük ve Bilal ve Orhan Bey şu anda ilk puanları alan yarışmacılarımız oldu. Geçiyoruz şimdi ikinci sorumuzun konu başlığına.

İslam Halifeleri Çağrı filminden de görüntülerle birlikte ikinci sorumuzu yöneltiyorum size. Hazreti Muhammed'in 632 yılında vefatı sonrası kimin halife olacağı konusu İslam aleminde tartışmalara neden oldu. Kısa sürede seçim yoluna gidilme kararı alındı ve bir halife seçildi. Böylece 632-661 yılları arasında İslam dünyasının başına geçen 4 halife seçimle göreve geldi. Onların görevde oldukları bu yıllar ise 4 halife dönemi olarak adlandırıldı. İkinci sorumuz geliyor. 4 halife döneminin son halifesi kimdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. 1000 puan değerinde yarışmamızın henüz başındayız. Bakalım cevaplar ne olmuş? Buyurun lütfen. Bilal.
1: Hazreti Ali.
0: Hazreti Ali cevabını verdi Bilal.
2: Ben Ebu Bekir dedim. Hazreti Ebu Bekir.
0: Şengül Hanım Hazreti Ebu Bekir diyor.
3: Hazreti Ebu Bekir.
0: Aynı yanıtı verdi Ali Bey.
4: Hazreti Ali.
0: Orhan Bey de tıpkı Bilal gibi ikinci sorumuzda da ortadaki iki yarışmacımız aynı yanıtı verdi. Başlardaki yarışmacılarımız aynı verdi. Acaba doğrusu hangisi? Cevabı görelim lütfen. Hazreti Ali tabii ki doğru cevaptı. Gördüğünüz gibi Orhan Bey 1000 puana ulaştı. Özellikle son yarışmada Bilal'i çok zorlamıştı. Ali Bey henüz puana tanışamadı. Bilal kötü başlıyor ama sonunu çok iyi getiriyordu. Bu kez iyi başladı. Sonu nasıl olacak hep birlikte merak ediyoruz tabii ki. Evet, üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz şimdi. Önce konu başlığımız.

0: Konu başlığımız Messi transferi. Futbol ve yeşil sahaya indik. Bakalım neler var acaba benim söyleyeceklerimin arasında. O futbol dünyasının efsanelerinden biri Lionel Messi. Barcelona serüveni tam 21 yıl sürdü. 13 yaşına geldiği kulüpten 34 yaşında ayrıldı. Barcelona'da oynadığı 21 yılda attığı toplam 672 golle en fazla gol atan oyuncu unvanını aldı. 6 kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Oyuncunun kulübü Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona ermişti. Messi çok istemesine rağmen İspanya'daki mali ve yapısal engeller nedeniyle kulübünde kalamadı. Hangi takıma gideceği merak konusuydu. Vergiler sonrası bonuslar hariç yıllık 35 milyon euro alacağı öne sürülen futbolcu yeni kulübünde 30 numaralı formayla mücadele ediyor. Bakalım Messi ile ilgili sorumuz ne? Lionel Messi hangi ülkenin futbol kulübünde forma giyiyor? 20 saniye süreniz başladı. 21 yıl Barcelona'da oynadı. Kariyerinde 35 kupa var. Bir efsane, Arjantinli yıldız. Acaba şu anda hangi ülkede? Süre bitti. Ali Bey son anda cevabı yazdı. Süre bitmeden yazdığınız için kabul edeceğim. Buyurun lütfen. Bilal?
1: Fransa.
0: Bilal Fransa diyor.
2: Ben hiçbir bilgim yok. İlk defa Real Madrid dedim.
0: Real Madrid hangi ülke?
2: Almanya olması lazım değil mi?
0: Ülke olarak mı Real Madrid yazdınız yoksa?
2: Yok. Ben
0: Almanya'nın Real Madrid takımı olarak değerlendiriyorsunuz. Şengül Hanım, siz beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün.
2: Umarım.
0: Ali Bey.
3: Fransa, Paris Saint-Germain.
0: Paris, Fransa, Saint-Germain de Ali Bey'e has bir şekilde. Peki Orhan Bey?
4: Ben son transferini tam takip edemediğim için aklımda İspanya olarak kalmış.
0: Son transferi takip edemediniz.
4: Evet, evet.
0: Orhan Bey, futbolla ilginiz herhalde olmadı.
4: İlgim var
0: anlıyorum.
4: Ama bunu es geçmişim.
0: Peki, şimdi şu anda yanıtlarımızın içerisinde 3 tane ülke ismi var. 2 tanesi aynı, Bilal Bey ve Ali Bey. Bir tane Real Madrid, Almanya'nın Real Madrid ülkesi olarak.
2: Anlıyoruz.
0: Anlıyoruz. Takımı da demiyorum çünkü sorumuz şu anda görüyorsunuz. Hangi ülkenin futbol kulübünde forma giymektedir diye. Orhan Bey de takip edemedim son transferi ve İspanya dedim diyor. Peki Lionel Messi dünyanın en ünlü futbolcularından, en yetenekli oyuncularından birisi. Şu anda ekran başında bizi izleyenlerin bir çırpıda söylediği aslında belki de takımdır ve ülkedir. Buyurun yanıtı görelim lütfen. Fransa'ydı. Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyiyor. Puanlar Bilal 1500, Orhan Bey 1000 puan ikinci sırada. Ali Bey de ilk puanlarını aldı 500 ve Şengül Hanım hala puanınız yok. Ve böylelikle üçüncü sorumuzu da geride bırakmış olduk. Geçeceğiz ilk etabın son sorusuna. Dördüncü soru geliyor. Konu başlığına bakalım. Dans türleri konu başlığımız. Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. Dansın temel çalgısı Alman icadı olan bandoneon'dur. Buenos Aires'te halkın fakir, sosyal aktör olmayan alt kesimindeki kişilerce bulunmuştur. Özünde aşk, melankoli ve dramatik duygular barındıran bir danstır. Dans kökeninde İspanyol dans figürleri

ve Küba müziğiyle harmanlanmıştır. Ancak doğduğu toprakların adıyla anılmaktadır. Ve geliyor şimdi sorumuz. İspanyol dans figürleri ve Küba müziğiyle harmanlanmış dans türünün adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Bakalım dansla arası kimin daha iyi? Ali Bey, bayağı bir kapandınız. Siz gözlükleydiniz bir öncekinde. Evet. Şimdi gözlüğünüz yok. O zaman yani gözlükte numara mı yoktu?
1: Numara yok, dinlendirici.
0: Dinlendirici.
1: Evet.
0: Peki, çünkü merak ettim yani biraz daha gerçi daha yakın yazıyorsunuz şu anda.
1: Evet, yok bu soru bence basitti. En sevdiğim danstır. İyi yapamam ama yapmam yani.
0: Peki cevapları göreyim. Evet, cevaplar. Bilal Bey.
2: Tango.
0: Tango dedi Bilal Bey. Şengül Hanım.
3: Ben flamenco dedim.
0: Flamenco cevabı geldi. Ali Bey.
1: Salsa.
0: Salsa. Orhan Bey.
4: Tango.
0: Tango. İki tane tango, bir tane salsa, bir tane flamenco var. Yine iki yarışmacımızın puan alma ihtimali var. Tek yarışmacımızın belki de 2000 puan alma ihtimali var. Ya da hiç puan veremeyeceğiz. Dansla acaba arası daha iyi olan kim? Ali Bey, iddialı mısınız cevabınızda?
1: Diğer cevapları görünce değilim.
0: Mesela hangisi olabilir?
1: Bence yani flamenco.
0: Şengül Hanım'ın cevabı doğru olabilir doğru diyorsunuz. Tek başına 2000 puanı alacak
1: evet,
0: mı?
1: Hayırlı olsun.
0: Bilal Bey, sizin düşünceniz ne?
2: Yani tango.
0: Tango.
2: Tango.
0: Ben cevabımda evet, hala aynı şekilde evet, iddialıyım diyorsunuz. Şengül Hanım, diğer yanıtları yani iki tane farklı sizin yazdığınızdan. Bir tarafta tango var, diğer tarafta salsa.
3: Şöyle, flamenco eşli olarak da yapılabiliyor ama tek olarak da yapılabiliyor. Orada biraz benim kafam karıştı çünkü çift vardı görüntülerde. Ama belki salsa da olabilir. Çok, yani figürleri benziyordu bayağı, bilmiyorum. Orhan Bey doğru söylüyor olabilir.
0: Orhan Bey.
4: Yani içinde aşk geçtiği için ben tango olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. O zaman cevabı görelim lütfen. Tango doğru cevaptı. Siz de dünkü performansı aratıyorsunuz.
1: Evet.
0: İlk etap bitti. Tango bilen var mıdır aranızda?
2: Sadece izliyoruz.
0: Sadece. İsmini biliyoruz. Başka gidebiliyoruz. Evet, peki. Puanlara bakalım. Bilal şu anda lider durumda. Pek alışık olmadığımız bir durum bu aslında. Genellikle yarışmanın sonlarında gerilerden gelip finale adını yazdırırdı. Bu kez iyi başladı ve birincilik koltuğunda yer alıyor. Yeni yarışmacımız Orhan Bey, kendisi avukattı değil mi
1: evet,
0: efendim?
1: Evet.
0: Ve 1500 puanla ikinci sırada. Ali Bey, dün ikinci olmuştunuz. Evet. Üstelik Bilal'e de yakın bir puanla tamamladınız yarışmayı. Üçüncü sıradasınız. Şengül Hanım, 4 soruda henüz puan alamadı. Umarız ikinci etapta puanla tanışır. İkinci etaba geçiyoruz hep birlikte. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve etabımızın adı dikkat. Yani ben okuyacağım, siz dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Cevap da sorunun içinde yer alacak. Başarılar diliyorum sizlere ikinci etapta. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Doğru bilinen yanlışlar kategorimizin başlığı ve okumaya başlıyorum. Çin Seddi sanıldığının aksine aydan gözükmez. Deve kuşları bilinenin

0: Aksine tehlike anında başlarını kuma gömmezler. Eğer köşeye sıkışırlarsa tekme atarak ve gagalayarak kendilerini savunurlar. Tarçının kan şekerini düşürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktur. İnsanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandığı inancı doğru değildir. Balığın yanında yoğurt yenince insanın zehirleneceği inancı yanlıştır. Balık taze olduğu sürece süt ürünleri de birlikte tüketilebilir. Bu bilgilerden sonra acaba sorumuz ne? Verdiğimiz bilgilere göre kan şekerini düşürdüğüne inanılan baharat hangisidir? 20 saniye süre başladı. Kan şekerini düşürdüğüne inanılan baharat hangisidir? Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatle dinlemişler. Cevapları alıyoruz. Bilal.
1: Tarçın.
0: Şengül Hanım.
2: Tarçın.
0: Ali Bey.
3: Tarçın.
0: Ve Orhan Bey.
4: Tarçın.
0: Dört yarışmacımız da ilk defa beşinci sorumuzda aynı cevabı verdiler. Ya hepsi birden puan alacak ya da hiç puan alamayacaklar. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Tarçının kan şekerini düşürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktur. Cevap soruda. Tarçın doğru cevaptı. İlk defa 4'te 4 doğru yanıtla karşılaştık. Yeşillendi ortam. Çok da iyi oldu. Şengül Hanım ilk kez puanlarla tanışmış oldu böylelikle. Evet. Hem tatlılarda hem yemeklerde. Sadece tatlı ve yemek değil, aynı zamanda gerçekten sağlığa da faydası için tarçın birçok kimse tarafından da kullanılır. Özellikle antioksidan özelliği çok önemlidir tabii ki. Sütlaçın üzerinde tarçın da, değil mi
1: evet,
0: Bilal Bey?
1: Kesinlikle.
0: Sizin de en çok sevdiğiniz süt tatlısıydı zaten.
1: Evet, sütlaç diyebiliriz.
0: Ali Bey, sizin nasıl, yani siz bir restoran sahibisiniz İzmir'de. Yemekle aranız nasıl diye sorsam çok absürt bir soru mu olur?
3: Benim aram çok iyi diyeceğim. Ben mide ameliyatı oldum. 65 kilo verdim. Ama bu işin içinde olduğum için, her şeyi kendimiz yaptığımız için tekrardan kilo aldım. 35 kilo geri aldım.
0: Kaç kilodunuz?
3: 180'dim.
0: 180'diniz?
3: Evet. Yine artı 50'deyim yani. 50 kilo karım var.
0: Peki o 180'i nasıl aldınız? Yani çok mu fazla yemek
3: yedin? Ben doğuştan zaten 6,5 kilo doğmuşum.
0: 6,5 kilo
3: evet,
0: maşallah.
3: İyi doğmuşum yani. Onun için doğuştan ne bulsam yani hiç doyma hissi yok yani bende. Ama hiç olmazsa mide ameliyatı olup bir 35 kilo kurtulmuş oldum. Onun için yemeklerle aram çok iyi. Yani yemeden, tatmadan yapamıyorum.
0: Yani her şeyi tabii ki tadında bırakmak lazım. İşte sonuçta ne çok yemenin bir faydası var, ne az yemenin bir faydası var.
3: Aynen.
0: Yani iyi yemek lazım, sağlıklı yemek lazım ama ayarında da yemek lazım.
3: Evet.
0: Aksi takdirde çünkü sadece fiziken değil aynı zamanda sağlık açısından da çok sıkıntılar önemli yaşanabilir. Sağlıklı günler dileyerek yeni sorumuzun konu başlığına geçiş yapalım diyelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak.

0: Ali Bey denk geldi, kusura bakmayın yani bu kadar güzel görüntülerin ardından, yemek muhabbetinin ardından bu konu başlığı tam da denk geldi. Japon mutfağının en ünlü yemeklerinin başında çiğ balıktan yapılan sushi geliyor. Belçika'nın en önemli lezzetlerinden birisi ise karides dolması. İtalyanların kedi dili bisküvisiyle yapılan ünlü tatlısının adı tiramisu. Meksika'nın en ünlü yemeği ise fajita. Macaristan'ın özel yemeğinin adı gulaş. Fransız mutfak kültürünün güzel bir tatlısı olan makaron ise acı badem ve beze karışımına benziyor. Biryani pilavı ise Hindistan'ın en önemli yemeklerinden. İspanyolların balık ve et parçalarından yapılan ünlü yemeğinin adı ise paella. Bu yemeklerden sonra acaba soru ne? Verdiğimiz bilgilere göre Macaristan'ın özel yemeğinin adı nedir? 20 saniyelik süreniz başladı. En çok yiyeni değil, en iyi bileni soruyoruz. Bakalım bu okuduklarımın içinde en dikkatlisi hangisi olacak yarışmacılarımız? Süreniz bitti. Bakalım kimler neler yazmış. Bilal?
1: Cevap yazmadım. Orayı kaçırdım çünkü.
0: Yine kendine has bir şekilde yarışmanın içerisinde boş bir vaziyette
1: Evet.
0: gösterdin. Tebrik ediyorum Bilal.
1: Teşekkür ediyorum. İnanmadım
0: Bu
1: cevabı yazmıyorum
0: evet,
1: sadece.
0: bu aslında finalin sinyali oluyor genellikle. Bakalım bu kez finali görebilecek misin? Şengül Hanım?
2: Ben gulaş dedim, öyle hatırladım. Hani Macaristan'ın yemeği olarak.
0: Şu anda Ali Bey ve Orhan Bey'de de herhangi bir şey görmüyorum. Ali Bey hatırlayamadınız mı?
3: Ben saydığınız ülkelerin çoğuna gittim ama Macaristan'a gitmedim. Diğerlerinin hepsinde bir anım olduğu için hepsini toparladım. Böyle dağıldım gittim böyle. Ama Macaristan'ı kaçırdım.
0: Orhan Bey?
4: Ben de orayı kaçırdım.
0: Siz de kaçırdınız.
4: Evet.
0: Sizin yemekle aranız nasıl?
4: Normal, iyi.
0: En çok sevdiğiniz yemek?
4: Ben Adanalı olduğum için aslen kebabı seviyorum.
0: Kebabı
4: Evet.
0: seviyorsunuz. Adana kebabı.
4: Evet.
0: Peki, o zaman şu anda Şengül Hanım eğer doğru yanıt verdiyse çarpı 2 puanla bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilir. Çünkü 3 tane yarışmacımız cevap vermedi. O zaman doğru cevabı vermeden önce sizlere Şengül Hanım yazarken emin bir şekilde mi yazdınız?
2: Yani evet, %80 gibi diyebilirim.
0: Okuduklarımın arasında başka hatırladığınız herhangi bir şey var mı?
2: Çoğunu İspanyol mutfağını falan biliyorum. Paella'yı, sushi'yi, bunları yediğimiz için fajita'yı falan bunları biliyoruz. Ama o Hint yemeğini hatırlamıyorum şu an. Bir de gulaşı böyle aşağı yukarı hatırlıyordum ama onu yazabildim yani son anda.
0: Buyurun hep birlikte görüyoruz. Ben ne demişim acaba? Meksika'nın en ünlü yemeği ise fajita. Macaristan'ın özel yemeğinin adı gulaş. Tek başına doğru yanıtı verdi Şengül Hanım. 4000 puanı bir çırpıdanesine yazdırdı, liderlik koltuğuna oturdu. Tebrik ediyoruz. 4500 puanla şu anda birinci sırada. İkinci sıraya indi Bilal. Üçüncü basamakta Orhan Bey var ve son sırada da Ali Bey var. Bundan sonraki süreçte biraz daha rekabetin daha da ciddileşeceği, daha da kritik soruların bizleri beklediğini biliyoruz tabii ki. İkinci etapta yeni sorumuz geliyor. İşte konu başlığımız.

Dünyada çok tuhaf yarışmalar var. Bakalım bu yarışmalar neymiş? Dünya sauna yarışması Finlandiya'da düzenleniyor. Yarışmayı 110 derece ısıda olan saunada dik şekilde en uzun kalan yarışmacı kazanıyor. Cüce atma yarışması Avustralya'da gerçekleşiyor. Yarışmacılar özel kıyafet giymiş cüceleri uzağa atmak için yarışıyorlar. Çikolatalı puding fırlatma yarışması İngiltere'de düzenleniyor. Amaç yüksekte bulunan pudingleri vurarak düşürmek. Dünya at kestanesi yarışması İngiltere'de düzenleniyor. Yarışmacılar rakiplerinin ipe bağlanan kestanelerini vurarak çatlatmaya çalışıyor. Dünyanın en çirkin köpeği yarışması ise Amerika'da düzenleniyor. Gitar çalma taklidi yarışması 1996'dan bu yana her yıl Finlandiya'daki bir müzik festivalinin parçası haline geldi. Acaba sorumuz ne? Verdiğimiz bilgilere göre çikolatalı puding fırlatma yarışması hangi ülkede düzenleniyor? 20 saniyeniz başladı. Şengül Hanım da artık cevaplarını saklamaya başladı. 4000 puandan sonra

0: Orhan Bey bitirdi, Bilal Bey bitirdi. Ali Bey'in bir şey yazdığını görmedim. Bakalım ben mi kaçırdım acaba? Süre bitti. Buyurun cevapları görelim. Bilal?
1: İngiltere.
0: İngiltere diyor ilk yarışmacımız. Şengül Hanım?
2: İngiltere.
0: Onun da yanıtı İngiltere. Ali Bey?
3: Ben kaçırdım yine.
0: Kaçırdınız.
3: Daldım.
0: Orhan Bey?
4: İngiltere.
0: Siz de İngiltere yanıtını verdiniz. Ali Bey, peki bu tuhaflıkların içerisinde aklınızda kalan herhangi bir yarışma oldu mu?
3: Ya Finlandiya, bu sauna yarışması, onlara kilitlendim. Bir de sayın en son soruda da Finlandiya vardı. Finlandiya'ya kilitlendim, diğerlerini kaçırdım.
0: Gitar çalma taklidi yarışması. En son onu söyledim, evet. Finlandiya'da festival içerisinde.
3: İlk de sauna yarışması.
0: Peki, buyurun cevabı görelim. Acaba ben ne demiştim?
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut fiş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor?
13: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
19: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Çıldırmış senin oğlun! Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor!
1: Dağıtır elbet, baba oldu, sana ne bundan?
0: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim değil mi?
2: Kazıma, haklı Gülsüm kadın! Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın.
1: Böyle konuşmamıştık! İnanmayın bu rezile!
3: Gel ana, gel! Yapacak bir şey kalmadı artık.
4: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
5: Gördün mü bak? Gene ne varsa, şu hakir gördüğün Kazım Ağa da var.
1: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz.
6: İsterlerse beni assınlar sonra.
7: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı.
0: Mektup göndermiş, beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da, namusum da senin elinde zeliş kadın.
7: Bırakmazsan vururum seni.
6: Nasıl kıyarsın oğluna?
8: Toprak Ana, bugün 16.15'te TV4'te.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü?
8: Floran 2 reyli, işleriniz bembeyaz. Hadi. Bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
7: Bak, bu işin sonu gelmez kızım.
8: Seyredecek misin televizyonda beni?
9: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten.
8: Denetimden geçer mi bu?
10: Perşembe günü telefon et, öğren.
11: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Kares kullanıyorum.
12: Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha?
8: Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin? Seninle artık görüşmek istemiyorum.
13: Kız iyice koptu bizde.
14: Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.
13: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
14: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım.
8: Evlenemem ben.
14: Neden?
8: Kardeşim, annem, ablam var.
14: Biliyorum Gülüm.
15: Son dakikaya kadar çıkar gelir sana.
14: Hoşça kalın.
16: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
8: Bizim işimiz hep güzel olmaktır.
5: Bir Kırık Bebek bugün 18'de TV4'te.
17: Cevap soruda. Çikolatalı puding fırlatma yarışması İngiltere'de düzenleniyor. Cevap soruda. 3 yarışmacımız Bilal, Şengül Hanım ve Orhan Bey İngiltere yazmıştı ve böylelikle doğru yanıtı verdiniz. Ali Bey kaçırdı. İngiltere yanıtını vermedi. Cevap vermeme hakkını kullandı. Böylelikle 3 yarışmacımızla şu anda 5200, 3200, 2700 şeklinde yola devam ediyoruz. Bakalım Bilal'in daha önceki yaptıklarını Ali Bey bu kez geriden gelerek yapabilecek mi? 7. sorumuzu geride bıraktık. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması devam ediyor tabii ki. Cevap soruda. İşte 8. sorumuz ve konu başlığı. Konu başlığımız Osmanlı'da günlük hayat. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Osmanlı evleri çoğunlukla ahşap ve bahçeliydi. Genellikle mahallelerin merkezinde cami veya mescit bulunurdu. Camilerin çevresinde ayrıca alışveriş merkezleri bulunur, pazarlar genellikle buralarda kurulurdu. Çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme arasta denirdi. Bu dükkanların ayrı kapıları yoktu. Sabah akşam beraber açılıp kapanırlardı. Küçük esnafın örgütlendiği meslek organizasyonu loncalarda bu çarşılarda bulunurdu. Osmanlı döneminde Müslüman ve gayrimüslimlerin kasapları da ayrı tutulurdu. Avarız vakıfları her mahallede bulunur ve hayır işleriyle ilgilenirlerdi. Osmanlı'da toprak çok kıymetliydi. Köylü toprağını bırakıp gittiğinde yönetim toprağa ihtiyacı olan başka bir köylüye verirdi. Sorumuz geliyor. Osmanlı çarşılarında aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme ne isim verilirdi? 20 saniyelik süreniz başladı. İkinci etabın son sorusu.

0: puan değerinde bir soru. Son 5 saniye yarışmacılarımızın süre bitmeden yazdığını gördüm. Bakalım neler yazmışlar. Buyurun lütfen. Bilal.
1: Arasta.
0: Şengül Hanım.
2: Arasta.
0: Ali Bey. Orhan Bey.
3: Arasta.
0: 4 yarışmacımız da aynı yanıtı verdi. Arasta. Ya puan alamayacaklar ya da 2000 puan 4'e bölünecek. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme arasta denirdi. Cevap soruda. 4'te 4 doğru yanıt çıktı arasta ve böylelikle 2000 puan 4 yarışmacımıza paylaştırıldı. İkinci etabın son sorusuydu bu. Son 2000 puan değerindeydi. Ve bu etaba baktığımızda şu anda Şengül Hanım 5700 puanla lider durumdasınız. İkinci sırada 3 yarışmadır bizimle final oynayan Bilal 3700 puanla yer alıyor ikinci basamakta. Orhan Bey yeni yarışmacımız, 3200 puanınız var. Ve Ali Bey, dün müthiş bir performans ortaya koydunuz. Son anda belki finale de çıkabilirdiniz. Şu anda işler sizin için iyi gitmiyor. Evet. Ama dün en yakın şahitlerden birisi sizsiniz. Geri dönüş nasıl olur? Bilal Bey'den gördünüz. 1500 puanınız var. Üçüncü etaba geçiyoruz. Cevap soruda yarışmasında. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda üçüncü etapla devam ediyor. Ve yine sizlere 4 soru yönelteceğim akıl oyunu etabında. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız doğru cevabı verirse 6000 puan gibi önemli bir puana sahip olacak ve bir anda yarışmanın dengelerini değiştirebilir. İşte 3. etabın ilk konu başlığı geliyor.

0: Yere batan sarnıcı, 9. sorumuzun konu başlığı. Sultanahmet'teki yere batan sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırıldı. İmparatorun amacı, büyük sarayın su ihtiyacını karşılamaktı. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir. Sarnıç İstanbul'un fethinden sonra bir müddet daha kullanılmıştır. Topkapı Sarayı'nın bahçelerine buradan su verilmiştir. 52 basamak denilen bu sarnıçta her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. İşte sorumuz. Yere batan sarnıcını gezen bir kişi toplam kaç basamak inip çıkmış olur? 20 saniye süreniz başladı. Yere batan sarnıcını gezen bir kişi toplam kaç basamak inip ve çıkmış olur? 5 saniye süreniz kaldı. En son Orhan Bey de yanıtını yazdı sanırım. Ve cevapları görelim. Bilal Bey.
1: 104.
0: 104 yanıtını nasıl buldunuz?
1: 52 basamak vardı. İnip çıkması 104 basamak yapıyor zaten.
0: Toplam 104 dediniz. Şengül Hanım?
2: Aynı şekilde 104.
0: Sizin yanıtınız da Ali Bey?
3: 104.
0: Siz de aynı yoldan çıktınız ve 104'ü buldunuz. Orhan Bey?
4: 104.
0: Siz son anda yazdınız. Neredeyse en son siz yazdınız.
4: Yani 52 miydi, 50 miydi orada biraz kararsız kaldım ama sonradan hatırladım.
0: Peki. 104 şu anda gördüğünüz gibi tüm yarışmacılarımızın cevabı. Ya puanları bölüşecekler ya da puan alamayacaksınız. Buyurun yanıtı görelim. 104 doğru cevaptı. Bilal'in de ifade ettiği gibi 52 basamak vardı ve inip çıkması 104 basamağa tabii ki karşılığında geliyor. Ve puanlar bölüşüldü böylelikle. Üçüncü etabın ilk sorusuydu bu. Dört yarışmacı.

0: Hocamız da doğru cevap verdi. Puanlar arttı ama sıralama değişmedi. Ve şimdi yarışmamızın 10. sorusuna geçiş yapıyoruz. Yine 3000 puan değerinde. Önce konu başlığımızı görelim.
1: Matrix her yerdir. Etrafımızı çevreler.

0: Sadece insansın.
1: Bunu dene.
2: Onuncu sorumuzun konu başlığı Matrix. Matrix 1999 yılında gösterime giren bir bilim kurgu filmi. Film dünyanın perişan olduğu bir dönemde geçmektedir. Filmin en önemli karakterlerinden Morpheus aslında Yunan mitolojisinde düşler tanrısıdır. Film bu dünyanın hayal bir dünya olduğundan söz eder. Matrix ile reenkarnasyon Araf adı verilen öldükten sonraki bekleme yeri gibi inançlar vardır. Film 2000 yılında toplam 4 Oscar ödülü aldı ve 460 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmin 2003 yılında 2 devam filmi gösterime girdi. 2020 yılında ise bir filmi daha çekildi. Son filmin gösterimi pandemi nedeniyle ertelendi. Filmin 22 Aralık 2021'de gösterime gireceği duyuruldu. Acaba okuduklarımdan sonra sorumuz ne? Matrix serisinin son filmi, ilk filmi gösterime girdikten kaç yıl sonra çekilmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. En son Bilal Bey kalemi bıraktı. Son olarak Bilal Bey yazdı ve cevapları görelim lütfen. Bilal?
1: 22.
0: 22 yanıtını verdi. Şengül Hanım?
2: 21.
0: 21 diyor. Ali Bey?
3: 21.
0: 21. Yanına bir şeyler de yazmışsınız.
3: Bunları toparlamaya çalıştım.
0: Tarihler var.
3: 2020-1999.
0: Bu şekilde 21'i buldunuz. Ve Orhan Bey?
4: 21.
0: Orhan Bey de 21. 3 yarışmacımız 21 ve son finalist 22 Bilal Bey'in cevabı. Bakalım bu sorumuzun yanıtı neymiş? 21 doğru cevap ve 3000 puanı 3'e ayırarak böylelikle yarışmacılarımızı 3'ünü Şengül Hanım 7450 oldu. Ali Bey 3250, Orhan Bey 4950 ve Bilal 4450. Şu anda gerçekten müthiş bir rekabet var aslında. Orhan Bey ikinci sıradasınız. Şengül Hanım'ın hemen ardından. Ali Bey son toparlamalarla beraber puanlarını arttırdı. Son iki soru içerisinde, final öncesinde merak ediyorum. Bence izleyicilerimiz de merak ediyordur. Acaba üç tür final oynayan Bilal bir ilki daha mı gerçekleştirecek? Dördüncü kez mi bizimle birlikte olacak? Yoksa finalde yepyeni bir yarışmacımız mı karşımıza geçecek? Hep birlikte göreceğiz. Eğer hazırsanız 11. sorumuzun konu başlığıyla devam ediyoruz.

Kore Savaşı yeni sorumuzun konu başlığı. Soğuk Savaş yılları. Amerika'nın 38. paraleli araat olarak belirlemesi üzerine Kore, güney ve kuzey olarak ikiye bölündü. 25 Haziran 1950 pazar sabahı Kuzey Kore ortaya bir iddia attı. Güney Kore askerleri 38. paraleli geçmişti. Böylece Kore Savaşı başladı. Birleşmiş Milletler ise saldırıyı durdurmak ve barışı sağlamak istiyordu.

0: Türkiye'nin savaşa katılması da Birleşmiş Milletler'in daveti üzerine oldu. Türkiye toplamda 21.212 askerle savaşa katıldı. 900'ü aşkın şehit verildi. Savaşta 3 milyon Koreli hayatını kaybetti. Sorumuz geliyor. 30 Haziran 1950 hangi güne denk gelmektedir? 20 saniyelik süreniz başladı. Yarışmada dengeleri değiştirebilecek bir soru. 30 Haziran 1950 hangi güne denk gelmektedir? 5 saniye. Süreniz bitti. Başta bu savaşta canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim ve cevaplarınızı görelim. Bilal
1: Pazar diyorum.
0: Bilal Pazar dedi. Şengül Hanım.
2: Ben pazartesi dedim ama tamamıyla bir şey. Haftanın günlerinden bir günü. Hani aklıma geleni yazdım. Hani öyle söyleyeyim. Emin değilim yani.
0: Yani herhangi bir mantık yürüterek değil. Yürüterek tamamen değil. Evet, hani yazayım tamamen. Da bir gün yazayım dediniz.
2: Evet, evet. O şekilde.
0: Ali Bey.
3: Ben cumaları çok severim. Onun için cuma diyorum.
0: Cumaya karşı olan sevginizden mi yazdınız yoksa... Cevabı gerçekten inanarak mı yazdınız?
3: İnanmadığım için bir gün atmam lazımdı.
0: Cuma ben de cuma yazayım dediniz. Evet. Orhan Bey.
4: Cumartesi.
0: Siz de hafta sonunu çok seviyorsunuz herhalde.
4: Evet.
0: Hafta içini çalışıyorsunuz. Evet. Hafta sonu.
4: Cumartesiler güzel.
0: Cumartesiler güzel. Peki bir cumartesi var, bir pazar var, pazartesi var, cuma var. Şimdi ben az önce... Soruyla ilgili bir bilgi aktarırken size 25 Haziran 1950 pazar sabahı ifadesi kullandım. Yakalayan var mı? Oradan okay. Yola çıkarak gün yazan var mı?
1: Yok. Pazar olarak kalmıştı aklımda. Pazar olarak kalmıştı.
0: Yani bu cümleden yola çıkarak cevabı bulmaya çalışan oldu mu?
1: Yok.
0: Yakalayan olmadı demek ki. 4 tane yarışmacımızın da cevapları farklı. Pazar, pazartesi, cuma, cumartesi. Eğer bir yarışmacımız doğru cevabı verirse 6000 puan kazanacak. Aksi takdirde puan alamayacaklar. Her biri farklı çünkü. O zaman belki de yarışmanın kader anı diyebiliriz.
2: Evet.
0: Her şeyi değiştirebilecek bir an diyebiliriz. Ali Bey gözlerini kapattı.
3: Başka çaremiz kalmadı. Son soru.
1: Sağlık olsun. Evet.
0: Heyecanla bekliyoruz. İşte sorunun doğru cevabı geliyor. Cuma doğru cevap. Ali Bey, cumaları seviyorum. Bir gün yazmam gerekiyordu. Cuma'ya yazdım dediniz. Cuma yüzünüzü güldürdü.
3: Evet, çok iyi oldu.
2: Cuma da sizi seviyormuş tabii.
0: Bir anda 6000 puan yazdı. Önünüzde 9250'yi görüyoruz. Birinci sıraya yükseldiniz Ali Bey.
3: Çok mutluyum şu an. Sonradan Bilal kardeşimle evet. Son dakika şeyi olduğu için aramızda.
0: Bilal işler iyi gitmiyor şu anda.
1: Yani,
0: son bir soru kaldı final öncesinde. Evet, evet. Yine tabii ki finale çıkma şansın var matematiksel olarak.
1: Evet matematiksel olarak var. Aynı şey yani bir önceki bölümlerde de yaşamıştım. Ama dediğim gibi hani ben en başından beri en sonuncuyken bile söylüyordum. Yani eğlenmeye geldik buraya. O şansım da yanımda olursa ne mutlu bana. Yani şu ana kadar yaşadığım her şey mükemmeldi zaten.
0: Bilal yine bir geri dönüşe imza atarsan şuraya çıkacağım. Geri dönüşlerin hastasıyız falan diye bağıracağım yani. Hiç şüphen olmasın. Eğer yine böyle bir şey
1: evet,
0: başarırsan.
1: Çok zor şu an, evet.
0: Evet final öncesi son soruya geçiyoruz. 11. soru kıymetliydi demiştim. Ve gerçekten bir anda Ali Bey'in tek başına bilmesiyle her şeyi değişti aslında. Ama tabii ki finalisti belirleyecek olan da 12. soru. Ve... Yarışmamızda 12. soruya geçiyoruz. İşte konu başlığı. Dünya pop tarihinin çılgın kadını Madonna. Bir efsane tabii ki aynı zamanda. Ve 12. sorunun konu başlığı. O pop müziğinin kraliçesi. 1958 doğumlu Madonna henüz 5 yaşındayken annesini kaybetti. Babası dansçı olmasını istemiyordu. Michigan Üniversitesi'nden tam burs alıp dans okuduğu sırada oldukça parasız günler geçirdi. 19 yaşındayken elinde bavulu ve cebinde 35 dolarla New York'a geldi. Çeşitli dans gruplarında şansını denemeye koyuldu. 1983'te kendi adını taşıyan ilk albümü, 1984'te patlama yapmasını sağlayan ikinci albümü Like a Virgin piyasaya çıktı. 2000'de 130 milyonluk albüm satışı ile tüm zamanların en başarılı solo kadın sanatçısı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bugüne kadar 300 milyondan fazla albüm, 150 milyondan fazla single sattı. Final öncesi son soruydu bu. İşte sorumuz geliyor. Madonna'nın annesi kaç yılında vefat etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı. Buyurun lütfen. Son 10 saniye. Finalisti belirleyecek, kalanları belirleyecek ve aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızı belirleyecek bir andayız. Madonna'nın annesi kaç yılında vefat etmiştir? 12. sorumuzdu. Acaba cevaplar ne oldu? Görelim lütfen. Bilal.
1: 1963.
0: 1963 yanıtını verdi. Son 3 yarışmanın finalisti Bilal. Şengül Hanım.
2: Ben cevap vermem. Bilal Bey gibi yaklaştım. Net olmadığı zaman kafamda soru, cevap vermeyeyim bari dedim.
0: Şengül Hanım yüzlü yüzlü kuyruğuna geldi ama son soruda cevap vermeyeceğini ifade etti.
2: Evet.
0: Final şansını böylelikle kaybetmiş oldu aslında. Evet. Çünkü yanıtınız şu anda yok. Ali Bey.
3: 1963.
0: 1963 yanıtı tıpkı Bilal gibi ve Orhan Bey.
4: 1963.
0: Orhan Bey aramıza yeni katıldı. İlk kez kendisiyle tanıştık ve 1963 yanıtını verdi. Üç yarışmacımızın cevabı aynı. Peki, konu başlığımız Madonna'ydı. Madonna ile ilgili bilgiler verdikten sonra sorumuzu yönelttik. Üç yarışmacımız acaba puan alacak mı? İşte finalisti belirleyecek olan sorunun doğru yanıtı ekrana geliyor. ...1963 yanıtı doğruydu ve böylelikle 3 yarışmacımız da puan aldı. Dengeler değişmedi, puanlar arttı. Ali Bey, tebrik ediyorum. 10.250 puana yükseldiniz ve böylelikle yeni finalist siz oldunuz.
3: Teşekkür ederim.
0: Neler hissediyorsunuz?
3: Şu an çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
0: Bilal?
3: Bilal Bey'i yendiğim için.
1: Yani final heyecanları güzeldir. Finalde olan herkese başarılar diliyorum. O heyecanı yaşamalarını istiyorum.
0: Bilal 5.450 puan ve diğer yarışmacıların puanını biliyor musun?
1: Şu anki puan.
0: Evet.
1: Yani evet, üçüncüyüm şu an.
0: Üçüncü olduğunu düşünüyorsun. Orhan Bey'in kaç puan olduğunu biliyor
1: 5.950
0: musun?
1: 5.950 olması lazım.
0: Senin puanını biliyor musun?
1: 5.450 olması lazım. Yani şu an baktım.
0: Böylelikle sana maalesef veda etmek zorunda kalıyoruz Bilal. Gerçekten enteresan. Üç yarışmadır seninle final oynuyorduk, baş başa kalıyorduk ama bu kez yarın seninle beraber olamayacağız hatta. Elendin. İşte şu anda puanlar da ekrana geliyor. 7.000 lira kazandın ama bizden. İlk yarışmanın finalinde 5.000, sonraki finallerde de 1.000 kasaya koymuştun. Yine de buradan kazanarak uğurluyoruz seni.
1: Kesinlikle öyle. Ben başta siz olmak üzere burada tanıdığım bütün yarışmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel anlar yaşadım. Çok güzel finaller yaşadım. Yani diğer yarışmacılarımız da aynı şekilde yaşarlar umarım.
0: Bilal'i tanıdığımız için biz de çok mutlu olduk. Klarnetinle birlikte sen bize güzel bir şekilde dinlettirdin aynı zamanda. Ama en önemlisi 1,5 aylık nişanlısın. Evet. Allah tamamına erdirsin
1: Amin.
0: Diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve sana mutluluklar dileyelim.
1: Teşekkür
0: Müstakbel
1: ederim.
0: Müstakbel eşinle birlikte. Ali Bey finalde, Şengül Hanım ve Orhan Bey yarınki yarışmamızda bizimle birlikte olacaksınız. Dün finali kıl payı kaçıran Ali Bey ile karşı karşıya olacağız finalde. Cevap soru da final etabıyla devam ediyor. Cevap soru da, cevap soru da. 360

70 ekranlarında final zamanı. 3 akşamdır aynı yarışmacımızı karşımda görüyordunuz. Bu kez isim değişti. Ali Bey, sizinle final oynayacağız.

0: Yani baştan umudumu yitirdim ama tekrardan toparladım Allah'a şükür.
1: Bizim yarışmamızın herhalde sadece dünyanın en çok bilgi veren yarışması değil, aynı zamanda yarışma içerisinde çok kötü bir başlangıç yapıp finale çıkma ihtimaliniz var. Çünkü etap etap puanlar yükseliyor. En önemli noktası ise bir soruyu bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan bütün seyri değiştiriyor.
0: Evet, öyle bir şansım oldu. Dediğim gibi ben günleri çok severim. Sosyal medyada her gün yazarım. Pazartesileri severim, salıları severim, çarşambaları severim. Ama Cuma'yı en çok sevdiğim gündü. Cuma da beni finale taşıdı.
1: Cuma sizi finale taşıdı. Ve bakalım finalde acaba Cuma yine sizin yanınızda olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Final sorumuzun önce başlığını isterseniz görelim. Daha sonra o soruyla ilgili çünkü size bir bilgilendirme yapacağım. Üsküdar'ın incisi, gönlümün birincisi, Kız Kulesi. Final sorumuzun konu başlığı Ali Bey. Kız Kulesi, Üsküdar Salacak'ta 200 metre açıkta bulunuyor. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre tarihi M.Ö. 340'lı yıllara kadar uzanıyor. İstanbul'un fethinden sonra adadaki mevcut kule yıktırıldı ve yerine ahşap bir kule inşa edildi. 1719'daki yangınla bu kule yok oldu. 1725 yılında ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa kuleyi yeniden inşa etti. Kule 1. Mahmut zamanında zindan ve sürgün yeri olarak kullanıldı. 1830'da kolera salgını nedeniyle hastane olarak hizmet verdi. Cumhuriyet'ten sonra bir süre deniz feneri olarak kullanılan kule 1964 yılında Savunma Bakanlığı'na devredildi. 1983 yılında denizcilik işletmelerine geçti. Günümüzde restore edilerek restoran haline geldi ve kamuya açıldı. Sorumuz geliyor. Final sorumuz şöyle. Kız Kulesi kaç yıl Savunma Bakanlığı'na bağlı kalmıştır? 20 saniye süre başladı. 5000 lira değerindeki final sorumuz. Ali Gerdan, Ege'den, İzmir'den katılıyor yarışmamıza. İlk defa finale çıktı. İkinci yarışmada. ...20 saniyelik süre bitti. Ali Bey.
0: O kadar çok tarih söylediniz ki hiçbirine hedefle kilitlenemedim.
1: Önce müsaadenizle ben sizin yanıtınız var mı yok mu bilmiyorum. Ama finalle ilgili olarak iki seçeneğimiz var. Onu size sunmak istiyorum. Bir, az önceki soruya yanıt verebilirsiniz. Doğru yanıt verdiğiniz takdirde 5000 liranın sahibi olacaksınız. Yanıt vermek istemiyorum. Ben kasama 1000 lira koyarak sizinle yarın da burada yarışmak istiyorum derseniz bu sizin ikinci seçeneğiniz. Ha yanıt verir. Cevabınız da eğer yanlış ise o zaman sadece finalde sizinle yarışmış olacağız ve size veda edeceğiz. Tıpkı Bilal Bey gibi. Şimdi bunların karşılığında soruyorum. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
0: Final sorusuna cevap vermeyeceğim. Ama dediğim gibi sizin sıkı bir takipçinizim. Devamlı yarışmayı da takip ediyorum. Yani cevap vermeyip kendi işimi yapayım dedim. Sonra dedim ki iyi ki gurmeyim. Ben gurmelik yapayım. Siz o kadar çok şey yazıyorsunuz. Tarih söylediniz ki hiçbirini aklına tutamadım. En iyisi dedim.
1: Sonra dedim ki
0: iyi ki gurmeyim. Ben işimi yapayım.
1: Ama ki ayrı olması lazımdı.
0: Hızlı. 20 saniye yetiştiremeyeceğim diye korktum.
1: Finale kadar kanatlandı Ali Bey. Evet. Ama finalde cevap vermeme hakkı bir yere ineyim dediniz. Ama yarın da tekrar bizimle birlikte olacaksınız tabii ki. Yarın yarışmaya devam edeceğiz. Aramıza yine yeni yarışmacılar katılacak. Ali Bey, cevabı görelim. Doğru cevap 19'du. Ve böylelikle 1000 lirayla yarın tekrar beraber olacağız.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yeni yarışmacılar,

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıp iş öğreniyorum. Bakalım bu meslek nasıl yapılıyor demeye devam ediyorum efendim. Bugün neredeyiz? Çok sevdiğim bir yerde, Eyüp Sultan'dayız efendim. Bir de sokak lezzetlerini deneyelim dedim. Çubukta patates yapımını öğreneceğim. Şunu da söyleyeyim, hiç yemedim biliyor musunuz sevgili seyirciler? Hep görüyoruz ama hiç denemedim. Nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Mehmet Usta beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden yanına gidelim ve kolay mı sandın? Başlasın. Ve hemen ustamın yanına geldim. Bugün çubukta patatesi öğreneceğim kendisinden. Hoş geldiniz programımıza.
1: Siz de hoş geldiniz Tuğba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ben böyle bazen sokak lezzetlerine de merak salıyorum. Diyorum ki bu acaba nasıl yapılıyor, ben yapabilir miyim? Hem bunu seyircilerimizle paylaşıyoruz hem de ben bir şey öğrenmeye çalışıyorum.
1: Tabii ki, tabii ki. Biz de biliyorduk. Yapa yapa.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz?
1: Aşağı yukarı 10 senedir ben buradayım ama 8 senedir de patates işini yapıyorum. İlk getiren de ben oldum aşağı yukarı.
0: Öyle mi?
1: Ondan sonra
0: yayıldım. Doğru yere geldim.
1: Doğru yere geldiniz şu anda.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah yapacaksınız, başaracaksınız.
0: İnşallah, bilmiyorum
1: ben
0: artık
1: bir tane
0: ama.
1: Size göstereyim. Tamam. Siz de ona göre uygularsınız.
0: Olur, tamam. Önce bakacağız. Öğreneyim ben bir nasıl yapılıyor.
1: Buradan çubuğumuzu alıyoruz. Bu çubuk.
0: Evet.
1: Mango çubuğu diyorlar buna.
0: Ha, o da özel.
1: Yanmaz. Tabii özel. Bu ucu sivridir. Arkası makineye göre düzdür.
0: Anladım.
1: Şimdi buradan patatesimizi seçiyoruz. Evet. Mesela diyelim ki bir tane patates aldık buradan. Patatesimizi aldık.
0: Hı hı.
1: Görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Normalde bu sivri tarafından takılır değil mi?
0: Mantıken evet.
1: Ama öyle değil.
0: Değil mi?
1: Tersi. Ters taraftan takacağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii bu şekilde takacağız. Böyle elimizde aldık.
0: Aa.
1: Mesela düzgün tarafı neresi? Çünkü arkasını atıyoruz, çöp oluyor.
0: Anladım.
1: Bu şekilde takıyoruz bak. Tam ortalı şekilde taktık. Burası çöpe gidiyor. Düzgün tarafını takıyoruz bak. Buradan şimdi makineyi görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bak düz değil mesela bak. Yandan böyle attık. Burada da o çubuğun arka tarafını buraya yerleştiriyoruz. Buradan
0: tamam.
1: Elimizden sabitledik.
0: Tamam.
1: Sabitledikten sonra elimizde böyle destek veriyoruz, bastırıyoruz aşağıya. Bunu da ileri hafiften iterek, fazla değil bak.
0: Ne değişiklikler ya.
1: Bak, bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ben biraz daha hızlı çeviriyorum da siz görün diye böyle yapıyorum. Burada bitiyor, fazlalık.
0: Ha,
1: bunu buradan elimizden alıyoruz.
0: Aa, çok güzel.
1: Bu çöpü de alıyoruz, buraya atıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle şuradan tutuyoruz.
0: Tamam.
1: Dikkat ediyorsunuz, böyle aşağı indirdik.
0: Şey gibi böyle illüzyon gösterişi
1: yok
0: gibi şaşırıyorum
1: şu an. Bir tane veya iki tane örnek şöyle tutuyoruz ama elimizden de buradan tutuyoruz ki çıkmasın diye çubuğu ucunu. Böyle vuruyoruz. Böyle elimizden hafiften böyle çekiyoruz.
0: Ay çok güzel.
1: Yaprak gibi açıyoruz böyle. Bu
0: şey
1: şekilde.
0: Gibi böyle sanat eseri gibi.
1: Bunu açtıktan sonra makinemizi zaten açmış oluyoruz yağsını falan. Yağımız da ya özel kızartma yağı bu. Normal hı-hı. Sıradan bir yağ değil.
0: Tamam.
1: Patatesimiz kesinlikle yağ çekmiyor.
0: Hı-hı.
1: Sağlıklı olarak insanların gözünün önünde böyle veriyoruz ve bunu da çok seviyorlar.
0: Acaba
1: Araplar
0: kimin
1: olsun.
0: Aklına geldi bu fikir, böyle yapma fikri?
1: İşte
0: fikir.
1: Bu makineyi yaptık. Makineyi yaptıktan sonra kendimiz tasarımını falan yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Böyle kızaracak.
1: Böyle kızarıyor.
0: Çok güzel.
1: Şimdi bu kızarırken bir tane de ben... Siz yapın bakalım. Ben
0: sıra
1: karışmıyorum.
0: Bende mi?
1: Sıra sizde.
0: Tamam. Ben bu çubuğumu alıyorum.
1: Evet.
0: Biliyormuş gibi.
1: Evet.
0: Çok biliyormuş
1: şimdi
0: gibi.
1: Şimdi patatesin temiz tarafını takacaksın. Çünkü bu taraf.
0: Şöyle.
1: Evet, tam ortalayacaksın.
0: Ay.
1: O kadar olacak.
0: Patatesler nereden geliyor?
1: Patates il değişiyor bazen. Mesela Afyon patatesi geliyor, Bolu patatesi geliyor.
0: Oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi buraya makineye takıyoruz.
0: Ha, evet.
1: Tersinden.
0: Şuradan.
1: Fazla dinlememişsin herhalde beni. Devam ediyorsunuz.
0: Yine klasik Tuğba
1: evet.
0: Görüntüleri.
1: Evet. Ben size yine yardımcı olayım.
0: Şöyle.
1: Şuradan elinizden tutup böyle sabitliyorsunuz ki kaçmasın sağa sola. Şimdi
0: tamam.
1: Ne yapıyorsunuz? Kolayınız da nereden? Buradan mı geliyor? Buradan mı geliyor?
0: Şuradan tutarım herhalde.
1: Tamam. Tamam. Devam ediyorsunuz.
0: Oluyor
1: devam
0: mu?
1: Edin.
0: Aa
1: devam.
0: Oluyor.
1: Olacak. İnşallah. Devam edin. Çevir.
0: Bitti. Alıyorum ustam
1: evet,
0: bunu.
1: Evet, alıyorsunuz.
0: Sonra ne yapıyorduk?
1: Şimdi tersi. Bak, burası yüz tarafı.
0: Tamam.
1: Tersinden alıyoruz. Şuradan tutuyorsunuz. Şöyle
0: tamam.
1: Şu şekilde tutun. Ucundan itin patatesi yukarıya kadar.
0: Ha şöyle.
1: Tabii itin. Şimdi bunu ittikten sonra şuraya iki baklayı yerleştiriyoruz şöyle. Elimizden de tutuyoruz.
0: Uyanmasın ustam.
1: Evet, yok yanmıyor. Ya iyi kapattım. Açmaya devam ediyorsunuz.
0: Aa, böyle.
1: Evet, elinle sen.
0: Çok zevkli. Şurayı fazla açtım.
1: Fazla açtınız. Devam edin. Normalde vurarak da açıyoruz ama siz daha yeni öğrendiğiniz için.
0: Oldu mu?
1: Oldu. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Patatesi atıyorsunuz buraya. Ben bu patatesi alıyorum, ikram ediyorum.
0: Oo. Bizi
1: bunu size ikram edeceğim. Ben pişirdim ellerimden. Onu atıyorsunuz, pişmeye başlıyor.
0: O benim mi oldu?
1: Bu sizin oldu. İstersen baharatını, tuzunu kendinize göre atın. Siz
0: tamam.
1: Atıyorsunuz.
0: Çok güzel.
1: Ama şimdi baharatı az attınız. Benim ben atayım biraz daha.
0: Öyle mi?
1: Bak, baharatı böyle atıyorsunuz.
0: Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Tuğba Bey.
0: Evet.
1: Tuğba'nın buyurun. Bak. Şöyle. Düzden baktığınız zaman gözükmesin. Alttan ama baharatlı. Temiz.
0: Anladım.
1: Afiyet olsun. Buyurun.
0: Teşekkürler.
1: İkram edebilirsiniz.
0: Yok, kendim yiyeceğim ben. Çok güzel olmuş. Ben bir şey itiraf edeyim. Az önce söylemiştim sevgili seyircilerimize. İlk defa yiyorum ben.
1: Doğrudur.
0: Ama olabilir mi?
1: Baharatımız çok farklı bir baharat. Karışımını biz kendimiz yapıyoruz. Yani ne acı ne tatlı. Güzel.
0: Güzel.
1: Şimdi bu patatesimiz de pişiyor şu anda.
0: Kameraman arkadaşlarım böyle bakıyor. Ne zaman pişecek biz de yiyeceğiz diye ama. Tamam.
1: Onlara da ikram edebiliriz.
0: Sonra. O zaman ben bunu yemeye devam edeyim. Bir yandan da müşterilerimiz gelirse onları da buradan yaparız. Biraz böyle bereketli mi geldim abi? Bir anda böyle 5, 10, 15 tane sipariş
1: evet,
0: falan geldi başladı. Işlerimiz. Buyurun.
1: Kardan
0: hoş
1: sonra
0: geldiniz.
1: Buyurun.
0: Sizin 5 tane
1: buyurun
0: olacaktı. 5 tane.
1: 5 tane.
0: Burada bir tane var abi zaten pişiyor.
1: Tamam Tuba Hanım, o pişiyor. Çevirelim. Ben burada keseyim hemen.
0: Tamam.
1: Sen pişirmeye devam et. Öğrendin zaten işi.
0: Aynen.
1: Sıkıntı yok. Baharatlı mı olsun ablacığım?
0: İki baharatlı, üçü baharatsız.
1: Evet.
0: Böyle mi tutacağım?
1: Evet. Şimdi peçeteyi alıyorsunuz. Bir dakika ben size vereceğim.
0: Buradan. Ha orada.
1: İlkini ben yapayım istersen.
0: Tamam,
1: koyun oraya.
0: Tamam, siz yapın.
1: Bak, ikiye katladınız peçeteyi.
0: Tamam.
1: Buradan böyle yine tutuyoruz.
0: Onu görmemişim. Orayı kaçırmışım
1: tamam,
0: ben. O bende yok.
1: Var. Şimdi patates.
0: Mısır da var
1: sizde.
0: Ablacığım.
1: Biraz bekleyin ablacığım. Hemen veriyoruz. Kaç tane? Onu tuzlu olarak verin istersen. Hanımefendiye.
0: Buyurun. Buyurun efendim. Bu baharatsız. Geliyor, diğerleri geliyor.
1: Şimdi bunları da atıyoruz buraya sırayla.
0: Geliyor, geliyor. Var evet. Mı abi bunun bir sloganı, bir şarkısı, bir şeysi?
1: Vallahi bazıları geliyor, en çılgınını ver diyor. Biz de hafif çılgın.
0: Tabii
1: çılgın patates.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Beni görebiliyor musunuz?
1: Hafif çılgın var, tam çılgın var.
0: Benim gibi.
1: Evet. Şunu da atıyoruz. Onu da verebilirsiniz Tuba Hanım.
0: Onu da verebiliyorum.
1: Tabii. Tamam, öğrendiniz işi. Bir tane alıyorsun, ikiye katlıyorsun.
0: Tamam. Geliyor, geliyor.
1: Vereceğim şimdi. Sıra size geliyor.
0: Oldu mu abi?

0: Neyse, idare eder.
1: Kusura bakmayın, yeni iş günüm bugün.
0: Tuzunu atıyorsunuz. Onu da tuzlu olarak verin.
1: Baharatlıydı. Şöyle vereyim, bu iki tanesi tuzlu sadece.
0: Verebilirsiniz. Dur.
1: Şöyle verelim. Buyurun. Eldivenimi... Yok, önemli değil. Kaç tane daha veriyorduk?
0: Bir tane daha vereceksiniz, tamam. İki tane daha veriyoruz, baharat atıyoruz. Baharat dediğim gibi atıyorsunuz.
1: Şöyle. Buyurun.
0: Buyur ablacığım.
1: Tamam, bunu da veriyoruz hemen.
0: Tabii, hemen onu da veriyoruz.
1: Buradan tutmuyor muyduk usta?
0: Yok. Ustam? Bak, şu şekilde tutuyorsun.
1: Bir öğrenemedim şu
0: tutmayı. Şu şekilde.
1: Ha, tamam. İşte solak bir insan her solak şeyi tersten yapar.
2: Gel be abi, gel abi.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elim alıştı artık.
0: Evet.
1: Buyurun.
3: Bir tane patates alabilir miyim?
0: Tabii abi.
1: Patates. Tabii ki. Aa, yoğunlaştık bir anda burası. Bereketliye geldim acaba.
0: Hafta sonu olsaydı yetiştiremezdiniz. Bak, gördünüz mü Tuba Hanım, bak elimi.
3: Bereketli.
0: Şimdi atabilirsiniz.
1: Bereketli olsun abi.
0: Buraya atabilirsiniz.
3: 25 lira. Tuba Hanım.
1: Buyurun.
3: 25 lira alalım.
1: 25 lira alıyoruz.
0: Buradan paranın üstünü veriyorsunuz.
3: Ne kadar?
1: Buyurun.
0: 5 lira
1: olsun.
0: Patates.
1: On lira daha mı vereceğim? Buyurun efendim.
4: İlk günün azizliği.
1: Değil mi? İlk günün azizliği. Beni idare ediverin artık. Neyse ki Türk halkı o kadar anlayışlı bir halk ki... herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor şu anda. Buyurun, hoş geldiniz.
0: Hacı Fatma.
4: Bir tane baharatsız tuzlu.
1: Baharatsız tuzlu, tamam, geliyor.
0: Yağın sıcaklığı gitmesin.
1: Tamam ustam. Nasıl gidiyorum bu arada?
0: Güzel.
1: İyi mi iletişimim, iyi mi müşterilerle?
0: Güzel, güzel. Birkaç gün daha ders aldığın zaman ben burayı bırakır giderim sana.
1: Öyle mi?
0: Tabii
1: o kadar
0: ki.
1: Yani.
0: Tabii tabii.

0: Dostan'la yoğun bir gün geçiriyoruz
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet bugün.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz. Tabii ki, hemen verelim.
2: Aa, Tuğba değil mi?
0: Evet. İyiyim siz.
2: 360 TV'de izliyoruz sizi.
0: Evet, çok teşekkür ederim.
2: Hatta geçen gün bir programınız vardı. Çöp kamyonun arkasında çöp topladınız falan.
0: Ona mı denk geldin? Aa, çok güzel miydi?
2: Müthişti, müthişti.
0: Bayağı çalışıyor muyum?
2: Aynen öyle, tebrik ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Ben tebrik ederim sizi diyorduk.
1: Şimdi Tuba'nın elinden bir de patates yiyelim.
0: Bir de patates yiyelim. Bu başka bir program.
2: Nasip oldu. İlk standa çünkü patates yemek sizin elinizden.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Nasıl yapıyorsunuz? Baharatlı mı oluyor?
0: Ne isterseniz.
2: Tamam, bir daha tuzlu ve baharatlı alayım.
0: Nasıl isterseniz. Şöyle öğrettilerdi bana az önce. Öğrettilerdi yalnız.
1: Bizim müşterimizdir aynı zamanda.
0: Öyle mi?
2: Tabii,
1: haftada 200 sefer gelir.
0: Şov yapıyorum yani. Artık. Evet. Hani işin sonuna doğru şova döndü bu iş.
2: Her şey yakışıyor.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Harika.
0: Şöyle, tamam. Değil mi ustam?
1: Tabii.
0: Bugün şimdi, idare ediverim tabii. Beni.
1: Şimdi yağımızı
0: açtınız ustam, şöyle.
1: Biliyorsunuz yağ değişmesi lazım.
0: Evet, en sağlıklısı tabii her
1: önemli
0: zaman değişen yağ.
1: İnsanlarımıza sağlıklı gıda vermek. Yani elbette. Kendimizi yemiyorsak başkalarına ikram edemeyiz.
0: Çok güzel bir yaklaşım. Bir de, tebrik ediyorum sizi.
1: Bir de şu, Eyüp Sultan'ın mübarek olan bir beldiğinde ekmek yiyoruz burada. Evimize evet. Rızık getiriyoruz. Onun için her şeyimize dikkat etmemiz lazım. Bu yağ kendini gösteriyor mesela.
0: Evet.
1: Bitkisel yağ. İnsanların gözünün önünde.
0: Müşteri geldi.
1: Beş efendim.
0: Kaç tane? İki tane. Hazırlık koymuştuk zaten.
1: Bir tane daha atıyoruz.
0: Çok
1: ilave.
0: Az önce
1: tamam.
0: Yaptık. Tamam.
1: Bir tane daha ilave yapıyoruz.
0: İki tane
1: Atilla Bey'e vereceğiz.
0: Bir tanesi mi 5 lira abi?
1: İkisi 10 lira.
0: Ha, ikisi 10 lira pardon.
1: Çünkü Atilla Bey de bizim müşterimiz. Bir tanesini ona vereceğiz.
0: Tamam.
1: İki tanesi de hanımefendinin.
0: Tamam. Atilla Bey sizinkisi?
2: Baharatlı tuzlu.
0: Baharatlı tuzlu.
2: Sade olsun.
0: Sade, sade mi? Tamam.
2: Sade tuzlu olsun.
0: Hemen geliyor. Buyurun efendim.
2: Ellerine sağlık.
0: Bugün size ikramımız.
1: Tuba Hanım gerçekten bugün bizi ziyaret etti, onurlandırdı. Tabii ki eli yakın olmadığı için biz elimizden geldiği kadar gösterdik.

0: Tabii ki Tuğba Hanım her gün değişik işlere gidiyor. Başarılar. Aynı zamanda Tuğba Hanım'ı takip ediyoruz zaten. Bugün de bize yardımcı oldu. Ekmek teknemizi ziyaret ettiği için ekibi adına teşekkür ediyorum Eyüp Sultan'dan.
1: Evet ustam, artık ben öğreneceğimi öğrendim.
0: Şimdi bu işlerimizi yaptıktan sonra ne yapıyoruz Tuğba?
1: Ne yapıyoruz?
0: Bezimizi alıyoruz, temizlik yapıyoruz.
1: Tamam, ben temizliğimi de yapayım da.
0: Ama sen şimdi misafirsin, ben yapayım istersen. Tabii.
1: Ustam o zaman ben kapanışıma geçeyim artık.
0: Evet.
1: Eldivenimi de çıkartayım. Bugün bize ekmek teknenizin kapısının sonuna kadar açtığınız için, beni güvenip yanınıza çırak olarak aldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben size teşekkür ederim.
1: İnşallah yine böyle bol bereketli geçer, bol müşterili geçer. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de size
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz Eyüp Sultan'a manevi olarak.
1: İnşallah. Efendim ben bugün Eyüp Sultan'da çok güzel çubukta patates yapan, böyle küçük ama içi dolu dolu bir işletmeye konuk oldum efendim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik

0: Oral-B ile başlar.
1: Ne var ya bu?
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Çıldırmış senin oğlun. Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor.
2: Dağıtır elbet, baba oldu. Sana ne bundan?
1: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın 1/4'ü benim değil mi?
3: Kazıma haklı Gülsüm kadın. Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın.
2: Böyle konuşmamıştık. İnanmayın bu rezile.
4: Gel ana gel, yapacak bir şey kalmadı artık.
5: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle neden gitti?
1: Gördün mü bak, gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var.
2: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz.
6: İsterlerse beni astınlar sonra.
7: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı.
1: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da namusum da senin elinde zeliş kadın.
7: Bırakmazsan vururum seni.
6: Nasıl kıyarsın oğluna?
8: Toprak Ana bugün 16.15'te TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
14: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çabuk daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
19: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarın fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Sevgili dostlar merhaba. TV4 ekranlarında ne yapmalı sorusunu sormaya devam ediyoruz. Bu haftaki sorumuz çok kritik. Çünkü soru şu. Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörler nelerdir? Önce bu faktörleri size tek tek anlatacağım. Sonra da ne yapmalı diye soracağım ve tabii ki sorularımız da gelmeye devam edecek. Psikolojik sağlığımıza ne yazık ki fiziksel sağlığımız kadar önem vermiyoruz. Dişi ağrıyan biri, düşünün o dişinizin ağrıdığı zamanları. Erteleme şansınız var mı? Hayır, yemek yiyemiyorsun, başka şey düşünemiyorsun, sabah uyandığın anda diş ağrısından ibaretsin. Peki aynı hassasiyeti acaba psikolojik sağlığımız için gösteriyor muyuz? Cevap hayır. Çünkü psikolojik sağlık sürekli olarak ertelenebiliyor ve öyle bir noktaya geliyor ki kişi en sonunda artık erteleyemeyeceği noktada yardım almaya gidiyor ama bazen her konuda geç kalmış olabiliyoruz. Şimdi bu geç kalmayı yaşamamak için size 4 tane faktörden bahsedeceğim. Bunlar hayatınızda varsa o zaman psikolojik sağlığınız için en azından biraz farkındalığınızı arttırmanız gerekebilir. Nedir bu? Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörlerin birincisi tükenmişlik. Hemen tahtama da şöyle güzel güzel görün diye tükenmişlik yazıyorum birinci faktör olarak. Efendim dışarıdan paket güzel olabilir.

saçlar yapılı, makyajlı olabiliriz. Dışarıdan her şey güzel gözükebilir ama bazen içeride öyle şeyler oluyor ki bir çürüme, bir yanma, bir tükenme. Dışarıdan belli olmayan ama içeriden kendini gösteren bu tükenmeye hayatınızda olup olmadığını anlamak için birincisi şuna bakacaksınız, yorgunluk. Eskiden 7-8 saat uyuyup uyandığınızda güne başlamaya hazırken son zamanlarda normal uyku saatinizi yatakta geçirmenize rağmen dinlenmiş uyanmıyorsanız, yorgunluk hissinden kurtulamıyorsanız bu bize uykunuzun pek sağlıklı olmadığını gösterir. İnsanın neden uykusu pek sağlıklı olmaz? Zihnindeki gün içerisinde çözemediği düşüncelerden dolayı. Şimdi siz yatağa girerken gün içinde çözemediğiniz sorunlar, gün içinde baş edemediğiniz duygularla beraber yatağa girerseniz zihniniz onu uykuda çözmeye çalışır. İşte uykuda sürekli olarak bu gündemlerle uğraşan zihin de sabah yorgun uyanır. O yüzden yorgunluk, normal uyku saatimizi yatakta geçirmemize rağmen yaşadığımız yorgunluk bize gün içinde çözemediğimiz sorunlarımızın bolca olduğunu ve yavaş yavaş tükenmenin başlayabileceğini düşündürtebilir. O yüzden birinci madde tükenmişlik. İkinci maddeye geçmeden önce bana gelen sorulardan bir tanesini hemen okumak istiyorum. Evet. Şöyle diyor soru. Sabah uyandığımda enerjisiz ve yorgun oluyorum. Neden olabilir? İşte bu soru aslında az önce bahsettiğimiz tükenmişliği tam hedef alan sorulardan bir tanesi. Enerjisiz ve yorgun uyanıyorsan bil ki dinlenemedin. Dinlenemiyorsan bil ki uyku sorunun var. Uyku sorunun varsa bil ki gün içinde çözemediğin bir takım sorunların ve üstesinden gelemediğin duyguların var demektir. Hemen ikinci maddeye geçiyorum. Tükenmişliği cebimize attık. İkinci madde, mükemmelliyetçilik. Tahtaya bir mükemmelliyetçilik yazmayı deneyeyim bakayım. Biraz uzun bir kelime ama

Birazcık kısalttım ama siz mükemmeliyetçiliği dinlerken sakın hiçbir yerinden kısaltmayın. Çünkü burada çok önemli bir kavram var. Hem kendiniz hem de çevreniz için yüksek standartlar belirlemiş olmak. Yüksek standartlara ulaşılması pek mümkün olmadığı için mükemmeliyetçiler genelde diğerleri için büyük başarı olabilecek şeyleri bile büyük başarısızlıklar olarak kabul ederler. Sınavdan 80 alan biri kutlama yaparken bir diğeri ağlıyorsa, işte o ağlayan muhtemelen kendisinden beklentileri fazla belirlemiş bir kişidir. Düşünsenize, siz sınavdan 75 aldınız, çok memnunsunuz. Büyük bir coşkuyla bunu kutlarken 80 alan bir arkadaşınız ağlıyor. Şimdi bu hem hayatı ıskalamak anlamında sıkıntılı, hem de kendi becerilerinden tatmin olmamak açısından sıkıntı. Mükemmeliyetçiler hiçbir konuda hata yapmak istemezler. Her şeyi kusursuz ve eksiksiz yapmak isterler. Peki bu ihtiyaç nereden kaynaklanır? İşte kritik nokta bu. Mükemmeliyetçiler çevrelerinden hep onay almak isterler ve çevrelerinden onay almak için de her şeyi mükemmel yapmaları gerektiğini düşünürler. Oysa ki dışarıdaki dünya kusursuz bir dünya olmadığı için, bizi büyütenler, yetiştirenler kusursuz ve mükemmel olmadığı için, ben bir insan olarak mükemmel ve kusursuz olamayacağım için bu sürekli bir hayal kırıklığı ve zihinsel meşguliyete döner. Mükemmeliyetçiler bir türlü bitiremezler. Sürekli olarak kontrol etmekten, check etmekten, ya bir hatam varsa düşüncesinden bir türlü bitiremezler. Bu bitirememek de ne yazık ki mükemmeliyetçiliğin en büyük sıkıntısını ortaya çıkarır. Bu sıkıntının adı başarısızlık. Yani her şey mükemmel olsun diye uğraşırken sürekli kontrol edip sürekli düzeltme çabasından başarısız hale geliriz. İşte mükemmeliyetçiliğin psikolojik rahatsızlıklara götüren kısmı da bu. Kendinden yüksek beklentilere sahip olduğun için bir türlü tatmin olamıyorsun. Oysa ki hayat mükemmeliyetçilere de tatmin olabilecekleri birçok yaşam deneyimi sunarken onlar bunları alıp da memnun ve mutlu olmayı başaramazlar. Onaylanma ihtiyacı ve hata yapma korkunuz çok yüksek.

ise bunların sizi bir süre sonra hasta etmesi, psikolojik sorunlara yol açması mümkün. O yüzden mükemmeliyetçiliğe dikkat edin. Mükemmeliyetçinin sonu müthiş işler, mükemmel işler değil, bir türlü tatmin olunamayan yaşam deneyimleri anlamına gelebilir. Mükemmeliyetçiler için bir diğer sıkıntı, bir süre sonra amaçlar anlamını kaybeder. Çünkü mükemmeliyetçilerin hayatta aradıkları tek şey onaylanmak ve mükemmel yaptığını duymak olduğu için kendine ait amaçları devreden çıkar ve diğerlerine kendini beğendirmeye çalışır. Oysa ki bu hayat çok fazla sırf diğerleri için çalışmamıza neden olmaması gereken bir hayat diye düşünüyorum. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü madde sevgili dostlar çok kritik. Çünkü psikolojik problemlerin en çok rastladığımız nedenlerinden bir tanesi. Yalnızlık. Neden mi yalnızlık çok ciddi bir sorun? Çünkü insanoğlu yalnızlık üzerinden kurgulanmış bir tür değil. İnsan bir arada yaşıyor. Psikolojik esenliğini, sağlığını bir arada olarak çözebiliyor. Düşünsenize, yalnız başına kalmış bir insan. Ekmeğini birileri yapacak, sebzesini, meyvesini birileri üretecek, evde bir şeyler bozulduğunda birileri onu tamir edecek, çocuğu olduğunda biri onun hastalıklarını giderecek, başı ağrıdığında şu olduğunda birisi yardımına gelecek. Yani toplamda insanoğlu tek başına ihtiyaçlarını giderebilecek bir canlı değil. Doğadaki başka bir takım türler tek başına yaşayabilir. Ama bu insanoğlu için geçerli değil. Çünkü insanoğlunun sevilme ihtiyacı var. Bakınız bu kavram çok kritik. Sevilme ihtiyacı. İnsanın iki temel ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi özellik ihtiyacı. Arada bir yalnız kalabilme şansı. Diğeri ise ait olma ihtiyacı. Siz tek başınıza kaldığınız durumlardan mutlu olsanız bile sevilme ihtiyacınızı ve birilerine ait olma ihtiyacınızı gidermiyorsanız bu psikolojik problemlere yol açabilir. Şimdi kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz sorusunu sorarken ben de tahtaya bu yalnızlıkla ilgili maddemizi de yazayım. Çünkü bir şeyi ne kadar görürsek o kadar önlem alma şansımız da artacaktır. Yalnızlık, ben bir arada yaşayan, kendimi bir arada tanımlayan bir tür olduğum için önemli. Bakınız yalnızlıkla ilgili çok kritik bir nokta var. Geldiğimiz bu günlerde tam gündem bir konu. Bilgisayar, internet kullanımı, akıllı telefon kullanımı, online oyunlar. Yani bir ekranın başında ekranla baş başa kalmak yalnızlığımızı gidermiyor. Bugün dünyada yalnızlıkla ilgili en önemli kavram yalnız olanların kendini yalnız zannetmemesi. Küçücük karanlık bir odada kişi tek başına ekranın başında oturuyor ve o ekranın karşısındaki binlerce insanla iletişim halinde olduğunu düşünüyor. Fakat orada temas yok. Temasın olmadığı yerde yalnızlık hissi ne yazık ki devam ediyor. O yüzden çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, hayır canım ben yalnız değilim, ekranın öbür tarafında çok fazla dostum ve arkadaşım var dese bile siz bilin ki havaalanına geç kaldığınızda ekranın diğer tarafından hiç kimse sizi havaalanına bırakmaz. Bunu sadece bir dost, anne baba gibi yakın çevreden insanlar yapar. O yüzden sevilme ihtiyacını gideren, temas ihtiyacını gideren insanların psikolojik olarak rahatsız olma ihtimali de düşer. O yüzden yalnızlık insan için uygun değil diyorsak biz sosyal ilişkilerimizi mümkün mertebe güçlendirmeliyiz. Şimdi dördüncü konuya geliyorum. Dördüncü konu özellikle eski Türk filmlerinden hatırlayacağınız bir konu. Şimdi benim yaşım yetiyor, bizim zamanımızda çok fazla Edison, Filiz Akın, Cüneyt Arkın filmleri izlerdik. Bu filmleri izlerken kimisi hiç durmadan ağlardı, kimisi de böyle hafif bir gülümsemeyle izlerdi. İşte Edison'un, Cüneyt Arkın'ın, Filiz Akın'ın, Türkan Şoray'ın o güzel filmlerini izlerken hiç durmadan ağlayan, aşırı duygulanan kişileri de bazen psikolojik problemler bekleyebiliyor. Nedir biliyor musunuz o kişilerin ortak özelliği? Hassas

Ve bunu da ikiye ayıracağız tabii ki. Hassas ve alınganlığı da ikiye ayıracağız tabii ki. Şimdi ülkemizde depremler oluyor. Ülkemizde yangınlar oluyor. Ülkemizde göçle ilgili birçok görüntü karşımıza çıkıyor. Hassas bir kişinin televizyonda haber izlerken sürekli olarak gözyaşları içerisinde olması mümkün. Ama bir yandan da herkesin zor durumda olanlarla empati kurması lazım. İşte bu ayarı tutturabilmek bizi psikolojik problemlerden koruyan bir şey. Yani çevreye tamamen duyarsız olmak da değil. Ama elimizden herhangi bir şey gelmiyorken başkalarının dertleri ve sorunlarıyla gün boyu ağlamak da bizim için bir psikolojik sıkıntıya açılan kapılardan bir tanesi. Saçını süpürge edenler, haber izleyemeyenler, yangın deprem görüntülerini artık göremiyorum diyenler, biraz kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü her gördüğünüz görüntüyle aşırı duygusallaşmak, keşke imkanım olsa da bütün ihtiyacı olanlara yardım edebilsem deyip de yardım edememek, bütün bunlar bizi gün boyu sıkıntılı hissettirir, mutsuz eder. İşte bu hassasiyeti yüksek olan insanların ne yazık ki psikolojik problemlere yakalanma ihtimali de artıyor. Şimdi ne kadar çok stresli olaya maruz kalırsak o kadar vücudumuz stres tepkileri veriyor. Stres tepkileri sağlıklı değildir. Çünkü sürekli vücudumuz teyakkuz halinde kalır. Siz haberleri izlediğinizde her haber sizde büyük bir stres tepkisi oluşturuyorsa bu ne anlama geliyor? Gün boyu teyakkuz halinde olması bedenin. Beden gün boyu teyakkuz halinde olunca da ne yazık ki insanın ömrü kısılabilir. O yüzden bu dört maddeye şöyle bir tekrar bir göz atalım. Burada tükenmişlik var, mükemmelliyetçilik var, yalnızlık var, alıngan ve hassas olmak var. Ve bazen hayata kendimizi bir zindanın içine koymak var. Bir tane danışanından bahsedeyim, ismini hiç vermeden eşini kaybetmiş çok iyi bir adamın hikayesi. Bu adam eşini kaybettikten sonra enerji bulamadı. Bu adam eşini kaybettikten sonra yeniden hayata dönmek için yeterli motivasyonu hissedemedi. Tükenmişlik hissetti. Yalnızlık hissetti. Bu iki madde hızla onu psikolojik sorunlar çıkarmaya doğru götürürken bana bir gün şunu söyledi. Perdelerin kirli olduğunu fark ettim ve gün boyu ağladım. Amca dedim, neden gün boyu ağlıyorsun böyle bir şeyle? Çünkü dedi, ben perdeleri nasıl sökeceğimi bile bilmiyorum. Her gördüğüm şeyde eşimi hatırlıyorum ve onu çok özlüyorum. Amca dedim, bu perde konusu gerçekten de bizim için, hayata yeniden başlamak için çok kritik. Hadi gel şu perdeleri nasıl sökmemiz gerektiğini öğrenelim. Nasıl yıkamamız gerektiğini öğrenelim. Nasıl kurutacağımızı ve nasıl asacağımızı öğrenelim. İşte harekete geçtiğimiz anda, o ilk adımı attığı anda yaşantımızda büyük bir değişim olduğunu da göreceksiniz. Perdeler amcanın hayatını tamamen değiştirdi. Perdeleri yıkadı. O bembeyaz perde, onun mis gibi kokusuyla yeniden eşinin onu görmek isteyeceği gibi yaşamaya karar verdi. Bizi hayatta tutacak olan şey iyi insanların hikayeleri. Çok fazla kötü hikaye dinlesek bile iyi insanların hikayeleriyle psikolojik sıkıntılardan uzak kalabiliriz. Ne yapmalı sorusunun cevabı o zaman bugün için şu olsun. Tükenmişlik, mükemmelliyetçilik, yalnızlıkla baş edelim. Alıngan ve hassas olmayı çok abartmayalım. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

Endülüs yolculuğuna devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Cordoba. Orta Çağ'dan kalma, Endülüs Emevilerinin en önemli kentlerinden biri Cordoba.

0: Burası Kordoba'da Yahudi Mahallesi. Buradaki evler geniş avlularıyla biliniyor. Hatta avlu yarışması bile yapılıyormuş bu evler için.
1: Dar ara sokaklardan geçtik ve şu anda bulunduğumuz mahalle eski dönemde Yahudi Mahallesi olarak bilinen mahalle. Ve burada da o dönemde bir Yahudi ailenin yaşadığı ev var. Kordoba'nın evlerinin en önemli özelliği ise işte görmüş olduğunuz gibi geniş avlulara sahip olması. Endülüs mimarisinin en güzel örneklerini burada görebiliyoruz. Burada çiçek ve avlular çok çok önemli. Bu ikisinin birleşiminden oluşan da festivaller gerçekleşiyormuş her yıl ve en güzel avlu seçiliyormuş. Tabii ki her yıl yapılan bu yarışmaya dünyanın dört bir tarafından insanlar da katılıyor. Çünkü bir festival ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyormuş. Kordoba'da diyoruz ve Kordoba turunu sürdürüyoruz.

0: adoba surlarla çevrili bir şehir. Şimdi şehrin kalbine, ortaçağ şehrine doğru giriş yapıyoruz.
1: Tarihi bir şehir, bunu her noktada hissedebiliyorsunuz. Bizdeki hani eski İstanbul'la surlarla çevrilidir. Kordoba da öyle bir şehir olduğu için arkamda görmüş olduğunuz surlar gerçekten eski yıllardan beri burada yaşamın var olduğunun kanıtı. Şimdi bizler bu kapıdan, bu surlardan içeriye geçerek eski şehri, yani eski tarihi Kordoba'yı göreceğiz. Önce Yahudi Mahallesi ile karşılaşacağız. Daha sonrasında ise eski Kordoba'yı, tarihi Kordoba'yı keşfetmeye başlayacağız. Buyurun.

0: Kordoba'ya geldiğinizde Kordoba Camii mutlaka görülmeli. Bölgenin en önemli eseri olarak biliniyor.
1: 700'lü yıllarda Endülüs Emevileri bu noktaya geldiklerinde var olan bir tapınağı bir cami haline dönüştürüyorlar. Dünyanın o dönem için en büyük camini buraya inşa ediyorlar. Aynı anda 25 bin insanın namaz kılabildiği, cuma namazı kılabildikleri, birlikte burada ibadetlerini yapabildikleri bir ortam sağlıyorlar. Daha sonra Endülüs Emevileri buradan ayrıldıktan sonra İspanyollar buraya geliyorlar ve bu Kordoba Camii'ni katedrale çeviriyorlar. Onlar da kendi ibadethanelerini büyütüyorlar. Ve şu anda Kordoba'ya geldiğimizde hakikaten en önemli nokta burası diyoruz. Ve şu anda artık bir müze olan Kordoba Camii ve katedralini, müzeyi sizler için geziyoruz.

0: Ve öğlen yemeği molasını Cordoba'da harika bir restoranda veriyoruz. Peki Cordoba'ya geldiğinizde ne yenir? John anlatıyor. Deniz ürünlü paella nasıl yapılır?
1: Prawns, cuttlefish, cuttlefish and steamed mussel, okay? Then this is grill first. And then we prepare sofrito, a little bit tomato, a little bit garlic in hot during 7 minutes, and then together the fish with the sofrito, okay? And then I serve it.
0: And şimdi biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için diyoruz, Cordoba'da paella zamanı. Ve Cordoba'da tarihi bir köprü.

Paris Lisbon turunda dördüncü güne merhaba diyoruz. Kordoba'dan sabahın erken saatlerine çıktık yola ve yaklaşık olarak 2 saatlik bir otobüs yolculuğunu tamamladık. Şu anda bulunduğumuz bu enfes manzara Sevilla kentine ait. Yani dördüncü gün Sevilla'ya merhaba diyoruz. İspanya'nın en önemli şehirlerinden biri, İspanya'nın 5. büyük şehri ve aynı zamanda Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız ve bakalım burada neler bulacağız. Sevilla'nın en büyük meydanlarından biri İspanya Meydanı.

0: büyük geniş bir alan söz konusu. 100 yıllık bir meydan burası.
1: Tarihi Sevilla şehir merkezinin biraz dışındayız. Yaklaşık olarak 100 yıllık bir meydan burası. Ve aynı zamanda arkamızda görmüş olduğunuz havuzuyla, peyzajıyla, binalarıyla inanılmaz güzel bir görsellik de sunuyor gelenlere. Burada yapılması gereken en önemli iki şey var. Birisi fayton turu, diğeri ise hemen ay şeklinde bulunan bir kanalda yapabileceğiniz sandal turu.

0: bu meydandan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Sevilla turuna devam ediyoruz. Burası Murillo bahçeleri. Murillo, İspanya'nın, Sevilla'nın önde gelen ünlü ressamlarından biri ve 2018 yılı Murillo yılı olarak anılacak. Murillo'nun bütün resimleri Sevilla'da toplanacak. İşte Murillo'ya ithafen yapılan Murillo bahçeleri şu anda bulunduğumuz nokta. Arkamızda görmüş olduğunuz heykel ise tabii ki Christoph Kolomb'la Amerika'nın fethiyle ilgili dikilmiş bir anıt. Üzerinde Isabel yazıyor. Isabel aynı zamanda Christoph Kolomb'a Amerika'yı keşfetmesi için finans sağlayan ünlü İspanyol kraliçe, İspanya kraliçesi elbette. Ve bu anıt hem Christoph Kolomb'u hem de Isabel'i anmalarına neden oluyor Sevillalıların diyoruz ve Sevilla turunu sürdürüyoruz.
1: Şimdi de Santa Cruz semtine gidiyoruz.

ve akşamı buluyoruz. Burası Endülüs Sarayı. Endülüs Sarayı, flamenco'nun en güzel örneklerinin sergilendiği bir yer. Ve kendimizi müziğin, dansın eşsiz ritmine bırakıyoruz. Flamenco'dan romantik ve keyifli anlarla bir günü daha tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi yolculuklar.

Bugün çok uzaklarda alacağız soluğu. Güney Amerika'nın en önemli ülkelerinden ikisini ziyaret edeceğiz. İlk durağımız Peru ve Peru'nun başkenti Lima.

Lima, Peru'nun en büyük şehri olup ülkeye başkentlik yapmakta. Güney Amerika'da bulunan Peru'nun en kalabalık şehri olan Lima, aynı zamanda Güney Amerika'nın da en kalabalık üçüncü şehri. 12 milyona yaklaşan nüfusu ile São Paulo ve Mexico City'den sonra Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Peru'nun başkenti Lima, bulunduğu coğrafya itibariyle muhteşem doğal güzelliklere sahip. Şehirde dilerseniz ormanlar arasında yürüyüş yapabilir, dilerseniz okyanusun tadını çıkarabiliyorsunuz.

Tarihi eserleriyle de göz kamaştıran Lima, bünyesinde barındırdığı müzeler ve sanat galerileriyle ziyaretçilerine unutulmaz tatiller vaat ediyor. İşte Peru turuna Lima'dan başlıyoruz.

0: Lima'daki ilk durağımız Miraflores semti. Bu semt çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin ve kentin ileri gelenlerinin yaşadığı deniz kenarında bir semt. İşte harika bir manzara önünde başlıyoruz.
1: Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Burası Lima, Peru'nun başkenti ve Güney Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden birisi. Yaklaşık olarak 12 milyonluk nüfusa sahip. Trafiği İstanbul'u aratmayacak ama tabii ki güzelliği de bir ayrı, özel ve güzel şehir diyoruz. Güney Amerika'nın özellikle gastronomiyle ilgili başkentlerinden biri Peru ve işte görmüş olduğunuz gibi okyanus kıyısı kendine has dokusuyla Peru'yu, Lima'yı keşfetmeye başlıyoruz.

0: ve artık tur başlasın. Otobüsümüze geçiyoruz.
1: Ne yapıyorsak sizler için.
0: İlk durağımız Lima şehir merkezi. Eski Lima diye adlandırılan bu bölgede çok özel meydanlar var. O meydanlardan biri San Martin Meydanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Lima'da ana merkezlerden bir tanesi, uğramanız gereken duraklardan birisi Plaza de San Martin, yani San Martin Meydanı'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu heykel de San Martin'e ait bir heykel. San Martin kimdir derseniz, Peru'nun özgürlük savaşçılarından bir tanesi, önemli isimlerinden birisi ve Peru'nun kurucularından birisi diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu nokta, buradaki meydan İspanyollardan kalma birçok binaya da sahip ve gerçekten kalbinin attığı yer diyebiliriz limanın, eski limanın. Ve şimdi Lima turunu bu noktada başlatıyoruz ve bakalım bundan sonra nereleri göreceğiz Lima'da, bu tarihi şehirde.

0: ve yanımıza Peru parası alma zamanı.
1: En uygun yer Plaza de Martin'in hemen yan tarafındaki döviz büroları. $1.324 Peru parası ve $100 bozdurduğunuz zaman en azından öyle 2 gün, 2,5 gün gibi sizi idare ediyor.
0: Paralarımızı bozduruyoruz, alışverişe ve tura hazırız.
2: Değerli izleyenlerimiz, paraları bozdurduk ve şu anda artık Peru parası solesterimiz de yanımızda. Ve şimdi Plaza de Martin'den doğru yürüyoruz ve eski limanın ara sokaklarında birazcık kaybolacağız. Farklı plazalar, farklı meydanlar var. Bu meydanları tek tek keşfedeceğiz diyoruz. Hadi bakalım, buyurun.
0: Burası eski lima. Eski lima dar ara sokaklarıyla meşhur.

0: İspanyollardan kalma binalar ve işte her an karşınıza çıkabilecek bu tip kiliseler var.
1: Plaza de San Martin'den, yani San Martin Meydanı'ndan Plaza de Mayor'a doğru yolculuğumuza başladık. Dar ara sokaklardan yürüyoruz. İki meydanı birbirine bağlayan ana meydana doğru bizi sürükleyen bir yol burası. Ve tabii ki eski binalar, İspanyollardan kalma binalar hakim. Arkamızda da yine eski bir kilise var. Bu kilisede yaklaşık olarak 200-250 yıllık bir kilise. Bunun gibi kiliseler, katedraller bu bölgede çok fazla. Çünkü İspanyollar ilk geldikleri zaman bölgeye öncelikle dinlerini getirmişler. Hristiyanlığı ve Katolikliği buradaki yerli halka empoze etmişler. Bunun da en önemli yapı taşlarından birisi hiç kuşkusuz arkamızda görmüş olduğunuz kiliseler ve ileride göreceğimiz katedraller diyoruz.

0: Şimdi de Plaza de Mayor'dayız. Bu meydanı Pizarro kurmuş. Etrafına da limayı oluşturmuş.
1: Birazcık tarihe bakacak olursak eski çağlarda İspanyol kaşif ve asker Pizarro bu bölgeyi keşfettiğinde kendine bir krallık kurmak istiyor ve o krallığın başkenti olarak da Lima'yı tercih ediyor. Lima kelime anlamıyla krallar şehri demek zaten ve buradaki bu noktaya bir meydan kurmayı arzu ediyor. İspanya'dan, Madrid'den bir mimar getiriyor ve grid plan olarak adlandırılan şehir planını bu Plaza de Mayor etrafına kuruyor. Yani şehrin kalbini bu meydan yapıyor. Hali hazırda Lima'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir durak Plaza de Mayor. Çünkü burada İspanyollardan kalma birçok yapı var. Aynı zamanda tarihi eserler var. Plaza de Mayor'dan güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Burası da Kakao Müzesi. Peru'nun en önemli ihraç ürünlerinden biri kakao.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Plaza de Mayor yani ana meydanın hemen yan tarafında yer alan görülmesi gereken özel müzelerden bir tanesi arkamızdaki Kakao Müzesi. Burada kahve ve kakao tabii ki çok çok popüler. Güney Amerika burası ve Peru bunun başkentlerinden bir tanesi. İçeriye geçtiğimizde kakao yapımıyla ilgili, çikolata yapımıyla ilgili ve kahve ile ilgili detaylı bilgiler alabileceğimizi öğrendik. Bakalım bu müzeyi ziyaret edelim. Neler bulacağız? Bu arada Lima'ya geldiğinizde Plaza de Mayor uğranması gereken bir nokta. Katedralleriyle, hükümet binalarıyla, İspanyollardan kalma binalarıyla gerçekten çok keyifli ve çok güzel diyoruz. Şimdi Kakao Müzesi'ni gezme zamanı. Buyurun.
0: Ve Kakao Müzesi'nde Perululara uzatıyoruz mikrofonu.
1: Çikolata çayı, kakao çayı daha doğrusu. Can I try? Evet, ben de denemek istiyorum. Bizim neyimiz eksik diyoruz değerli izleyenler. Evet, kakao çayını içiyoruz.
2: Hmm.
1: It's good.
2: Oh.
1: O gerçekten çok acı. It's so hot, it's ha?
2: Pisco, chocolate and chili, yellow chili.
1: Oh. It's really so hot, ha?
2: Yeah, it is.
1: Evet, gerçekten çok acı. Ama güzel, böyle boğazı genzi yakıyor değerli izleyenler. Hani böyle bir boğaz ağrınız falan varsa bademcikleri temizler diye düşünüyoruz. Hadi ya Allah.

0: Bu müzede milattan önceki yıllardan itibaren kakaonun tarihçesi anlatılıyor.
1: Tadımlarımızı yaptıktan sonra şimdi de müze tarafındayız. Görmüş olduğunuz gibi burada -2000 diyor. -2000 yani milattan önce 2000 yılından itibaren kakaonun tarihçesi söz konusu burada. Önce Mayalar, sonra Aztekler, sonra gelen İspanyol koloniciler ve daha devamında da yeni dönem ve endüstri dönemi kakaonun üretimi. Elbette çikolatanın ham maddesi kakao ve burada çok çok güzel, çok çok lezzetli Peru çikolataları tadabiliyorsunuz. Hemen gösterelim size. Kakao bitkisinin orijinali bu. Daldan bu şekilde olgunlaştığı anda toplanıyor ve içindeki tohumlar öncelikle ayıklanıyor ve o tohumlar kurutularak kakao elde ediliyor diyoruz. O tohumlar da burada, işte bunlar da kakaonun tohumları, bunlar da kurutuluyor. Artık kakao üretimi başlıyor. Çikolatalar, o güzel kakao çayları ve kakao ile ilgili bütün ürünler de işte görmüş olduğunuz bu ham maddeden yapılıyor.

0: Kakao Müzesi'nde kakaoları tattık, yola devam ediyoruz. Burası San Francisco Kilisesi. Ve kilisenin bahçesinde Endülüs bölgesinde de görmeye alışkın olduğumuz çuruyu bu küçük kız satıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, San Francisco Kilisesi'nin bahçesindeyiz şu anda. Burada yeraltı mezarları da var ama bütün onlardan önemlisi ne var? Churro var. Churro genelde Güney İspanya'da, Endülüs'te çok sıklıkla rastlanan bir tatlı türü ve bu küçük kardeşimiz de satıyor. What is your name?
2: Julissa.
1: Julissa. Julissa bize churro satacak. How much? How much?
2: Two.
1: Two?
0: Churro'muzu alıyor, enerji topluyoruz.
1: Kızartılmış bir hamur, üstüne de şeker döküyorlar. Bunu genelde Endülüs'te çikolata sosuna batırarak yiyorlar ama burada üstüne şeker atmışlar. Gracias, mucho gracias.
2: Gracias.
1: Güzel. İçinde de karamel koymuşlar değerli izleyenler.
0: Kilise bahçesinde çocukları buluyoruz ve o hassas soruyu soruyoruz onlara. Messi mi, Ronaldo mu?
1: Futbol team soccer Messi, do you know Messi, Ronaldo?
3: Ronaldo.
1: Ronaldo or Messi?
3: Ronaldo.
4: Messi.
1: Messi. Messi, Ronaldo görüyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında bu ünlü topçular hala kavga malzemesi. Espanyol he.
0: Perulu bir hanımefendiye uzatıyoruz mikrofonu. Ve mikrofonu veriyoruz kendisine.
5: Are you handsome?
1: Thank you very much. I'm so beautiful as well. Come on. What's your name?
5: How old are you?
1: I am 40.
5: You? You, I am a teacher. Yes, of course.
1: Have you ever been to Turkey before? Turkey, Istanbul, Turkey.
5: Turkey. Nasi in Turkey, nasi.
1: Come. Why don't you come to Turkey? Vamos. Vamos, let's go. Let's go. Biz gidiyoruz değerli izleyenler. Vamos. Haydi bakalım.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pots.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Ama ne otel?
10: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor.

0: Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Gün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Ben Ersin Düzen, %100 Türk formatı olan dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Sizi tanıyalım.
1: Tabii. Ben Hande Yıldırım, 25 yaşındayım. Psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'dan katılıyorum. Çok mutluyum burada olmaktan.
0: Psikoloji okuyorsunuz.
1: Evet.
0: Nerede?
1: İstanbul Bilim Üniversitesi'nde tam burslu okuyorum.
0: Tam burslu olarak okuyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size.
1: Ederim.
0: Ali Bey, bugün farklı bir tarzda karşımızdayız.
2: Evet.
0: Yani hem gözlük çıkmış, şapka takılmış, üstelik üzerinizdeki tişört. Buyurun, söz sizde efendim.
2: Size dediğim gibi şapka koleksiyonum var demiştim. Bu tişörtlerden de bütün modellerinden var. Muhammed Ali boksörümüzün, boksörün, dünyaca ünlü boksörün.
0: I am Ali'yim.
2: Evet. Beni de iyi bütünleştiriyor benimle. Onun için seviyorum böyle şeyleri giymeyi.
0: Ali Bey, dünkü yarışmamızda 150 kadar şapka koleksiyonuna sahip olduğunu ifade etmişti. Ve ben de dedim ki bir gün sonraki yarışmamızda lütfen şapkayı da, gözlük koleksiyonu da var aynı zamanda. Bir gözlüklü çıkıyor, bir gözlüksüz çıkıyor. Bir sonraki yarışmaya eğer katılırsa, kalabilirse yani, o zaman yeni bir gözlük modeliyle de karşılaşabiliriz herhalde.
2: İnşallah.
0: Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasıl hissediyoruz kendimizi?
3: Bugün biraz daha rahatız. Gitgide sınıyoruz. Bakalım, yine yeni yarışmacımız var. Umarım çekişmeli olur.
0: İyi puanlar topluyorsunuz ama henüz finali göremediniz.
3: Bakalım, yani iyi başlıyoruz. Sonrasında biraz belki konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Yarışmacılar da aynı şekilde iyi yarışıyorlar. Bakalım bundan sonrası için.
0: Ve dün ilk kez aramıza katıldı. Sonrasında da finale adını yazdırdı. Finalde de doğru yanıtı verdi. Bizden 5000 lira para ödülü aldı. Eda Hanım.
4: Merhabalar tekrar.
0: Yarışma bitti. Kazandınız dün.
4: Evet.
0: İlk ne yaptınız? Kimi aradınız? Eve gittiğinizde eşiniz, çocuklarınız?
4: İlk eşimi aradım tabii ki. Çünkü başvuran oydu, dediğim gibi. Dün de anlattığım gibi. Kendisi başvurmuştu benim yerime. O yüzden ilk onunla paylaşmak istedim. Daha sonra yine ailemle de tabii ki paylaştım. Gayet güzel, keyifli, mutlu bir gün geçti. Çocuklar zaten onlar için, bir yandan da onlar için başvurmuştuk aslında, onların şansı diye. Gayet keyifli bir gün geçirdik.
0: Bakalım bu akşam Eda Hanım aynı performansı ortaya koyabilecek mi? Yoksa başka bir yarışmacımız mı adını finale yazdıracak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Aramıza Hande Hanım da katıldı. Cevap Soru da başlıyor. Formatla ilgili olarak hemen kısaca bir bilgilendirme yapayım sizlere. Hem Hande Hanım hem de belki de aramıza yeni katılan izleyicilerimiz olabilir. 3 farklı kategoride final öncesinde sizlere soru yönelteceğim. Birinci etap bilgiye dayalı, her biri 1000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 2000 puanı hanesine yazdıracak. İkinci etabımız bu kez dikkat etabı. Her birinin puan değeri 2000. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabında yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez

0: soruların değeri her biri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı kazanma başarısı gösterebilir. En çok puanı kim toplarsa onunla finale çıkacağız ve 5000 lira para ödülü için birebir onunla yarışacağız. 20 saniyelik de süreniz olduğunu hatırlatayım. Var mı bana sorusu olan?
1: Yok.
0: Başarılar diliyorum. Siz hazırsınız. Ben hazırım. İzleyicilerimiz de hazırdır öyle tahmin ediyorum. İşte cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Cevap soru da birinci etapta. Ve ilk sorumuzun acaba konu başlığı ne? Buyurun görelim.

0: 190 kilo dünya rekoru. İnanılmaz bir şeyi başarıyor Naim. Teşekkürler Naim Süleymanoğlu. Burası Seul. 20 Eylül 1988. Naim Süleymanoğlu dünya rekorunu kırıyor.
1: Bir efsane ile başlıyoruz. Naim Süleymanoğlu ile başlıyoruz yarışmamıza. Naim Süleymanoğlu, namı diğer Cep Herkülü. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi unvanına sahip. 86 Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk Büyükelçiliğine sığındı ve iltica talebinde bulundu. Turgut Özal, Naim'in Türkiye'ye getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın emrini verdi. Ünlü haltercinin Seul Olimpiyatlarına Türkiye adına katılabilmesi için ülkesine tam 1 milyon dolar ödendi. O da bunun hakkını verdi. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında 4 dünya rekoru kırdı ve 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti. Naim 21 yaşında dünyaca ünlü Time dergisine kapak oldu. Sorumuz gelsin. Naim Süleymanoğlu hangi ülkeden iltica etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süreniz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Bulgaristan.
0: Bulgaristan yanısını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Bulgaristan.
0: Yeni yarışmacımızın cevabı da aynı. Orhan Bey.
1: Bulgaristan.
0: Ve Eda Hanım.
3: Sırbistan.
0: Üç yarışmacımızdan farklı olarak Sırbistan yanıtını
3: yanlış,
0: verdi.
3: Tamamıyla yanlış hatırladım.
0: Şu anda yanlış olduğunu anladınız mı?
3: Kesinlikle.
0: Size göre doğru cevap ne peki?
3: Bulgaristan.
0: İzlediniz mi filmi?
3: İzledim, çok beğendim.
0: 2019'da Mustafa Uslu'nun yapımcılığında Naim filmi. Gerçekten çok güzel, gerçekten. Güzel bir film. Çok. Başarıyla da yapılmış bir film. Naim Süleymanoğlu anısına yapılan bir film. O zaman cevabı görelim. Doğru cevap Bulgaristan olacaktı tabii ki. Naim Süleymanoğlu konu başlığında ilk sorumuzu 3 yarışmacımız doğru olarak yanıtladı. Buradan şöyle Naim Süleymanoğlu'nun o olağanüstü zaferlere imza attığı, muhteşem rekorlar kırdığı olimpiyatlara bir yolculuk yapar mıyız beraberce? Tabii. Hem evet. Saygıyla analım değerli efsaneyi Naim Süleymanoğlu'nu, bir kez daha onun o başarılarıyla gururlanalım ve duygulanalım.

O sadece Türkiye'nin değil, dünya spor tarihinin bir efsanesi. 2017 yılında aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla, rahmetle anıyoruz Naim Süleymanoğlu'nu ve ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Önce konu başlığımız gelsin.

0: Bu şirin ördeklerle beraber acaba sizlere neler anlatacağım? Ördek göl ve bataklık kenarlarında yaşayan perde ayaklı bir su kuşu. Kısa ayakları arka kısmında olduğundan yürürken zorluk çeker. Tüyleri kiremit gibi üst üstedir. Bu nedenle hem su geçirmez hem geçirse bile çabuk kurur. Oldukça obur bir hayvandır. Bazen bir kurbağayı tek seferde yutmaya çalışır. Evcil ördekler yuva yapmaz ve uçmaz. Genellikle her erkeğe 6 dişi düşer. Ayrıca ördeklerin çıkardığı vak vak sesi yankı yapmaz. Sorumuz geliyor. Erkek ördeğe ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı. Erkek ördeğe ne ad verilir? Soğuğu hiç hissetmeyen acaba ördeklerle ilgili sorduğumuz bu soruya yanıtlar ne oldu? Buyurun göreyim lütfen.
1: Ben açmasam daha iyiydi ama. Kas. Ama.
0: Ama?
1: Açmasam daha iyiydi yani, boş bıraksaydım.
0: Hande Hanım.
2: Aynı şekilde, doğru olmadığını biliyorum.
1: İyi, ben
2: şansımı
1: sevindim.
2: Denemek istedim.
0: Orhan Bey.
3: Cevap yok, bilmiyorum.
0: Cevap yok.
4: Ben de aynı şekilde, yani yazmasam mı acaba diye düşündüm. Yani boş bırakmayayım bari dedim.
0: Eda Hanım, ben gözlerimi kapatayım, cevabınızı görmemiş olayım.
4: Şöyle.
0: Yani erkek ördeğe ördek mi deniyor?
4: Tamamıyla bir şey yazmış olmak için.
0: Acaba doğru yanıt hangisi? Buyurun görelim.
4: Ah ya.
0: Sunay'dı.
4: Suna yazacaktım. Dişisine mi Suna deniliyor diye hatırlayamadım.
0: İsimden
4: yazsaydım.
0: Acaba dişisi olabilir
4: evet,
0: mi diye düşündünüz.
4: Kesinlikle öyle düşündüm. Keşke yazsaydım.
0: Evet, ördekler dünyasından başka bir dünyaya geçiş yapacağız şimdi. Puan veremedik ne yazık ki sizlere. Bakalım sıradaki sorumuzun konu başlığı ne?
5: I was 18 when I got married. But it was not love. Your husband is a saint and we must all
6: Who was that girl?
7: Cosette.

Dünya klasikleri. Edebiyat dünyasındayız. Jules Verne'in dünyaca ünlü bir klasiği. Kitabın karakteri Phileas Fogg, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat sürmesiyle ünlüdür. Bir gün gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir konuda servetini ortaya koyarak iddiaya girer ve macerası başlar. Sorumuz gelsin. Jules Verne'in dünyaca ünlü kitabının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Bir klasik.

0: 10 saniye ve süreniz tamamlandı. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Cevap, yazmamayı tercih ettim. Gittim geldim, yanlış bir şey yazmamak istemedim.
0: Gittim geldim, nereye gittiniz peki? Ne geldi aklınıza?
1: Tanıtım geçerken Victor Hugo'yu gördüm. Yazayım, yazmayayım. Ondan sonra en iyisi yazmamak. Belki...
0: Yazmadınız. Peki. Hande Hanım?
2: 80 günde devre alem.
0: 80 günde devre alem diyor Orhan Bey.
3: 80 günde devre alem.

0: 80 günde devre alem ve Eda Hanım?
1: 80 günde devre alem ama ben de hatırlayamadım maalesef.
0: İki yarışmacımızın yanıtını duyduktan sonra evet, siz de 80 günde devre alemin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ve yanıt vermeyen iki yarışmacımız var. Eğer doğru cevapsa puanları bölüşeceksiniz. Aksi takdirde hiçbirinize puan veremeyeceğim. 80 günde devre alem okudunuz mu peki? Bildiğiniz bir eser midir?
2: Evet, biliyorum.
0: Siz?
3: Ben okumadım.
0: Okumadınız. Hikayeyle ilgili olarak?
2: Yani dünyanın etrafını 80 günde dolaşmakla ilgili, o turu tamamlamakla ilgili bir kitaptı. Bunun üzerineydi ve bu çeşitli zorluklarla birlikte başarılıyordu kitabın sonunda.
0: Başarılı oluyordu finalde evet, diyorsunuz. Peki acaba doğru yanıt neymiş? Görelim o halde. 80 günde devre alem doğru yanıtı tabii ki. Jules Verne'in o 1872 yılında yazmış olduğu bu büyük eser aynı zamanda film de olmuştur. Ve hikayenin sonunda da 80 günde dünyayı dolaşmayı başarmıştır. Üstelik hiç uçak kullanılmadan gerçekleşen evet, bir yolculuktur. Fil üstünde gemiyle tren yolculuğu yaparak son derece fillerle beraber macera dolu bir yolculuktur. Sonunda da beraber hatta o yolculuğu tamamladığı hanımefendiyle de evlenmiştir Fok. Böyle de bir finali vardır. O zaman dördüncü soruyla beraber bakalım Eda Hanım dünkü performansı bizlere hatırlatacak mı? İşte konu başlığımız.

burçlar hayatımızın hep içinde var ama kimisi ilgilenir, kimisi ilgilenmez. Bakalım dört yarışmacımızın içerisinde kimler burçlarla daha fazla ilgileniyor? 21 Mart 19 Nisan tarihleri arasında doğan Koç, lider bir burç. En zor özellikleri sabırsız ve çabuk öfkeleniyor olması. 23 Temmuz 22 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burcu cömertliğiyle biliniyor. En zor özelliği kendini beğenmiş olması. 23 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burcu çalışkanlığıyla ve titizlikleriyle bilinir. 23 Eylül 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burcu sanatçı ruhuyla ön plana çıkıyor. Gösterişi sevmesi olumsuz özelliği. Sorumuz gelsin. 2 Haziran doğumlu bir kişinin burcu nedir? Buyurun, başladı süreniz. 2 Haziran doğumlu bir kişinin burcu acaba nedir?

0: Süreniz bitti. Buyurun cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Terazi.
0: Ali Bey terazi dedi. Hande Hanım?
2: İkizler.
0: İkizler diyor. Orhan Bey?
3: Akrep.
0: Akrep yanıtını verdi. Ve terazi. Eda Hanım?
4: Terazi.
0: Terazi. İki aynı cevabı görüyorum. İkizler cevabı var, akrep cevabı var. Ya hiç kimseye puan veremeyeceğim, ya puanları ikiye böleceğim ya da bir kişi bu ilk etabın son sorusunda toplam 2000 puanı hanesine yazdıracak. O halde 2 Haziran doğumlu bir kişi acaba hangi burca sahipmiş bir görelim. İkizler Burcu, Hande Hanım tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
0: Tek başınıza
2: ederim.
0: Doğru yanıtı verdiniz. 2 Haziran, acaba bu soruyu kim hazırladı merak ediyorum. 2 Haziran benim doğum günüm çünkü. İkizler Burcu özelliğine sahip miyim onu bilmem. Burçlarla benim aram doğrusunu söylemek gerekirse hiç yoktur. 2850 puanla bir anda birincilik sırasına geçtiniz. Yeni yarışmacımız Hande Hanım. İkinci sırada Orhan Bey var. Ve Ali Bey'in puanı 350. Şu ana kadar Eda Hanım 4 sorumuza yanıt veremedi. Maalesef. Ki son finalde 5000 lira para kazanmış. Böylelikle yarışmamıza ilk kez katıldığında da büyük bir başarı elde etmişti. Üstelik finale çıkarken de rekor kırmıştınız. İkinci etaba geçiş yapıyoruz o halde. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda

ikinci etapla devam ediyor. Bu kez bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. 4 soru, her biri 2000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde, ki az önce örneğini gördük Hande Hanım gibi, hanesine 4000 puan yazdırabilir. Hazırsanız eğer, ikinci etabın ilk sorusuna geçiyoruz. İşte konu başlığımız. Türkan Şoray, sinema dünyamızın efsanesi, çok kıymetli bir sanatçı ve dikkat etabının ilk sorusunun konu başlığı. Yıl 1972, Türkan Şoray, Elazığ'da çekimleri süren Cemo filminin setinde kaza geçirir. Ünlü sanatçı at binme sahnesi çektiği sırada kendini yerde buldu. Rol arkadaşı Fikret Hakan, Türkan Şoray'ı kucağında ambulansa kadar taşıdı. Bir saniyelik yanlış bir hareket ölmesine neden olacaktı. Türkan Şoray neyse ki başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra boynuna 11 kiloluk bir ağırlık takıldı. Türkan Şoray dönemin başbakanı Ferit Meli'nin emri üzerine özel bir uçakla İstanbul'a getirildi. Sultan tam 45 gün hiç hareket etmeden yatmak zorunda kaldı. Aynı kazayı Süperman olarak bilinen Amerikalı aktör Christopher Reeve geçirdi. Ama o şanssızdı. Felç oldu ve hayatını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirdikten sonra 2004 yılında hayata gözlerini yumdu. Sorumuz geliyor şimdi. Türkan Şoray'ın ölümden döndüğü kaza hangi film setinde yaşandı? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Süreniz bitti. Dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Cemo.
0: Hande Hanım.
2: Cemo.
0: Orhan Bey.
3: Cemo.
0: Aynı yanıtı verdiniz siz de. Ve Eda Hanım.
4: Cemo.
0: Cemo. Yanıtı acaba doğru mu? Puan alabilecek mi yarışmacılarımız? Ben ne demişim? Cevap soruda. Türkan Şoray, Elazığ'da çekimleri süren Cemo filminin setinde kaza geçirir. Cevap soruda. Cemo tabii ki doğru yanıttı ve böylelikle dört yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz. Eda Hanım da ilk puanlarını aldı. Yüzü gülmeye başladı Eda Hanım'ın.
4: Şeytanın bacağını kırdım.
0: Evet, sonunda şeytanın bacağını kırdınız. 1972 yılında çekilen bir filmdi Cemo. Türkan Şoray ve Fikret Hakan iki değerli ustanın başrolünde olduğu çok çok özel bir filmdir aynı zamanda Türk sinema tarihinde. İkinci etapta, dikkat etabında bir soru daha çıkıyor karşımıza. Acaba bu kez konu başlığımız ne olacak?

Yöresel danslar konu başlığımız. Kafkas genellikle Iğdır ve Kars yöresine özgü bir danstır. Halay özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da icra edilir. Bengi genellikle Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'de oynanır. Ora çoğunlukla Trakya'da görülür. Ayrıca Trakya karşılaması da çok meşhurdur. Bar özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyundur. Horon, Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe ve davul eşliğinde oynanır. Teke zorlatması batı ve güney bölgelerinde oynanır. Misket, Ankara yöresine özgü bir oyundur. Karşılama Trakya'da yoğun olarak görülmektedir. Sorumuz geliyor. Bengi, verdiğim bilgilere göre hangi şehrimize özgü bir danstır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. ...10 saniye kaldı.

0: Sırı Merdari Bey, Hande Hanım.
1: Balıkesir.
0: Orhan Bey.
2: Kırklareli.
0: Kırklareli dediniz. Ben hiç Kırklareli dedim mi?
2: Demediniz, ben karıştırdım.
0: Ben hiç dediğimi hatırlamadım, o yüzden bir evet. Yani bir bakayım dedim, dememişim. Evet. Eda Hanım.
3: Ben hatırlayamadım maalesef.
0: Siz hatırlayamadınız. İki Balıkesir var, bir Kırklareli var, bir de yanıt yok. Acaba ben ne demişim? Bengi genellikle Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'de oynanır. Balıkesir doğru yanıtı tabii ki. Ali Bey ve Hande Hanım cevapları doğru. Böylelikle puanları da bölüştünüz. Sizler herhangi bir yörenin oyununu bilir misiniz peki?
2: Benim halk oyunlarıyla pek...
0: Hiç yok mu?
2: Hiç gibi bir şey. Hatta kendi düğünümde bile oynayamadım.
0: Siz evliydiniz değil mi?
2: Evliyim. Kaan isminde çocuğum var. Allah bak. Eşime ve oğluma selamlarımı gönderiyorum.
0: Düğünde oynamadınız mı?
2: Yani idareten hani idare ederler
0: ya. Adet yerini bulsun evet. Diye hadi şöyle şöyle bir yapalım evet. Falan dediniz herhalde.
2: Onda da sonra izledim kendime güldüm yani.
0: Beceremiyorsunuz.
2: Beceremiyorum.
0: Ben de ilkokuldayken halk oyunları ekibindeydim. Elazığ'da okumuştum ben ilkokulu ve Dumlupınar İlkokulu'nun halk oyunları ekibinde. Aynı zamanda ekip başı da oldum. Birçok oyunu o yöreye ait olan Güneydoğu Anadolu bölgesi ya da Doğu Anadolu bölgesinin birçok aslında oyunlarına da hakimimdir. İşte halay olsun, çaydaçıra olsun. Bilir misiniz çaydaçıra?
4: Elazığ yöresinde.
0: Elazığ yöresinde çaydaçıra. Hiç duydunuz mu bunu?
1: Evet, evet duydum.
0: Evet, çok meşhurdur. Onu da oynuyorduk. Halay da çekiyorduk. Altıncı sorumuzdu yöresel danslar. Ve geçelim şimdi dikkat kategorisindeki yeni sorumuza. Konu başlığımızı görüyoruz.

0: Amerika'nın ilk ulusal parklarından Büyük Kanyon Arizona eyaletindedir. Dünyadaki en eski ve en büyük jeolojik oluşumlardan biridir. Kanyonun uzunluğu 466 kilometredir. Genişliği 29 kilometre, derinliği 1.9 kilometreye ulaşır. Kanyonun Colorado Irmağı'nın hareketleri sonucu 2 milyar yılda oluştuğu düşünülmektedir. Kanyon binlerce yıldır Amerikan yerlisi Kızılderililere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgede Kızılderililerin çalı ve çamurdan yaptıkları tipi adındaki çadırlarını görmek mümkündür. Kanyonun hayranlarından olan Başkan Theodore Roosevelt de avlanmak için sık sık buraya gelirdi. Sorumuz gelsin. Büyük Kanyon'daki Kızılderililerin yaptıkları çadırların ismi nedir? 20 saniye süreniz başladı. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda 7. soru, 2000 puan değerinde bir soru. 5 saniye süre kaldı. Cevapları görüyorum. Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: Tipo.
0: Tipo. Hande Hanım.
2: Tipi.
0: Tipi diyor. Orhan Bey.
3: Ben de tipo olarak duydum.
0: Siz de tipi olarak duydunuz.
2: Ben de tipe olarak duydum.
0: Tipe olarak duydunuz. Evet. Şimdi bir tipo var. İki tane tipi var. Bir tane de tipe var. Kritik bir an. Ve... Yedinci sorumuzda acaba ben ne demişim? Bir izleyelim. Cevap soruda. Bu bölgede Kızılderililerin çalı ve çamurdan yaptıkları tipi adındaki çadırlarını görmek mümkündür. Cevap soruda. Tipi doğru cevaptı. Hande Hanım ve Orhan Bey puanları paylaşıyor. Ben de duyunca rahatladım. Neden? Çünkü... Hem Ali Bey'in hem Eda Hanım'ın söylemlerinden sonra kendimden bir anda şüphe ettim. Çünkü ben de soruları ilk defa görüyorum ve burada okuyorum. Bazen gördüğünüzü farklı bir şekilde okumak da mümkün. Acaba dedim yani tipo mu dedim, tipe mi dedim diye.

0: Ama sizler de duydunuz, tipi demişim ki Hande Hanım ve Orhan Bey de puanları almış oldu böylelikle. Yedinci sorumuz bitti efendim. Şimdi ikinci etabın son sorusu. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuzla karşılaşacaksınız. Önce konu başlığımızı görüyoruz. Ünlü sanatçılar ve vokalistleri. Bakalım kimlermiş bunlar? Hande Yener müzik hayatına Sezen Aksu'ya vokal yaparak başladı. Aşkın Nur Yengi ise Sezen Aksu onunla Tunç Orkestrası'nda sanat hayatına giriş yaptı. Levent Yüksel, Sertab Erener ve Işın Karaca da Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapan isimlerdi. Emre Altuğ, 90'lı yıllarda dönemin ünlü sanatçılarından Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel'e vokalistlik yaptı. Sıla ve Bengü, Kenan Doğulu'nun eski vokalistlerindendi. Fuat Güner ve Masar Alanson, Barış Manço'nun solist olduğu Kaygısızlar grubunun vokalistliğini yaptı. Murat Boz, Tarkan'ın vokalistlerinden biriydi. Günümüzde şarkıları dillerden düşmeyen Simge Sağ'ın geçmişte Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç'a vokalistlik yapmıştır. Sorumuz gelsin. Az önce size verdiğim bilgilere göre Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapan sanatçılar kimlerdir? 20 saniyelik süreniz başladı. Dikkat kategorisi 2000 puan değerindeki son sorumuz. 5 saniye süre. Süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. Buyurun lütfen. Sıla Mabel Matiz. Hande Hanım.
1: Sıla'dan eminim. Maalesef diğerinden ben de emin değilim Gülşen'den.
0: Siz Sıla ve Gülşen dediniz. Orhan Bey?
2: Cevap yok, ben hatırlayamadım.
0: O kadar çok isim söyledim evet. Ki o yüzden...
2: Zaten müzikle aram çok iyi değil biliyorsunuz oyunlarla falan.
0: Eda Hanım?
3: Ben de tamamıyla emin olmadan Bengü dedim.
0: Siz de Bengü yanıtını verdiniz. Şimdi bir Bengü var, bir boş cevap var. Sıla ve Gülşen, Sıla ve Mabel Matiz olacaktı aslında bir de. Onu da söyleyeyim.
4: Evet.
0: Ali Bey... Hande Hanım, iki isim yazmışlar. Eda Hanım, tek isim yazmışlar. Acaba ben ne demişim? Bir görelim lütfen. Sıla ve Bengü, Kenan Doğulu'nun eski vokalistlerindendi. Sıla ve Bengü, Eda Hanım birini yakaladı. Hande Hanım ve Ali Bey birini yakaladı ama... Hepsini birleştirmek mümkün olmadı. Böylelikle puan veremiyorum sizlere.
3: Yarımşar puan alamıyor muyuz?
0: Yarımşar puan. Güzel Eda Hanım. Keşke yarımşar puan sizin gidişatınız adına bir şeyleri değiştirebilseydi. Keşke. Üçüncü etap ama çok kritik biliyorsunuz. Çünkü her bir sorunun değeri 3000 puan. En sevdiğiniz şarkıcı var mı? Yıldız en çok Tilbe. Şu sanatçının şarkılarını dinlerim dediğiniz var mı bir isim?
3: Ben genel anlamda şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Yıldız Tilbe'nin şarkılarını ama özellikle çok seviyorum.
0: Çocuklar peki dinletiyor musunuz bizi?
3: Dinletiyorum sık sık.
0: Nasıl?
3: Çok eğleniyorlar.
0: Şimdi zaten. Ben de yeni bir babayım biliyorsunuz.
3: Evet.
0: Yeni evladım oldu.
3: Allah bağışlasın.
0: Mümkün olduğu kadar eşime yardımcı olmaya çalışıyorum Seyhan'a bu konuda. Size eşiniz nasıl destek verdi bebekleri büyütürken?
3: Çok yardımcı oluyor gerçekten. Yani şu an o çalışıyor, ben evdeyim. Ama eve geldiği zaman özellikle bu büyük oğlumla... Çok fazlasıyla ilgileniyor. Yani ben biraz daha o geldikten sonra küçük olduğumda ilgilenmeye başlıyorum. O biraz daha büyük olduğunda oynamaya, onunla ilgilenmeye geçiyor.
0: İlk günlerle bize vereceğiniz tavsiye var mı?
3: Yani şu an çok küçükler. Hani şu an size verebileceğim bir tavsiye maalesef yok. Annenin yükünü ne kadar azaltırsanız onun için o kadar iyi olur.
0: Evet, son puan durumuna bakalım isterseniz. Hande Hanım, yeni yarışmacımız. Kendisi psikolog olmayı hedefliyor. Şu anda bir öğrenci ve 3. sınıfta okuyor. İyi başladı, iyi götürüyor. 5350 puanla lider durumda. Orhan Bey 2350 puanla ikinci sırada. Ali Bey 1850 ve dün beraber finalde yarıştığımız Eda Hanım bu akşam iyi bir performans ortaya koyamadı. Şu ana kadar 500 puan toplayabildi sadece. Üçüncü etaba geçiş yapıyoruz. Cevap soru da üçüncü etapla, yani akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanabilecek. Şu ana kadar gördük ki bu etap yarışmanın gidişatını, lideri, eleneni çok ciddi bir şekilde etkiledi. Özellikle 4 soru içerisinde en az puan alan finale kadar adını yazdırma başarısı bile gösterdi. Üçüncü etapta başarılar diliyorum ve işte bu etabın ilk sorusunun konu başlığı geliyor.

0: Konu başlığımız ehliyet. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Ehliyet almak için gerekli olan minimum yaş sınırı ehliyet sınıflarına göre değişiyor. Eğer traktör kullanmak istiyorsanız ehliyet sınıfınızın F, yaşınızın minimum 18 olması gerekiyor. Şayet 21 yaşındaysanız ve kamyon kullanmak istiyorsanız C sınıfı ehliyet almalısınız. Otomobil kullanmak için gereken ehliyet sınıfı B, yaş sınırı 18. Otobüs kullanmak isteyenler 24 yaşını beklemek zorunda. Otobüs için gereken D sınıfı ehliyet. İş makinelerini G sınıfı ehliyet sahipleri kullanabiliyor. Ehliyet almak için 18 yaş yeterli. A1 sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor. Bu ehliyeti almak için en az 16 yaşında olmalısınız. Sorumuz geliyor. F ve D sınıfı ehliyet almak isteyenlerin minimum yaş sınırlarının toplamı kaçtır? Minimum yaş sınırlarının toplamı kaçtır? 20 saniyeniz başladı. F ve D sınıfı. Toplamını istiyorum sizden. Bir kez daha vurguluyorum. Süreniz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Ali Bey.
1: 32.
0: Neyle neyi toplayarak 32'yi buldunuz?
1: Onu sormayın. Toplayamamışım.
0: 24, 18 24, yazıyor. 18 yanlış görüyorum.
1: Evet, 24, 18'i toplayamamışım.
0: Toplayamamışsınız.
1: Son dakikada silemedim yani.
0: Peki, Hande Hanım.
2: 24 ve 18. D tipi 24, F tipi 18, 42.
0: 42'yi buldunuz oradan yola çıkarak. Peki, Orhan Bey.
3: 45.
0: 45 yanıtını verdiniz. Siz...
3: 21 ve 24 olarak aklımda kalmış.
0: 21, 24 ve Eda Hanım?
4: Ben 39 olarak, 21 ve 18'i toplayarak.
0: 21 ve 18 olarak hesapladınız. Evet. Buradan da 39'u buldunuz. Şimdi 32 var, 42 var, 45 var, 39 var. 4 yarışmacımızın da farklı yanıtlar verdiğini görüyorum. Ya biri doğru ise 6000 puan kazanacak. Ya da hiçbirinize puan veremeyeceğim. Üçüncü etaptayız. Üçüncü etabında ilk sorusunun doğru yanıtı geliyor ekrana. 42 doğru yanıt ve Hande Hanım 11.350 puana ulaşıyor. Çünkü tek başına doğru cevabı verdi ve 6000 puan kazandı. Tebrik ediyorum Hande Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Mesleğinizin bu başarıdaki acaba etkisi nedir?
2: İstediğim mesleği bulana kadar çok yol geldim aslında. Biraz sanırım o deneyimlerin etkisi var bunda. Bu şekilde diyebilirim.
0: Ehliyetiniz var mı?
2: Ehliyetim yok. Araba kullanmaktan biraz korkuyorum.
0: Neden?
2: Yani biraz kaygı problemim var o konuda. Hayvana ya da çocuğa çarpmak konusunda biraz endişeliyim. O yüzden çok istediğim bir şey değil ehliyet almak.
0: Bir psikologsunuz. Yani psikolog olacaksınız.
2: Evet,
0: okulu bitirdikten sonra. Buna rağmen kaygılarla yaşayan, araba kullanma konusunda bir kaygıya sahipsiniz. Belki bunu kendi kendinize tedavi edebilirsiniz.

0: Öyle tahmin ediyorum. Peki. Üçüncü etaba iyi bir başlangıç yaptı Hande Hanım. Bakalım devamı nasıl olacak? Sıradaki sorumuza geçiş yapıyoruz.
1: Perküsyon grubu enteresandır. Diğer arkadaşlarla aynı parayı almalarına rağmen çok nadir dahil oluyorlar. Timpani. Bir duyabilir miyiz? Glissandolu bir... Can I have a glissando note? Bununla onca çaba aynı. Yani... Çok tuhaf. Yani... Klasik müzik nereye gidiyor?
0: Cem Yılmaz'la beraber senfoni orkestraları, buradan ustaya da selamlarımızı iletelim bir kez daha. Bakalım acaba bu başlığın içerisindeki içerikte ne varmış? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1826'da 2. Mahmut devrinde kuruldu. Mızıkai Humayum adı verilen topluluk orkestranın temelini oluşturuyordu. Bilkent Senfoni Orkestrası 1993'te Bilkent Üniversitesi'nin özgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra 53 seçkin sanatçıdan oluşmaktadır. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945'te kuruldu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın temelleri 1975'te bir oda müziği topluluğuyla atıldı. 78 kişilik sanatçı kadrosuyla ülkemizin en büyük sanat kurumlarından birisidir. Sorumuz geliyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan kaç yıl sonra kurulmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz bitmek üzere. 10. sorudayız. 3000 puan değerinde bir soru bu. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: 5.
0: Ali Bey'in yanıtı 5. Hande Hanım?
2: 41. Bilmiyorum, yanıtı unuttum. Tarihleri.
0: Orhan Bey?
1: 46.
0: 46 yanıtını verdiniz siz. Eda Hanım?
3: 10.
0: İzmir 45. Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan kaç yıl sonra kurulmuştur? Sorumuz buydu. Şu anda 4 tane farklı yanıt görüyorum yine az önceki gibi. Acaba biriniz kazanacak mı? Ve tam 6000 puan mı kazanacak, yoksa puan veremeyecek miyiz? Cevabımızı görelim. 30 doğru cevap olacaktı. Maalesef 4 yarışmacımız da bu fırsatı değerlendiremedi. Eğer biriniz doğru yanıt verseydiniz çok önemli bir avantaja sahip olabilirdiniz tabii ki. Bir şey mi söyleyeceksiniz Ali Bey?
1: Düğümleniyorum.
0: Düğümleniyorsunuz. Bugün yani şimdi puanınıza bakıyorum. Yani nerede dünkü Ali Bey? Nerede önceki günkü Ali Bey? Şapkayı taktı, tişörtü giydi. Ama...
1: Yaramadı.
0: Bilgiler evde kaldı.
1: Evet. Maalesef. Son iki soru inşallah.
0: Eda Hanım?
3: 40.945'i hatırladım. Ama 75 mi 55 mi orasından emin olamadığım için 10 yıl yazdım.
0: Kaç puanda olduğunuzu biliyor musunuz peki?
3: Biliyorum, maalesef bilmez olaydım.
0: 500 puandasınız.
3: Evet.
0: Ya beni de gerçekten çok şaşırttınız. Dünkü performansın ardından bugün...
3: İçler acısı.
0: Sizi tanımakta çok zorlanıyorum.
3: Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum.
0: Şimdi 10 soru geride kaldı. 11-12 final öncesi. 3000-3000. Yani bir kişi kazanma ihtimali zaman zaman oluyor. Bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilmeniz için Eda Hanım, tek başınıza kalan iki tane soruyu bilmeniz lazım ki ancak finale çıkabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var matematiksel açıdan. Acaba bunu başarabilecek misiniz? Yoksa başka bir yarışmacı mı bu akşam finalde benimle olacak? İşte 11. sorumuzun konu başlığı. Kadın erkek farkı kategorimizin konumuzun başlığı.

0: Erkeklerin vücudunda 4,5, kadınlarda ise 3,6 litre kan vardır. Erkeklerde kadınlarınınkin yarısı kadar yağ dokusu vardır. Kadınlarda yağ dokusu vücudun %27'sini oluşturur. Bu oran erkeklerde %15'tir. Ancak kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler. Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır, gözleri ayrıntıları daha iyi seçer. Kadınlar erkeklerden 5 kat daha fazla ağlarlar. Bir erkeğin günlük kalori ihtiyacı 2500 iken kadınınki 2000 kaloridir. Erkek beyni kadından %14 daha ağırdır. Sorumuz geliyor. Verdiğimiz bilgilere göre bir erkeğin bir haftalık kalori ihtiyacı nedir? 20 saniyeniz başladı. ...10 saniye kaldı. Süre bitti. Yarışmanın kaderini her an belirleyebilecek bir sorudayız. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: 17.500.
0: 17.500'e nasıl ulaştınız?
1: Vallahi sizin şu an ne dediğinizi bile tam çıkartamadım. 2005'te çarptım, bir haftalık 7'ye çarptım. Bayağı bir karıştırdım yani.
0: Ama o 7500'ü evet. Buldum diyorsunuz.
1: Nasıl buldum da bilmiyorum.
0: Hande Hanım, siz de aynı yanıtı vermişsiniz.
2: Evet.
0: Siz nasıl ulaştınız?
2: Bir günlük 2500 dediniz, bir haftayı soruyordu. 7 ile çarptım.
0: Oradan 17500 dediniz. Orhan Bey?
3: 17500.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Eda Hanım?
4: Aynı şekilde 17500.
0: Yanında da hatta sağlaması da var diyorsunuz. 2500 çarpı 7 yapmışsınız. 4 tane 17500 yanıtı var. Acaba puanlar bölüşülecek mi? Yoksa kimseye puan veremeyecek miyiz? Buyurun cevabı görelim. 17500 11. sorunun doğru yanıtıydı. Ve 4 yarışmacımızın önünde yeşil ışık yandı. Son final sorusu öncesindeki, yani 12. soruya gelmeden puanlara bakarsak eğer 12.100 puandasınız Hande Hanım.
2: Evet.
0: Orhan Bey 3.100 puanda, Ali Bey 2.600 puanda, Eda Hanım 1.250 puanda. Hande Hanım son soruyu, yani 12. soruyu bilmeseniz dahi, başka bir yarışmacı tek başına bilse dahi adınızı finale yazdırdınız. Tebrik ediyorum şimdiden.
2: Teşekkür ederim.
0: 12.100, diğer yarışmacılarımızın üzerine 6.000 koysak dahi size yetişemeyeceği matematiksel olarak ortada. Ve tıpkı dün Eda Hanım sizin gibi yeni yarışmacımızdı. Aynı performans, daha iyiydi hatta performansı ve öncesinde finale çıkmıştı ama son soru gideni belli edecek. Finalist belli ama bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Diğer iki yarışmacımız da yoluna devam edecek. Şu anda matematiksel olarak üçünüzün de gitme ihtimali var. Ali Bey de gidebilir. Eda Hanım da gidebilir. Orhan Bey de gidebilir. Bakalım kim gidecek? İşte 12. sorunun konu başlığı.

Her sporcu olimpiyatta yer almayı hayal eder. Spor tarihinin en büyük organizasyonu olimpiyatlarla ilgili bir soru geliyor. 1988 olimpiyatları Seul'de, 1992 olimpiyatları Barcelona'da, 1996 olimpiyat oyunları Atlanta'da, 2000 olimpiyatları Sydney'de,

0: 2004 Olimpiyatları Atina'da, 2008 Olimpiyatları Pekin'de, 2012 Olimpiyatları Londra'da, 2016 Olimpiyatları Rio'da, 2020 Olimpiyatları Tokyo'da düzenlendi. Sorumuz geliyor. Londra Olimpiyatları Atlanta Olimpiyatlarından kaç yıl sonra düzenlenmiştir? Buyurun, süreniz başladı. Londra Olimpiyatları Atlanta Olimpiyatlarından kaç yıl sonra düzenlendi? Süremiz sona erdi. Bu yazda Tokyo'da olimpiyatlar vardı. Sporcularımız da biliyorsunuz çok başarılı bir organizasyonda yer aldılar. Toplam kaç madalya kazandığımızı hatırlayan var mı?
1: 4 ya da 5 diye hatırlıyorum.
0: Ben söyleyeyim o halde. 1948'deki olimpiyatlardan sonra en başarılı olimpiyatımızdı bizim. 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya, 13. Ve olimpiyatlar tarihinde en fazla madalya aldığımız bir olimpiyat oyunlarını da geride bıraktık. Sporcularımız 6 ayrı branşta kazandılar ve bir rekor kırdılar aynı zamanda. Buradan oraya gidip katılmak da çok kıymetli. Madalyalarla beraber bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza da bir alkışlayalım mı? Daha nice olimpiyatlarda nice başarılar dileyelim ve cevapları görelim. Buyurun lütfen. Ali Bey.
2: 16.
0: Ali Bey'in yanıtı 16. Hande Hanım.
3: 16.
0: Aynı yanıtı verdiniz siz de. Orhan Bey.
1: 16.
0: Ve Eda Hanım.
4: 12.
0: 12. 3 tane 16 var. 1 tane 12. Siz nasıl ulaştınız 12'ye?
4: Ben 3 sonrası yani aradaki fark 16 diye, 12 diye hatırladım. Belki bir tane kaçırmış olabilirim.
0: Londra hatırlıyor musunuz?
4: Şu an inanın hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsunuz. 2012 idi. Atlanta'yı?
1: 96.
0: Hatırlamıyorsunuz. Hatırlayan var
1: 96.
0: mı?
3: 96.
0: 96. Bakalım puanları 3'e mi böleceğiz? Yoksa Eda Hanım mı bilecek? Ya da hiçbirinize puan veremeyecek miyiz? Cevabı görelim lütfen. 16 tabii ki doğru yanıttı. Atlanta Olimpiyatları 1996'da ve böylelikle sadece Eda Hanım'a buradan puan veremiyoruz. Eda Hanım, size veda ediyoruz.
4: Maalesef.
0: Yani dün 5000 lira kazandınız. Final sorusuna doğru yanıt verdiniz. Çok iyi, evet, bir performans ortaya koydunuz ama bundan sonraki süreçte size ailenizle birlikte mutluluklar diliyoruz.
4: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: Eşinize
4: olun.
0: De selamlarımızı ve saygılarımızı evet, iletelim. Gerçekten. Çocuklarınıza da Allah uzun ömürler versin.
4: Amin. Sağ olun cümlemizin inşallah.
0: Hande Hanım, bu akşam sizinle ilk kez tanıştık.
3: Evet.
0: Ve finalist oldunuz. Toplam 13.100 puanla dakikalar sonra karşılıklı yarışacağız. 5.000 lira para ödülü için.
3: Evet.
0: Orhan Bey ve Ali Bey ile yarın tekrar birlikte olacağız. Onlarla da görüşmek üzere. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla yeni bir isimle devam ediyor. Karşımda birazdan Hande Hanım olacak. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final anı. Cevap sorudanın en son sorusu ve final sorusu olacak. Karşımda da yeni yarışmacımız Hande Hanım var. Sizi bu akşam ilk kez tanıdık. 25 yaşında bir öğrenci kendisi. Psikoloji okuyor, psikolog olmayı hedefliyor. 3. sınıf öğrencisi. Bu yarışmaya peki nasıl katıldı Hande?
3: Bu yarışmaya erkek arkadaşım başvuralım dedi hep beraber. Hep birlikte başvurduk. Onun sayesinde haberim oldu. Başvurdum ve kabul edildim. Çok da mutluyum burada olmaktan.
0: Gelmeden önce hangi etabın senin için bir avantaj olacağını düşünüyordun?
3: İlk kısmın düşünüyordum ama puanı az olduğu için hani çok da olmayabilir dedim. Dikkatimin iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci kısım orada devreye giriyor. Yani ikinci kısımda puan toplarım diye düşünmüştüm.
0: Hande Hanım, 5000 lira para ödülümüz var finalde. Evet. Fakat ben size iki ayrı seçenek de sunacağım. Birincisi, soruya

0: yanıt verebilir. Doğru ise 5000 liraya kazanabilirsiniz. Yanlış ise o zaman size veda edeceğiz. Ancak bir başka yol var ki kasaya 1000 lira koyabilir. Bu da cevap vermeme hakkınızı kullanmış olduğunuz anlamına gelir. Yarın tekrar sizinle birlikte olabiliriz. Final için hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 5000 lirayı kazandığınız takdirde yapacağınız herhangi bir şey var mı ilk etapta? Evden gelirken kazanırsam şunu yaparım diye bir planlamanız var mı?
1: Antalya'ya gideceğim. Büyüdüğüm şehre. Çok özledim. Onu düşünüyorum. Yani aklımda şu sıralar hep o var.
0: Bakalım 5000 lirayı kazanıp planladığı Antalya seyahatini gerçekleştirebilecek mi Hande Hanım?
2: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
1: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıl

Sıvı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, kepek 0.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Çıldırmış senin oğlun. Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor.
13: Dağıtır elbet, baba oldu. Sana ne bundan?
12: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın 1/4'ü benim değil mi?
14: Kazıma haklı Gülsüm kadın. Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın.
13: Böyle konuşmamıştık. İnanmayın bu rezile.
15: Gel ana, gel. Yapacak bir şey kalmadı artık.
16: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
12: Gördün mü bak? Gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var.
16: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz.
12: İsterlerse beni astınlar sonra.
17: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı.
12: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da namusum da senin elinde zeliş kadın.
17: Bırakmazsan vururum seni.
12: Nasıl kıyarsın oğluna?
3: Toprak Ana bugün 16.15'te TV4'te.
18: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
19: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
20: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
21: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
22: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
23: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
24: Şok şok cepte şok.
25: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
5: Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

İstanbul'un fethi konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin Hande Hanım. Tarih 29 Mayıs 1453. İstanbul kuşatmasının 53. günü. O sabah Osmanlı ordusu saldırıya yoğun top ateşiyle başladı. Çarpışmalar uzun süre devam etti. Ulubatlı Hasan adlı bir yeniçeri aldığı 40 ok darbesine rağmen Osmanlı sancağını surlara dikmeyi başardı. Ateşlenen Osmanlı ordusu o güne kadar başarılamayanı başardı ve surları açtı. İstanbul artık Türklerindi. Henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet adıyla anılmaya başlandı. 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yok oldu. Orta Çağ kapandı ve Fransız İhtilali'ne kadar sürecek yeni çağ başladı. İstanbul'u fetheden padişah Fatih Sultan Mehmet hastalanarak 1481 yılında vefat etti. 5000 lira değerindeki final sorumuz geliyor. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniye süre başladı.

0: süren bitti. Hı hı. Ve kalemi de koydun. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında vefat etmiştir diye sordum. Az önce söylediklerimi tekrar hatırlatayım. Soruya yanıt verme hakkını kullanabilirsin. Doğru ise zaten hiçbir sorun yok. Bizimle yarın da devam edeceksin. Üstelik 5000 lirayı kazanmış olarak yarın buraya geleceksin. Yanlış ise sana burada veda etmek zorunda kalacağız. Ancak ben cevabımdan emin değilim ya da bilmiyorum diyerek cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 TL'yi kasaya koyup yarın yeniden bizimle birlikte yarışabilirsin. Şimdi hazırsan eğer soruyorum. Final sorumuza cevap verecek misin?
1: Hayır.
0: Hayır diyorsun. Yani 1000 lirayı kasaya koyarak ben yarın burada tekrar olmak istiyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Var mı aklında hiçbir yanıt?
1: Yanıtı biliyorum büyük ihtimalle. Fakat kafamda hesaplar yaparken kaçırdım. Yani kaçırmadım biliyorum ama emin değilim. Yarın da burada olmak istiyorum. O yüzden yanıt vermek istemiyorum.
0: Aklında var ama bir şeyler evet. Var aklında. Peki söylemek ister misin? Belki de aslında o yaş tahminin doğru olabilir. Sen şu anda zaten 1000 lirayı kasaya koyduk. Önünde de 1000 lira yazıyor. Evet. Yarın bizimle birliktesin. O konuda herhangi bir sorun yok. Hı hı. Nedir tahminin?

0: 1453'te 21 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 1481 yılında vefat etti.
1: Doğru.
0: Tamam. O 1481'den emin olamadığım için orada bıraktım zaten.
1: Yani sen aslında iki tarihi de doğru olarak bildin. Ama son 1481 vefat ettiği tarihten emin olamadığın için.
0: Evet.
1: O yüzden cevap vermeme hakkını kullandın. Hande Hanım yarın bizimle birlikte olacak. Üstelik kasada 1000 lirasıyla birlikte yine yarışacak. Bugün kendisini tanıdık. Müthiş bir performans ortaya koydu. Finale kadar geldi. Bir tahmini var. O tahminler aslında verdiği tarihlerle örtüştü. Cevabı görelim. 49 yani 1453'ten evet. Ve 1481'den yola çıkarak az önce verdiğiniz tarihleri kendiniz kafanızda hesapladınız.
0: Evet.
1: Ama emin olamadığınız için bize yanıt vermediniz. Sağlık olsun diyelim. Önemli olan yarın tekrar burada olmanız tabii ki.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Antalya yakınlarındaki Side'deyiz. Yolculuğumuz Side Antik Kenti'nin sütunlu yolundan başlayacak, daha sonra Side'nin içlerine doğru devam edecek. Ve yolculuğumuzun son noktalarından biri Apollon ve Athena Tapınakları olacak. Ama her zaman olduğu gibi bütün yolculuğumuzu rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde yapacağız.

Tarih ve denizle sarmalanan Side'nin geçmişi Hititlere kadar gitse de tam olarak kimler tarafından kurulduğu hala bir giz perdesi ardında. Ancak bazı kaynaklar buranın İzmir'in kuzeyinden 7. yüzyılda, M.Ö. 7. yüzyılda gelen Grek topluluklar tarafından kolonize edildiğini yazıyor. Onlardan biri de Strabon ve burayı Kimelilerin içinde Athena tapınağı olan kenti diye yazmış coğrafya adlı kitabında. Ama buradan bahseden bir kişi daha var. O da tarihçi Arianus. 1. yüzyılda yaşamış bir Romalı tarihçi ve kendisi İskender'in Roma seferini yazmış. Bu kitabın adı Alexandro Anabasis. İşte bu kitapta Pamfilya bölgesini, yani Side'nin bulunduğu Pamfilya bölgesini incelikli olarak anlatmış. Ve anlatırken de Side'den şu şekilde bahsetmiş. Side'nin yerlileri Anadolu'nun doğu kıyılarında yer alan Aiolos kenti Kime'den geldiler. İlk kolonilerin Side'ye gelişinden kısa bir süre sonra kendi Helen kökenli dillerini unuttular ve barbarca bir dil edindiler. Bölgedeki diğer barbarların dilinden farklı olan bu dil daha önce hiç duyulmamış yeni ve özgün bir dildi. İşte Arianus Side'nin özellikle diline vurgu yaptığı bu bölümde onların kendilerine özgü bir dil konuştuklarından bahsediyor. Bu belki de alt metni olan bir şeydir. Buraya gelen o Grek koloniler geçmişle ilişkilerini tamamen kesmelerini sembolize eden bir tavırdır. Ama her şeye rağmen gerçekten de Sidece denen bir dil var. Ve buradaki yazıtlardan bu anlaşılıyor. İşin ilginç yanı İskender, Büyük İskender bu coğrafyaya gelene kadar öncesinde

hiçbir dil konuşulmamış. Sadece Sidece. Ne zaman ki İskender geliyor ve bütün hakim olduğu coğrafyada artık Yunanca hakim olmaya başlıyor. Ve işte buranın dilinin tarih sahnesinden silinmesi de Büyük İskender'le birlikte başlamış oluyor.

Büyük İskender'den sonra Pamfilya'da ve tabii ki Side'de değişen tek şey dil olmamıştır. İskender'den sonra burada Helen kültürü tesis edilmiş ve hakim olan da hem dilde hem kültürde Yunan kültürü, Helen kültürü olmuştur. Ve burada İskender'den önce Sideceden başka bir dile ait yazıt bulunamamış. Sidece ve yine Grekçe iki dilli yazılan yazıtlar sayesinde bu dilin de önemli bir kısmı çözülebilmiş. Ve bu yazıtların pek çoğu bugün Side Müzesi'nde karşımızda duruyor. Tabii ki Side dilinden, Sideceden miras kalan kentin adı olmuş. Side, işte o eski dilde, bugün kaybolmuş olan dilde nar anlamına geliyor. Çünkü Yunanca'da narın karşılığı Side değil. Ve bereketi simgeleyen bu isim, buranın uzun yıllar kullandığı isim olmasının yanında bugün bile her ne kadar buranın adı Selimiye köyü olsa da hala Side olarak kullanılmaya devam ediyor. Kültürü değiştiren, yeniden tesis eden Yunanlılar tabii ki buranın isminin kaynağını da kendi dillerine bağlamak, kendi kültürlerine bağlamak için her zaman yaptıkları şeyi yapıyorlar. Epinomi denilen bir şey var. Bu da kentlerin adını bir tanrı tanrıçaya ya da tarihteki yaşamış bir kahramana bağlamak. Ve işte buranın adını da Kral Kimolos'un karısı Side'den geldiği yolunda bir takım rivayetler çıkarmışlar. Ancak tarihte hiçbir zaman böyle bir kadın kahraman yaşamamış.

İrlandalı bir donanma subayı ve aynı zamanda hidrograf olan Sir Francis Beaufort, 1811-1812 arasında Anadolu'nun güney sahillerine gelmiş. Ve burada bölgeyi haritalandırmış ama onun haricinde de pek çok antik dönem kalıntısını da kayda geçirmiş. Ve 1817 yılında ülkesine döndükten sonra bir kitap yazmış. Kitabın adı Karamanya. İşte bu bölgeye verdiği isim bu ve bu kitapta da Pamfilya bölgesinin kentlerini, antik kentlerini anlatmış. Ve Side'yi de Karamanya adlı kitabında bakın nasıl anlatmış. Kumlu ve ilgi çekici olmayan sahilin birkaç fersah ötesinde raporların muhteşem bir harabe koleksiyonu vaat ettiği eski Adalia'ya geldik. Bu kasabanın büyüklüğü ve durumu onun eski Side olduğunu zaten gösteriyordu. Tamamen terk edilmiş olduğundan eski Adalia gibi saçma bir yanlış adlandırmayı sürdürmektense eski adı geri getirmek daha mantıklı görünüyor. İşte Beaufort Karamanya adlı kitabında bu şekilde anlatmış Side'yi. Özellikle buranın Antalya kurulduktan sonra terk edilen eski Antalya olduğu, yani Adalia olduğu gibi yanlış bir inanıştan da bahsediyor. Ve işte buradaki pek çok şeyi anlatırken surlarını da anlatıyor. Ve etrafının tamamen surlarla çevrili olduğunu ama bu surlardan ağırlıklı olarak kara tarafındakilerin sağlam olduğunu söylüyor. Tıpkı burası İstanbul gibi bir yarımada üzerine kurulmuş. Tıpkı İstanbul gibi burada da deniz surları ve kara surları var. Ve yine tıpkı İstanbul'da olduğu gibi kara surları hala ayakta ancak deniz surları görece zayıf yapıldığı ve yumuşak zeminde olduğu için önemli ölçüde kayba uğramış.

antik kentlerin en önemli mekanlarının başında agoralar gelir. Ve buralar kentin sadece pazar yeri değildir. Aynı zamanda kentin kalbinin attığı yerdir ve insanların vakit geçirdiği yerdir. Özellikle sabah saatleri

bir deyimdir ki buluşacağı zaman insanlar işte bunu söylerlerdi birbirlerine. Ve bu cümleden anlaşılan şey şudur. Sabah saatlerinde buluşacağız demektir. Agora'nın dolu olduğu zamanda. Ve burası aynı zamanda dükkanların olduğu, dört tarafında dükkanların olduğu kare planlı bir agora. 91 metreye 91 metre. Tam bir kare. Ve en önemlisi dört tarafında dükkanlar var. Aynı zamanda sütunların desteklediği revaklar var. Ve burada alışveriş yapanlar böylece güneşten ve yağmurdan korunabiliyorlardı. Tabii ki böylesi bir çarşı pazar yerinde insanların ihtiyaçlarına dönük başka şeyler de vardı. Örneğin tiyatro hemen Agora'nın yanı başındaydı. Ve tiyatroyla Agora arasında da 24 kişilik bir latrina, yani halk tuvaleti vardı. Ama buraya gelen gezginlerin dikkatini çekmiş olan en önemli yapı Agora'nın tam ortasındaydı. Ve burası kentin şans tanrıçası Tike'ye adanmıştı. Ve Francis Beaufort buraya geldiğinde bu yapıyı görmüş. Ve o dönemde burada var olan bu Tike tapınağının içindeki bazı zodyak işaretlerini kitabında yazmış. İkizler, boğa, kova gibi bir takım zodyak işaretleri olduğunu söylemiş. Ama kuğu ve genç bir adam olduğundan da bahsetmiş. Onların kabartmaları da var demiş. Ve bunların ne anlama geldiğini bilememiş. Ama bugün baktığımızda bence bunlar yine takım yıldızlarını anlatıyordu. Kuğu takım yıldızı ve kral takım yıldızını anlatması yüksek ihtimalde.

Side en parlak dönemini Romalıların hakim olduğu dönemde yaşamıştır. Ama uzun yüzyıllar boyunca da başından bir bela eksik olmamıştır. O da korsanlık faaliyetleri. Korsanların yuvalandığı bir yerdir ve özellikle yakaladıkları, tutsak ettikleri özgür insanları buradaki agorada satışa sunarlar. İşte bu nedenle ünü kötüye çıkmıştır. Daha sonra Hristiyanlık dönemi ve Arap akınlarıyla kent iyice zayıflar. İşte bu zayıf anını fırsat bilen korsanlar faaliyetlerine devam ederler. 10. yüzyıla geldiğimizde Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Konstantin Porfirogenetos Temabus diye bir kitap yazar ve bu kitabında burayı korsanlar yuvası olarak tanımlar. Ayrıca Arap akınlarında Araplar buraya kadar gelmişler ve burayı eski Antalya olarak tanımlamışlar. Eski Adalya demişler. Yine bir Arap coğrafyacı ve gezgin olan İdrisi 12. yüzyılda buraya geliyor. Ve burayı yanık kent olarak, yanık Antalya olarak kitabına geçiriyor. Bunun da bir sebebi var. 10. 11. yüzyılda burada büyük yangınlar yaşanmış ve kent terk edilmiş. Ve İdrisi burayı terk edenlerin 2 günlük mesafedeki Antalya'ya yerleştiklerini ve orada yeni bir kent kurduklarını yine sözlerine ekliyor. Ama burayla ilgili en ilginç şeyleri bir arp, kitara çalgıcısı olan ve Büyük İskender döneminde yaşamış olan Stratonikos adlı bir arp sanatçısı. O yazmış, o söylemiş ve onun söylediğinde de ilginç anekdotlar var. Şöyle bir soru sorulur kendisine. İnsanlar arasındaki en ayin ve kötü kimlerdir diye sorarlar. Onun cevabı ise şu olur. Pamfilya bölgesinde Faselisliler ama bütün dünyada Sidelliler der. Bunun da muhtemelen sebebi buranın korsanlık ve hırsızlıkla kötü bir üne kavuşmuş olmasıdır.

Akdeniz sahillerinde korsanlık yapan Kilikyalılardı ve onlar gemilerinin tersane hizmeti içinde yine Side'yi kullanıyorlardı. Yani Sideliler hem köle ticareti için hem de tersaneleriyle Kilikyalılara hizmet ediyorlardı. Ve bu nedenle de kent oldukça zenginleşmişti.

gelmişti. İşte bu durumu Coğrafya adlı kitabında Strabon bakın nasıl anlatmış. Pamfilya'da bir kent olan Side'de tersaneler Kilikyalılara açıktı ve onlar burada tutsakları, onların hür insanlar olduklarını kabul ettikleri halde açık arttırma ile satarlardı. İşte Strabon, Side'nin korsanlıkla geçimini sağladığı dönemi bu şekilde anlatmış. Ancak Roma'nın buna dur demesi gerekiyordu. Nitekim M.Ö. 68 yılında Roma harekete geçti. Bunun da sebebi korsanlık faaliyetlerinde bulunan Kilikyalıların Romalı'nın düşmanlarıyla ittifak kurmaları ve en önemlisi Roma kenti olan Ostia'ya saldırıp iki senatörü kaçırmalarıydı. İşte bunun için M.Ö. 68 yılında Roma Senatosu bir karar verdi. Akdeniz'i korsanlardan temizleyecekti. Bunun için de bir komutanı görevlendirdi. O komutanın adı Pompei Magnus'tu. Ve 40 günde Akdeniz'i bu korsanlardan temizledi ve onların Kilikya'daki limanlarına çekilmesini sağladı. İşte bütün bunlardan sonra korsanlıkla uğraşan pek çok kent Roma tarafından cezalandırıldı. Ancak Sidelliler muhtemeldir ki o ticari yeteneklerini ve siyasi bir takım güçlerini kullanarak bundan kurtuldular. Bunun da en büyük sebebi Pompei Magnus'un bir heykelini şehirlerine diktirmeleriydi. Böylece Roma'nın ve komutanın gönlünü almış olmalılar ki ceza almadan kurtuldular.

Bir zamanlar Side'ye karadan gelenler kentin ana kapısından girer ve 500 metrelik kutsal sayılan bir yoldan kıyıya ulaşırlardı. İşte kıyıya geldiklerinde yani liman bölgesinde pek çok tapınak vardı. Burası kutsal bir alandı, tapınakların bol olduğu bir alandı ve çok farklı inançlara ve tanrı tanrıçalara adanmış tapınaklar vardı. Demeter Tapınağı, Athena Tapınağı, Apollon Tapınağı ve yakın zamana kadar burada bir Men Tapınağı olduğu düşünülüyordu. Ancak bunun sonradan Demeter Tapınağı olduğu anlaşıldı. Yine Mısır tanrısı Serapis'e adanmış bir tapınak da burada yer alıyordu. Bunun bir sebebi vardı. Burası limandı ve farklı inançlara ait insanlar bu limana geliyorlardı. Doğal olarak onların dini ihtiyaçlarını karşılayacak tapınaklara ihtiyaç vardı. Bu nedenle bu kadar farklılık içeren tapınaklar burada toplanmıştı. Bu aslında bütün şehirlerde karşımıza çıkar. Aynı İstanbul Karaköy semti de böyledir. Orası da bir limandır ve farklı inançlara dair pek çok kilise ve ibadethaneyi orada görürüz. Ancak buranın en önemli tanrı ve tanrıçası Apollon ve Athena'ydı. Paralarında, sikkelerinde de nar sembolünün yanında onların resimleri vardı. Ve buradaki Athena tapınağı biraz daha küçük, Apollon tapınağı ise daha büyüktü. Athena, mitolojinin önemli tanrıçalarından biriydi. Kendisi hem savaş tanrıçası ama öte taraftan da dokumacılık ve güzel sanatların da tanrıçasıydı. Ama asıl önemli görevi denizcilerin koruyucu tanrıçası olmasıydı. Ve işte onunla ilgili bakın mitolojik kaynaklar neler söylemiş. Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena'yı. O dünyayı birbirine katan tanrıçayı. O hiç yorulmadan orduları yöneten, o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan, yüceler yücesi sayılan tanrıçayı. İşte Athena, tanrıların doğuşu, Theogonia adlı kaynakta bu şekilde anlatılmış. Kendisi aynı zamanda zekanın, aklın da sembolüydü. Çünkü kendisi Zeus'un başından doğmuştu. Apollon ise bambaşka özelliklere sahipti. O bir harmoni tanrısıydı ve özellikle de müzik, şifa, kehanet ve tabii ki beden güzelliğiyle öne çıkardı. Saydığım bütün bu özellikleri uyumu yani armoniyi simgeleyen şeylerdi ve Side'nin de en büyük tapınağı Apollon adına yapılmıştı.

Sitede ele geçen bazı yazıtlarda Athena ve Apollon tapınakları ile ilgili ilginç bir takım detaylarla karşılaşıldı. Milattan sonra 2. yüzyıla ait bir yazıtta Athena'nın karaya çıkma şenliğinden bahsediliyor. Bundan bir yüzyıl sonra 3. yüzyılda da Athena ve Apollon'un karaya çıkma şenliği olarak bu değiştiriliyor. Anlaşılan o ki 2. yüzyılda bir şenlik, bir spor müsabakaları başlamış Athena adına ve karaya çıkması adına. Bir yüzyıl sonra da buna Apollon eklenmiş. Anlaşılan o ki önce Athena tapınağı yapılmış, sonra Apollon tapınağı. Normalde ne Athena'nın ne de Apollon'un karaya çıkma gibi bir sıfatı yok. Bunların bazı sıfatları olur ama o sıfatlar arasında böyle bir şey yok. Peki bu bize ne anlatıyor? Muhtemeldir ki buradan denize açılan gemicilerin ya da gelen gemicilerin karaya çıktıklarında Athena ve Apollon'a şükranlarını sunmasını anlatıyor olabilir. Ama aslında neden bambaşkadır. Muhtemeldir ki Athena tapınağı yapıldıktan sonra heykel gelmiştir. Muhtemelen o heykel başka bir şehre sipariş verilmiş, tapınak bittikten sonra da deniz yoluyla heykel getirilmiş ve burada karaya çıkarılarak yerine konmuş. Bir yüzyıl sonra da Apollon heykeli için aynı şey yaşanmış. Ve işte o sahneyi gözünüzün önüne getirin. Tanrı ya da tanrıça gemiyle kıyıya yanaşıyor ve büyük bir bağırış çağırış içinde karaya çıkarılıp yine büyük bir törenle kült heykeller tapınaklarda yerlerine konuyor. Böylesi bir gün kutlanmaz mı ve şenliğe dönüşmez mi? Doğal olarak bu da bir şenlik olarak, geleneksel olarak muhtemelen kutlanmış. Tabii ki bu şenliklerin olmazsa olmazı spor müsabakalarıydı. Ve işte bu Athena ve Apollon adına Side'de yapılan şenliklerdi ve muhtemeldir ki 4 veya 5. yüzyıla kadar sürdü.

Side'nin zenginlik kaynağı olan liman aynı zamanda başına da dertti. Çünkü sürekli Akdeniz'in getirdiği, dalgaların getirdiği kumlarla dolmaktaydı. Ve Side'nin limanı giriş çıkışı en zor limanlardan biriydi. Çünkü dediğim gibi sürekli kumla doluyordu. Bunun için sık sık temizlenmesi, kumdan arınması gerekiyordu. Ve böylece gemiler karaya oturmadan limana girebilsinler diye. Ve bu bir deyimin de ortaya çıkmasına sebep olmuş. Side limanı gibi defalarca deyimi. Bu sürekli yapılması gereken rutin işleri anlatan bir deyim haline gelmiş antik dünyada. Ve işte burası temizlenerek sürekli hizmet etmesi sağlanmış. Ve bu durumu da en iyi anlatan aslında yine Francis Beaufort. Kitabında bakın bu limanı nasıl anlatmış. Yarımadanın ucunda daha büyük tekneler için iki liman vardı. Bunlar da yapaydı ve muhtemelen suyun daha derin olması için oraya yerleştirilmişlerdi. Çünkü bitişikteki kumsal çok sığdı. İkisi de artık neredeyse dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla dolu, denizcilik becerileri ve cesaretleriyle ünlü Sidelilerin kadırgaları için çok geniş bir istasyondu. İşte Francis Beaufort kitabında, Karamanya adlı kitabında bu şekilde anlatmış limanın durumunu. Ancak Sideliler Antalya kurulduktan sonra büyük bir rakiple karşılaştılar. Antalya Limanı artık Akdeniz'in önemli bir limanı olmaya başlamıştı

Surlarla çevrili Side Antik Kenti'ne bir zamanlar anıtsal bir kapıdan giriliyordu. Ve bu kapının iki yanında bir de güçlü kuleler vardı. Ve oradan başlayan yol limana kadar gidiyordu. Ancak 7. yüzyıl itibariyle artık kent hem güçsüzleşti, hem fakirleşti, hem de büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Arap akınları başlamıştı ve işte o sırada kent biraz daha küçültüldü ve ikinci bir sur duvarıyla arkamda gördüğünüz geç dönem kapısı inşa edildi. Bu kapıda bulunan bir yazıttan yola çıkarak kentin bilinçli olarak küçültüldüğü yazmış olsa da aslında bu bir rivayet ve o yazıt bu kapıya ait değil. Çünkü bu kapının yapılması ve kentin küçültülmesi tamamen Arap akınlarına karşı yapılmış bir ikinci sur duvarı. Ve buradan başlayan yol 500 metre boyunca devam ediyor ve sütunlu bir yol limana kadar gidiyor. Sağda solda kaideler ve kaidelerin üstünde de çeşitli senatörlere, imparatorlara ait heykellerin bulunduğu bir yol burası. Ancak devran dönüyor. Bir zamanlar Diolektiyon'a, Justinianus'a adanan o heykellerin bulunduğu kaideler daha sonraki dönemde ikinci kez bir daha kullanılıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, imparatorluk dönemi bitmiş ve artık yeni bir dönem başlamış, Hristiyanlık dönemi. Bu anlamda da o imparatorların bir hükmü yok. Ama ikinci sebep daha da önemli. Kent fakirleşmiş ve yeni bir kaide yapmaya açıkçası parası yok. Bu nedenle de yeni yapılan heykeller için yeni bir kaide yapmak yerine eski imparatorlara ait kaideler yeniden yazılmış, üstündeki yazılar silinmiş ve yeni heykele uygun yazılar eklenerek tekrar kullanılmış.

Şehrin geç dönemde yapılan sonraki kapısının hemen yanında anıtsal bir çeşme var. Vespasyan Çeşmesi. İmparator Vespasyan adına 1. yüzyılda yapılmış. Oysa kapının yapım tarihi 4. yüzyıl. Anlaşılan o ki bu çeşmenin yeri burası değil. Bir başka yerden sökülmüş ve bu kapı yapılırken onun önüne konmuş. İmparator Vespasyan 1. yüzyılda imparatorluk yapmış ve Vespasyan Barışı olarak anılan döneme imzasını atmış. Onun dönemi oldukça barışçıl geçmiş. Onun haricinde imparatorluğun parasını çarçur etmemiş, tevazu içinde yaşamış ve hatta çizmelerini de çıkarmış. Bu önemli bir harekettir. Çünkü imparatorların simgelerinden biri de o çizmelerdir ve o çizmeleri çıkararak sıradan bir vatandaş gibi yaşayacağının mesajını vermiştir. Ölümü milattan sonra 79'dur. Çok hastadır, yatakta yatmaktadır ama her şeye rağmen ayağa kalkar, imparatorlar ayakta ölmelidir deyip ayakta son nefesini verir. Yerine ise özellikle bizim Antakya'dan çok iyi bildiğimiz oğlu Titus geçer ve artık Roma'nın hakimi İmparator Titus'tur.

Side'de bir zamanlar 3 hamam bulunuyormuş. Liman hamamı, büyük hamam ve hemen arkamda gördüğünüz Agora'nın yanındaki Agora hamamı. Yani pazar yerinin yakınındaki bu hamam belki de pazara gelenlerin, Agora'ya gelenlerin banyo yaptığı yerdi. Sonraki dönemlerde burası bir müzeye dönüştürüldü. Ancak öyle güzel tasarlanmış bir hamam ki ılıklık, sıcaklık, soğukluk bölümleri var. Tıpkı Türk hamamlarında olduğu gibi. Ancak tasarım tam bir dairesel. Bina daire değil, bir dikdörtgen. Ama siz soğukluktan başlayıp ılıklık, sıcaklık bütün bölümleri geçtikten sonra geri dönmüyorsunuz. Ve tekrar başladığınız yere dönüyorsunuz. İşte bütün bu bölümler şimdi müzenin salonları. Ve Side'den çıkarılmış pek çok eser bu salonlarda sergileniyor. Özellikle Üç Güzeller heykeli, Nike heykeli dikkat çekiyor. Tabii ilginç olan şeyler ise lahitler. Her biri bize birer hikaye anlatıyor. Özellikle içeride bazı lahitler var ki üstlerindeki süslemeler hakikaten hikaye anlatan süslemeler. Birinin, bir lahitin üstünde kapı var ve kapının aralığında bakan bir köpek görüyoruz. Bu evini koruyan bir köpek gibi bakmakta. Yani lahitlerin bir zamanlar ev olduğu düşünülürse ki ölümden sonra yaşam olduğu düşünüldüğü için böyle tasarlanmış, o evi ölümden sonra da koruyan bir köpek. Onun haricinde bir lahitin üstünde yine bir kelebek ruhu simgeliyor. Ölünün öldükten sonraki o ruhu kelebekle betimlenmiş. Ve içlerindeki bir lahit bir kadına ait olmasına rağmen sonraki dönemde bir erkek tarafından kullanılmış, bir erkeğin naaşı defnedilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü üstünde kadınlara ait süslemeler var. Bir ayna betimlemesi, bir yün örekesi var yine ve bunlar kadınlara ait. Antik dönemde kadınları anlatan süslemeler. Ama sonraki dönemde bu süslemeler hiç değişmemiş. Sadece üstteki yazıyla bir erkeğin oraya defnedildiği anlatılmış.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
9: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuk mu, Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü?
14: Florent 2 reyli, işleriniz bembeyaz. Hadi. Bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
13: Bak, bu işin sonu gelmez kızım.
14: Seyredecek misin televizyonda beni?
15: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten.
14: Denetimden geçer mi bu?
13: Perşembe günü telefon et, öğren.
16: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Kares kullanıyorum.
17: Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha?
14: Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin? Seninle artık görüşmek istemiyorum.
18: Kız iyice koptu bizden.
19: Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.
18: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
19: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım.
14: Evlenemem ben.
19: Neden?
14: Kardeşim, annem, ablam var.
19: Biliyorum Gülüm.
20: Son dakikaya kadar çıkar gelir sana.
19: Hoşça kalın.
20: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
14: Bizim işimiz hep güzel olmaktır.
5: Bir kırık bebek bugün 18'de TV4'te.
21: Buraların redlisiyim.
22: Nerelerim mi?
21: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
22: Gezerken yol tarifi,
21: alışveriş fit çeki.
22: Buralarda bize hepsi sınırsız.
21: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
9: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
23: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir, Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
24: Şok şok cepte şok.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
2: Şok şok cepte şok.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
16: Paraf, paraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
18: Parasının kıymetini bilenler.
19: Biziz biz.
20: Biziz.
19: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
21: Sirke kullanıyorum.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
22: Siparişiniz
23: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: bakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
3: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
8: Gol be gol!
7: Yemek sepeti.
9: 25 yıldır hep seninle.
10: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
11: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
12: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Side'deydik. Side Antik Kenti'ni, Apollon Tapınağı'nı, Agora'yı ve müzeyi gezdik. Ama her zaman olduğu gibi gezimiz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Evet, bugünkü konuğumla ikinci kez beraber olacağız. Bu mutfakta daha önce geldiğinde öyle güzel bir ananaslı kek yapmıştı ki dedim Büşra'ya, Özge'yi bir daha çağıralım. Bugün yine bize güzel lezzetler yapsın. Sağ olsun sevgili Özge de bizi kırmadı ve bugün buraya geldi. Özge'nin oltası tanırsınız efendim.

0: Hem bloğu hem de Instagram hesabı var Özge'nin Oltası diye. Çok güzel tarifleri var. Aklınızda olsun diyelim. Evet, Özge ile beraber neler yapıyoruz? Benim birkaç ricam olmuştu. Bir tanesi kandil simidiydi. Çok severim. İlk olarak kandil simidi yapıyoruz. Bence kalemi kağıdı hazırlayın. Gerek yok pastanelerden almaya. Evde kandil zamanı gayet güzel yapabilirsiniz. Pratikte bir tarif. Daha sonra ne yapıyoruz? Özge ilk geldiğinde demiştik ki bal kabaklı cheesecake yapalım bir dahaki gelişinde. Ve unutmadık efendim onu. Bal kabaklı bir cheesecake yapacağız. Son olarak da hayatımda gördüğüm en enteresan salatayı yapıyoruz. Yumurtalı kıtır ekmek salatası ama mesela şöyle örnek vereyim. Yumurtaların sarısı haşlandı, böyle ufalandı. Yumurta ya zaten komple haşlandı. Beyaz da haşlanmış oluyor haliyle. Beyazı da böyle ufalandı. Kıtır ekmek, mayonez, yoğurt, dereotu görüyorum. Vallahi merak ediyorum nasıl bir lezzet olacak. O zaman Özge'yi mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin Özge'ciğim.
1: Merhaba. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Özge'ye bizim programdan sonra takipçi yağmış efendim. Evet, evet. Anlat bir öv bize. Özge.
1: Sen özgeninoltası.com dedin. O anda böyle blokta bayağı bir yoğunluk
0: hareket oldu.
1: Evet. Evet. Hemen incelemeye başladılar, sağ olsunlar. Bir 400 kadar da takipçi geldi. Evet, hoş geldiler.
0: Evet, tarifin bol bol sorularla artık senden tarif isterler, püf noktaları isterler. Öyle. Yine geldin, hoş geldin Özgeciğim.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bugün böyle güzel yine çay saati tarifleri yapıyoruz seninle beraber. İlk olarak kandil simidi yapıyoruz. Seni öyle alıyorum.
1: Ben
0: seyircilerimize de malzeme listesini sayıyorum efendim. Bakalım kandil simidinin içinde neler varmış. Bir su bardağı erimiş tereyağımız var. Bir bardak suyumuz var. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Bence kandil simidin olmazsa olmazı bir tatlı kaşığı mahlebimiz var güzel kokusuyla. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, 4 su bardağı da unumuz var. Daha da var mı? Varmış vallahi. Üzeri içinse bir adet yumurta akı, çörek otu ve susamımız var. Evet Özgeciğim.
1: Evet, çok pratik bir tarif.
0: Çünkü güzel, hepsini pratik tarifleri seviyoruz.
1: Ben de, aynen öyle.
0: Uğraştırmasın lütfen.
1: Hepsini katıp karıştıracağız şimdi. Yumuşak bir hamurumuz olacak, yağlı.
0: Kıvamımız sonra, yumuşak ve yağlı bir hamur.
1: Yumuşak bir hamur olacak.
0: Buyur canım.
1: Şimdi şöyle yapıyoruz. Zeytinyağı, burada var. Şöyle bardağın üzerinde biraz yer bırakıyoruz. Bu su.
0: Zeytinyağlı su
1: üzerine
0: olacak.
1: Üzerine zeytinyağıyla dolduruyoruz. Biraz daha zeytinyağı alacağım ben
0: tamam.
1: Senden.
0: Hemen verelim zeytinyağımızı.
1: Ölçümüz o şekilde çünkü.
0: Evet. Birazcık daha zeytinyağı.
1: Doldurabilirsin. Yani böyle
0: bir bardak suyun, yani bir parmak boşluk bırakıp geri
1: parmak,
0: kalanını
1: evet. Aynen, yağla dolduruyoruz.
0: Yağla dolduruyorsun.
1: Onu koyuyoruz buraya.
0: Evet efendim, bir su bardağı zeytinyağı ve su karışımı koyduk ama iki parmak kadar bardakta boşluk bırakmıştık. Kalanını zeytinyağıyla doldurduk. Erimiş tereyağımız
1: var. Erimiş tereyağımız yine.
0: Yağlı bir hamur.
1: Evet.
0: Arada yeriz yağlı.
1: Kandil simitleri genelde o şekilde oluyor.
0: Evet.
1: Bu. Diğer kalan her şeyi şimdi ekleyeceğiz buraya. Mahlebimiz.
0: O hoş kokulu mahlep. Kıyır evet, kıyır da yapar mahlep.
1: Şimdi evet, normalde anlat sirke koyuyorlar bazen kıyırlık versin diye. Ama mahlebin aynı zamanda kıyır yapma özelliği olduğu
0: var,
1: için.
0: Evet.
1: Bunda sirke yok ama hani endişe etmesinler epey kıyır bir hamur oluyor
0: mahlep
1: yani.
0: Mahlep hem hoş bir koku veriyor efendim hem de bu kıyırlığı evet. sağlıyor. Ama evde yok diyelim mahlep sirkeyle de
1: tabii.
0: çözüm
1: ama o zaman tabii aroması
0: olmuyor.
1: O şekilde olmayacak.
0: Evet.
1: Tuzumuz var bakıyorum.
0: 30 değil.
1: Ay pardon. Bu şey kabartma tuzu.
0: Kabartma tuzu gayet.
1: Bir tatlı kaşığı.
0: Beyazlar karışıyor.
1: Ben de inceliyorum.
0: Beyazlar
1: aynen.
0: karışıyor. Dur ben sana.
1: Bir tatlı kaşığı kadar koyabilirsin.
0: Evet şuradan hemen. Bence bu bir tatlı
1: evet.
0: kaşığı etti.
1: Aynen.
0: Evet. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettik efendim. Şekerimiz var.
1: Şeker.
0: Evet. Unumuzu mu koyuyoruz artık? O zeytinyağı kullandın ha, onu.
1: Tamam.
0: Burada yumurta.
1: Onu, evet.
0: Bunlar üstlerini artık. Özge ben sana tarifi anlatayım tatlı. Şimdi şu üç malzemeyi
1: aynen.
0: üstleri için kullanıyoruz.
1: Tamam.
0: Artık onu ve kabartma tozunu ilave
1: edebilirsin. Tamamdır. Bu boşları kaldıralım şekerim şöyle.
0: Ve kafam karışmasın
1: aynen.
0: diyor.
1: Yok insan kendi mutfağında
0: tabii,
1: olup yapmayınca ben kafam direkt karışıyor.
0: Karışır. Doğru aynen. haklısın.
1: Şimdi
0: önünde
1: bu.
0: Bir de beyazlar iyice karıştırıyor.
1: evet. Unumuzu. Yavaş yavaştan ekle, sonra elimle devam edeceğim şimdi.
0: İstersen
1: şöyle
0: kabartma tozunu da ekleyeyim mi?
1: Şimdi kabartma tozunu da ekle, bakalım. Hı-hı. Evet, o
0: yeter. Kabartma tozumuzu da ilave ettik.
1: Tamam.
0: Evet efendim, kandil simidi yapıyoruz. Gayet pratik ve kolay bir tarif. Ne yaptık? Bir su bardağından iki parmak az suyumuzu koyduk. Üzerine, bir dakika, un istiyor.

0: zeytinyağı koyduk. Bir su bardağı zeytinyağı su karışımımız oldu yani. Sonra bir su bardağı erimiş tereyağımız vardı. Onu ilave ettik. Mahlebini koyduk. Neyini koyduk başka? Mahlepten sonra bir şey koymadık.
1: Toz, şeker,
0: toz şekerimizi ve bir çay kaşığı kadar tuzumuzu koyduk. Şimdi unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave ettik. Nasıl bir hamur olacak? Söyle Özgeciğim. Yumuşak bir hamur olacak.
1: Yumuşak olacak. Tabii şey hani... nasıl diyeyim? Kulak memesi kıvamını ben çok anlamıyorum açıkçası.
0: Ben de anlamıyorum.
1: Nasıl bir kıvam? Ama yani şöyle 4 bardak buna tam geliyor. Ben genellikle 4 su bardağı koyuyorum. Ama hani yazınsa çok sıcaksa falan da yağ hani daha yumuşatıyor. Biraz daha hani
0: un gerekebiliyor.
1: Un gerekiyor. Ama doğru. Normalde hani 4 bardak.
0: 4 su bardağı kadar un yeterli oluyor diyorsun. O, bu mesela daha... fazla mı geldi?
1: Bakayım şuna.
0: Sanki biraz koyarsan sertleşecek gibi geldi bana. Bir bak da sen.
1: Bakalım kolay açılıyor mu? Çok çok az bir şey daha
0: çok,
1: alacağım.
0: Çok az o zaman kaşık yardımıyla.
1: Biraz şöyle toparlansın.
0: Toparlansın.
1: Çünkü elimizin sıcağıyla şimdi çok yumuşayacak.
0: Evet.
1: O yüzden de azıcık daha
0: un
1: kaldı.
0: Gerekli oldu. Aynen. Yumurta yok tarifimizde.
1: Yok. Hayır.
0: Yoğurt da yok.
1: Onlar yok. Sadece şey yumurta akını üzerine işte kullanacağız.
0: Kullanacaksın. Çörek otuyla susam yapışsın diye.
1: Yapıştırmak için.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Şimdi hamurumuz oldu. Şimdi simit kıvamına getirelim. Şekline getirelim daha doğrusu.
1: Bu benim en zorlandığım taraf burası.
0: Niye ki? Dur bakalım.
1: Ya uğraştırıyor yani.
0: Şöyle
1: yapacağız şimdi buradan. Bakayım.
0: Ben öğretirim sana Özge.
1: Bak şimdi şöyle ezerek. Böyle uzatıyoruz.
0: Ezerek uzatıyoruz.
1: Aynen. Ya genelde her tarafı şey eşit olmuyor ondan
0: aman,
1: dolayı ama o da çok
0: ya.
1: Önemli değil. Şöyle boynu da
0: biz pastane
1: gibi.
0: Değiliz sonuç itibariyle aynen. Değil mi?
1: Lezzeti önemli o yüzden. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu buraya batırıyoruz.
0: Batırıyorsun.
1: Kandil simitlerin her tarafını yapıyorlar ama ben sadece üstüne koyuyorum daha hani hoşuma
0: susam
1: gidiyor.
0: Bazısını çörek otu, bazısını susam mı yapacaksın?
1: Şey yapalım, biraz susamlı yapalım, sonra karıştıralım. İkisi karışık da çok güzel olmuş.
0: Bak, eline yaptım sağlık. Oldu. Evet.
1: Aynen.
0: Şimdi yumurta... yapıştıramamışım ama.
1: Uçlarını biraz şöyle...
0: Sıkıştırmam lazım. Evet.
1: Elinle.
0: Sıkıştırmak gerekiyor. Ucu benim yapışmamış efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurta...
1: Evet. Sonra susama batır.
0: Benimki inatla yapışmamakta ısrar ediyor. Ben onu yapıştıracağım.
1: Sen şurada.
0: Ben onu yapıştıracağım. Ha? Şimdi oldu.
1: Aynen.
0: Evet. Devam edelim.
1: Tamam.
0: Haklıymışsın ama çok zevkli değil.
1: Ya evet bu kısmını ben
0: simit
1: çok...
0: Simit yapma kısmı.
1: Ama bunu şey de yapabilirler. Top top poğaça gibi de hani.
0: Ha,
1: ya da böyle uzatıp
0: olur.
1: Dilim dilim kesip hani böyle bir şeyler.
0: Ama kandil simidi dedik ya artık.
1: Aynen biz şimdi simit yapalım.
0: Simit yapalım evet. Ben sana böyle
1: sen
0: böyle uzatayım. Sen ya. Ben işini kolaylaştırayım sadece. Evet. Efendim gördünüz mü bakın böyle kandil zamanlarında.
1: Aynen.
0: Ne güzel. Ben
1: çok
0: niye
1: da
0: çok severim biliyor musun
1: mi?
0: Bu kandil simidini neyle yemeği? Biraz enteresan gelebilir ama yanında salep'le.
1: Ha ilginç.
0: Evet ilginç
1: gerçekten.
0: Salep'le bayılırım.
1: Hani çay değil de.
0: Babamdan geçti bana o. Ha. Babam öyle yerdi. Ha. Hoşuma gider salep'le kandil simidi.
1: Salep de kışın çok güzel oluyor.
0: Evet vallahi yani, güzel oluyor.
1: Boğazlara
0: bu zamanlar
1: da
0: havada soğuk. Ha. Herkes hasta ya maalesef
1: çok.
0: Ki. Gerçekten ciddi bir salgın var. Aman
1: korku filmi gibi.
0: Koruyun. Evet,
1: kime
0: influenza.
1: Sorsam, evet, çok
0: herkes
1: korkunç.
0: Influenza. Onun da bir aklınızda olsun. Uzmanlarımız söylüyor. Ha. Onun da bir antibiyotikle olmuyormuş tedavisi. Bir meşhur bir ilacı var onun.
1: Evet.
0: Hatta o ilaç şu an bayağı bulunmaz bir hale gelmiş
1: aynen.
0: Galiba. O kadar çok
1: hastaneler
0: hasta.
1: Dolu yani.
0: Evet, dolup taşmış. Aklınızda olsun efendim.
1: Bizim bayağı
0: aman diyeyim.
1: Geçiren arkadaş çocukları falan oldu. Şimdi şöyle yapacağım. Hı. Bunların da görüntüsü çok güzel oluyor böyle.
0: Bir İki karıştıracaksın.
1: Renk. Ben çok seviyorum.
0: Ben de severim. Bir kısmını
1: duruyor.
0: Da öyle yapacaksın.
1: Bunu da öyle yapalım. Süslü.
0: Ben sana şunları vereyim.
1: Sanki iki
0: bol
1: çeşit
0: bol
1: değişik
0: yiyelim.
1: Şey yapmış gibi.
0: Yapalım yapalım yiyelim. Çok severim. Bir de salep alsaydık keşke.
1: Ay,
0: oluyor hazır salep yanında. Stüdyoda maşallah bugün o kadar sıcak ki. Yani dalga geçiyorum. Bayağı serin stüdyomuz.
1: Evet biraz üşüyoruz.
0: Ama ısıtacak şimdi fırınımız ve yaptığımız lezzetler.
1: Evet.
0: Bundan sonraki lezzetimiz hele bal kabağının bu mutfakta hakikaten.

0: Hakikaten yapmadığımız hiçbir şey kalmadı.
1: Gerçekten.
0: Diğer ayda cheesecake'ini yapmamıştık balkabağını. Onu da bugün yapacağız. Oley. Ve balkabağı ile eşimiz herhalde bu kış bitmiş olacak.
1: Kurabiye yaptınız mı? Balkabaklı kurabiye.
0: O da mı var?
1: Onun Özge'nin oltası.com'da
0: bulabilirler diyorsun.
1: Aynen.
0: Balkabaklı kurabiye yaptık mı bilmiyorum. Çok güzel ama yemeğini oluyor. Yaptık, tatlısını yaptık. Ondan sonra borenisini yaptık işte. Balkabaklı boreni yaptık. Hatta geçtiğimiz günlerde yoncayla bir yemeğini daha yaptık. Böyle akçaağaç şuruplu. Bayağı yani balkabağıyla haşır neşir olduk. Çünkü yani kışın güzel bir sebze.
1: Çok güzel oluyor. Evet. Ben de genellikle işte kek, cheesecake, kurabiye, çay saati...
0: Ha, yemeğini yapmıyorsun. Yok,
1: ben şöyle balkabağı tatlısını sevmem.
0: Aa.
1: Gerçekten nasıl? Hiç de yemem. O yüzden de balkabağını böyle hiç almıyordum eve. Sonra Gökçe doğduktan sonra onun çorbalarına katmak için aldım. Eve öyle girdi. Sonra dedim ki bu yabancılarda çok var yani ben de yapayım bu balkabaklı kek belki severim. Ondan sonra bir yaptım hayran kaldım.
0: Çok güzel
1: çünkü
0: oluyor.
1: Baharatla çok güzel oluyor.
0: Yakışıyor doğru.
1: Ve o gün bugündür benim dondurucuda balkabağı püresi eksik
0: hep
1: olmuyor
0: ne
1: sürekli.
0: Yapıyorsun? Haşlıyorsun balkabağını, eziyorsun.
1: Aynen rondo işte geçiriyorsunuz. Ondan sonra da şey dondurucuya böyle kavanozlarla atıyorum. Bir su bardağı ölçüsünde.
0: İhtiyacın olduğunda da tık tık çıkartıyorsun.
1: Alt kat şeye dolaba alın ertesi gün. Çözülüyor. Hatta hem yani 2 saat içinde de çözülmüş oluyor.
0: Süper.
1: Çok
0: hep
1: pratik.
0: Hazır evde var
1: hep
0: yani
1: var,
0: balkabağı.
1: Aynen. Ama şeyi fark ettim yazın gitmiyor.
0: Ha, yazın olmaz.
1: Yazın baharatlı
0: yok.
1: Kekler olmuyor ya.
0: Yazın
1: limonlu falan böyle.
0: Yazın daha hafif şeyler. Orman aynen, meyveleri güzel aynen. oluyor. Limonlu cheesecake güzel
1: kesinlikle
0: oluyor.
1: Kesinlikle limonlu oluyor.
0: Evet.
1: Her şeyin bir mevsimi var yani gerçekten.
0: Yani doğa bize öyle vermiş. Evet. Yani ona saygı öyle duymak bir lazım oldu. Biraz. Ve mevsiminde tüketmek aynen. sağlığımız için de çok önemli biliyorsun
1: o
0: ki.
1: O yüzden balkabağını kışın bol bol şey yapıyoruz.
0: Tüketmek lazım.
1: Tüketip tadına varıyoruz.
0: Biz balkabaklı magnolia da yapmıştık galiba. Ha, bak her şeyini yaptık diyorum ya. Bayağı her hafta bir balkabağı menümüzde var.
1: Şeyin magnolia'nın içine mi katıyorlar?
0: Yok püresine. Püresi evet. Güzel.
1: İşte ben onu öyle yiyemiyorum. Ha. Onu anladım yani illa bir şeyin içinde böyle
0: karıştırmak
1: seviyor,
0: istiyorsun.
1: Sevmiyor gibi bir durumum var.
0: Evet sen o böyle çok fark etmeden
1: aynen,
0: balkabağıyla haşır neşir olmak istiyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi ben sana hazırladım. Daha ne yapabilirim oley. Yani değil mi? Evet efendim.
1: Kandil
0: simidi yapıyoruz. Neler vardı malzemelerimiz? Hemen size bir kez daha tekrar edelim. Bir su bardağımız vardı. Şöyle bir su bardağımız. O su bardağını şu kadar boşluk bıraktık. O boşluk bıraktığımız yere zeytinyağı ilave ettik. Yani bir su bardağını doldurmuş olduk. Karıştırma kabımıza koyduk. Sonra bir su bardağı yine erimiş tereyağımız vardı. Onu da koyduk karıştırma kabımıza. Ardından bir fiske tuz attık. Yani bir tatlı fiske demeyeyim az olmuş olur.
1: Bir
0: tatlı
1: kaşığı
0: kadar tuz attık. Şekerimiz vardı şekeri koyduk. O kıyır kıyır tadı veren aynı zamanda aroma veren yine doğanın bize bahşettiği güzel aromalardan mahlep koyduk içine. Ama evde mahlep yoksa... Keza sirkeyle de aynı kıyır kıyırlığı sağlayabilirsiniz. Unumuzu ilave ettik, kabartma tozumuzu koyduk. Güzel yumuşak yağlı bir hamur elde ettik. Ve sonra böyle işte gördüğünüz şekillerde açmaya başladık. Çörek otu ve susamla beraber de üzerine süslemiş olduk.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Bayağı da...
0: Verimi bayağı da çıktı. Ha
1: evet
0: çıktı.
1: Çok çıkıyor gerçekten.
0: Sen hallet ben hemen elimi yıkayıp
1: tamam.
0: geliyorum. Benim nasıl olsa işim bitti.
1: Evet devam
0: artık
1: ediyorum.
0: Balkabaklı cheesecake'de destek olacağım sana. Şimdi sen cheesecake'i yaparken de bütün püf noktalarını vermeni de rica edeceğim Özge.
1: Tabii ki. Ya cheesecake aslında çok korkulan bir şey.
0: Ama
1: hani
0: değil.
1: Ay işte cheesecake'i tutturamam. Ya bence değil çünkü kek yapmaktan daha kolay. Ya en olmayacak yani en kötü ne olabilir? Üstü çatlar bence hiç de problem değil. Üstüne de bir şeyler koyup kaplayıp
0: ağırlık
1: yiyebilir.
0: Ha.
1: Yok şey
0: çatlaması,
1: yani çatladı deyin ortasını. Çatlasa da tadını bozan bir şey
0: bozan
1: değil
0: bir
1: ki yani.
0: Bozan bir şey yok bence de öyle ama onun da püf noktaları var değil mi çatlamaması için?
1: Püf noktaları
0: için.
1: Var ama bazen püf noktalarına rağmen
0: onlar
1: benim
0: da
1: de
0: bir
1: çatlı.
0: Şey yaramıyor.
1: Bazen hafif çatlıyor üzerine işte sos döküyoruz, krem şanti döküyoruz bir şey yapıyoruz.
0: Hallediyoruz diyorsun.
1: O halloluyor
0: geçtiğimiz
1: yani.
0: Geçtiğimiz günlerde
1: korkmaya gerek yok.
0: Urla'dan çok tatlı bir konuğum geldi sevgili Balım buradan da selam olsun. Hakikaten adıyla müsemmaydı bal gibi bir arkadaşımızdı yine bekliyoruz Balım. Seni. Neyse o da böyle bisküvi

0: Bir cheesecake yaptı ama tabanını o kakaolu bisküviyle kapladı. Ha. Sadece onu koydu. Hazır bisküvi vardır ya kakaolu. Evet. Onunla kapladı ama muhteşem bir lezzet oldu.
1: Çok güzel.
0: Yani kaçırdıysan bizim kanalımızın YouTube hesabından izle.
1: Evet,
0: hakikaten çok lezzetliydi. Sizin de efendim bilginiz olsun. Tekrar
1: ona
0: izlemek isterseniz Tuğçe'nin mutfağının tüm bölümleri YouTube'da var. Evet. Ben asıl bugünkü tariflerimizden en çok bu kıtır ekmekli yumurta salatasını merak ediyorum. Çünkü öyle bir görseli var ki Özge bana gösterdi. Hakikaten başlangıç olarak sofraya koymalık. Evet.
1: O şöyle, benim teyzemin çok eskiden beri yaptığı bir tarif. Çok güzel oluyor aslında ama çok bilinen bir şey değil sanırım. O hiç görmedim yani.
0: Sarılarını ufala, evet, beyazları ufala, bayağı
1: aynen
0: enteresan
1: öyle
0: bir tarif.
1: Hatta aradım böyle internette, başka bloggerlar vardır hani yapan bunu falan diye. Çok az mı, belki bir iki tane rastladım ama çok unutulmuş bir şey herhalde yani.
0: Teyzeciğimize de selam olsun o zaman. Evet. Adı neydi teyzemize?
1: Emel teyzemi.
0: Emel Hanım, teşekkür ediyoruz. Bugün evet, yıllanmış tarifiniz. Evet, bugün bu mutfakta aynen Özge tarafından yapılacak. O zaman fırına gönderiyorum.
1: Yarım
0: kaç
1: saat
0: derece?
1: 180 derecede, yarım saatte tam pişiyor.
0: Pişiyor. O zaman aynen sen elini yıka istersen
1: Özgeciğim.
0: Elimi yıkayıp
1: geliyorum.
0: Evet efendim, kandil simitlerimiz fırına gidiyor. 180 derecede yarım saat pişecek ve o pişerken biz de ne yapacağız? Bal kabaklı cheesecake'imizin malzeme listesi ekrana gelecek. Bakalım bal kabaklı cheesecake'imizde neler varmış. Heyecanla bekliyoruz Özge yapsın da yiyelim diye. Evet, bal kabaklı cheesecake, bir su bardağı çekilmiş yulaflı bisküvi, yarım su bardağı erimiş tereyağı, iki paket labne peyniri, iki su bardağı bal kabağı püresi, 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı bal kabaklı kek baharatı, bunu merak ediyorum, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da tereyağı. Şu baharattan bir bahsedelim mi?
1: Nedir? Şöyle yapalım mı? Ha. Ben bir öneri getireyim. Bunu tamam, eritirken onu konuşalım mı?
0: Tabii
1: bu eriyecek
0: ki, tabii
1: çünkü
0: ki
1: vakit kaybetmemek
0: tamam
1: için.
0: Tamam canım.
1: Bunu koyalım o erirken.
0: Hemen ilk önce tereyağımızı eritiyoruz. Aynen. Çünkü
1: bisküviyle
0: rondodan çektiğimiz bisküvimizle buluşturacağız onu birazdan. İstersen ben halledeyim. Ha. Evet, anlat bakalım Özge Hanım. Ver bana onu.
1: Şöyle, şimdi bu bal kabaklı tariflerde yurt dışında genelde bal kabaklı kek baharatı diye bir şey kullanıyorlar. Ve bu hazır satılıyor marketlerde.
0: Marketlerde bulabiliyor muyuz?
1: Burada değil. Amerika'da falan çok kullandıkları için.
0: Sen oradan mı
1: getirttirdin? Hayır. Şimdi ben onu getirttiremediğim için ben böyle ne yapsam falan diye böyle 4-5 sene önce araştırdım.
0: İçinde neler
1: o
0: var araştırdın.
1: O zaten vermişler yani tarifini. 5 tane baharat karışımından oluşuyor.
0: Onu söyleyelim. Evet. Bu bal kabaklı kek baharatı 5 tane baharattan oluşuyormuş. Yurt dışında varmış bu hazır şekilde satılışı. Ama Özge de o baharatları bulmuş, hı-hı, ve o 5 baharatı karıştırmış.
1: Aynen.
0: Neler olduğunu
1: neler
0: tane tane söyle Özgeciğim.
1: Şimdi tarçın ağırlıklı.
0: Kokuyor
1: tarçın,
0: zaten.
1: Zencefil.
0: Tarçın, zencefil.
1: Muskat. Karanfil, yeni bahar.
0: Karanfil, yeni bahar. Tarçın, zencefil, muskat, karanfil ve yeni
1: bahar.
0: Bahar.
1: Hepsi
0: evet,
1: çekilmiş halde alıyoruz aktardan. Ondan sonra belli oranları var, karıştırıyoruz hani.
0: Yalnız yeni bahar da zaten birkaç baharatın karışımı.
1: Evet, ondan
0: ama
1: da
0: onu hazır buluyoruz,
1: hazır
0: zaten
1: alınıyor. Hı-hı. Evet, çok güzel bir aroma katıyor keklere. Ben
0: İlk
1: açıkçası sonbahar geldiğinde böyle ben onları karıştırıp kavanoza koyuyorum, hazırlıyorum. Bütün kış yetiyor. Zaten bir tatlı kaşığı kullanıyorsunuz.
0: Az kullanıyoruz.
1: İşte hatta elmalı keke, elmalı kurabiyeye, tarçın
0: yakışıyor
1: yerine bunu koysanız çok daha güzel bir
0: vallahi
1: aroma veriyor.
0: Valla ben havuçlu cevizli çok kek yaparım.
1: Çok,
0: çok
1: evet,
0: yakışır çünkü
1: çok yakışır.
0: Bolca tarçın koyuyorum.
1: Aynen.
0: Havuçlu cevizli keke. O zaman seyircilerimize bir kez daha sayalım. Bu kek baharatının içinde neler var efendim? 5 çeşit baharat var. Ama bence yani tahminimce muskatı çok fazla koymayın.
1: Değil. Onun oranları
0: evet,
1: var aslında. Ben sürekli paylaşıyorum.
0: Paylaşıyorsun. Özge'nin oltasından da takip edebilirsiniz dilerseniz. 5 çeşit baharatımız var. Bir tanesi tarçın, bir tanesi yeni bahar, zencefil, muskat ve bir tane daha bir şey vardı.
1: Karanfil.
0: Karanfil var. Evet efendim.
1: Aynen
0: evet, ne yapıyoruz şimdi Özge'cim?
1: Eridi. Şimdi şöyle onu kapatabilirsin. Buraya ekleyeceğiz. Bir su bardağı ölçeceğiz ondan şimdi.
0: Bir su bardağı kadar ölçüyoruz.
1: Dikkat et.
0: Evet efendim, erittiğimiz tereyağından bir su bardağı kadar elimizi yakmadan ölçüyoruz.
1: Tamam, dikkat.
0: korkma. Tamam.

0: yakma, yakma.
1: Biraz bırakırsan içinde bakayım.
0: Hepsini, biraz hep su bardağı dedin mi? Su
1: evet,
0: bardağı.
1: Biraz, ha, buradaymış. Diğerini
0: diğer de tere, onu da mı eritiyoruz?
1: Tamam. O da içine katılacak da soğusun diye.
0: Tamam.
1: Şimdi evet, şuradan bir kaşık alıyorum.

0: Biraz şimdi bisküvi sanırım biraz daha az mı kaldı ya da sıcak olduğu için fazla geldi şu an.
1: Ha, sıcak olduğu için fazla
0: aynen,
1: gelmiş olabilir.
0: Ben onu tamam. Bir ayarlayayım çünkü hepsini dökersem bu bayağı
1: tabanı oluşturamayabiliriz
0: evet,
1: diyorsun.
0: Evet, çok yağlı olur.
1: Tamam.
0: O yüzden çok sıcak dökünce biraz ılınınca daha farklı etki yapıyor. Şimdi
1: tamam gidelim. Evet, ilk önce efendim cheesecake'imizin tabanını oluşturuyoruz. Rondodan çektiğimiz bisküvimiz vardı. Tereyağımızı erittik ama dikkatli gitmek lazım. Biz hepsini boşaltsaydık problem olabilirdi değil
0: aynen.
1: mi? Cıvık olabilirdi.
0: Evet.
1: O yüzden yarısını kadar bir su bardağının yarısı kadar erimiş tereyağı koyduk.
0: Evet.
1: Tereyağımız erimeye devam ediyor. Buna ihtiyacımız olacak mı?
0: Olmayacak,
1: bence çok olmayacak çünkü
0: bu, evet,
1: evet diğerini sanırım içi içinde kullanabileceğiz.
0: Evet, yarım su bardağı bir paket bisküviye yetti.
1: Koyduk. Şimdi bunu gönderecek miyiz?
0: Şimdi bunu şeye koyalım, buzdolabına. Biz o arada
1: içini
0: hazırlayalım.
1: Evet, evet, çünkü bir bunun dinlenmesi, kendini bulması
0: o,
1: gerekiyor.
0: Şimdi soğukta yapışacak birbirine yağ katılaşınca. Sabitlenecek. Biz de üzerine içini dökeceğiz.
1: Ama efendim bu cheesecake'te bazı püf noktaları var. Pişerken, fırına gönderirken daha doğrusu
0: evet.
1: neler yapmamız gerekiyor. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Özge tüm detayıyla sizlerle paylaşacak.
0: Evet.
1: O zaman ben buzdolabına gönderiyorum. Sen de istersen
0: tamam.
1: artık kremasını
0: diğer.
1: Mı diyelim, harcını
0: i̇çini.
1: Mı diyelim, içini mi diyelim. Hazırlamaya başla
0: Özgeciğim.
1: Ben buzdolabına
0: Tamamdır.
1: Gönderiyorum. Neler var? Yoğurdumuz var.
0: Labne.
1: Labne, pardon yoğurt diyorum. Süzme yoğurtla labneyi hep şey
0: aynen.
1: yapıyoruz ya benzetiyoruz.
0: Bu iki paket, yani 400 gram labnemiz var. Hı-hı. Şimdi bunu toz şekerle birlikte çırpıyoruz.
1: Tamam.
0: Ben şimdi elimde onu halledeceğim.
1: Evet, çırpıcımız orada Özgeciğim.
0: Bakalım elde şimdi şöyle birleştirelim onu.
1: Mikser kullanmak istemiyorsun
0: evet.
1: değil mi?
0: Yok şimdi evet elde de yapılıyor, mikserle de yapabilirsiniz. Krema
1: ben de
0: haline gelecek.
1: Ben mikserle üşenirim. Böyle el çırpıcıları her zaman daha kolay gelir. Evet. Ne kadardı labne peynirimizin ölçüsü?
0: 400 gram labne.
1: 400 gram.
0: Benim kalıbım gördüğünüz gibi bu ölçülerle 18-20 santim arası bir kalıpta yapabilirsiniz. Bu tarifi.
1: Tarifi tamam.
0: Aynen. Şimdi yumurta kıralım. Eğer 24 santim bir kalıpsa 1,5 katına çıkarıyorlar ölçüyü.
1: Seninki küçük bir kalıp
0: Benim
1: o yüzden.
0: Benim küçük ama evet, yeterli oluyor böyle. Çünkü cheesecake öyle büyük büyük yenen bir şey değil.
1: Değil.
0: Yani.
1: İnce dilim
0: aynen.
1: gayet doyurucu, o tatlı ihtiyacını
0: Kesinlikle.
1: Karşılayıcı oluyor. Evet, New York cheesecake'i severim ben. Kestaneli cheesecake
0: evet.
1: severim. Limon, ay hepsini severim zaten. Niye şimdi sayıyorum ki tek tek?
0: Cheesecake
1: sevmediğim
0: güzel.
1: Bir cheesecake çeşidi yok
0: ben
1: hakikaten.
0: Ben de seviyorum, hafif oluyor.
1: Evet, hafif oluyor. Limonluyu yazın seviyorum. Çünkü o limonun
0: fresh
1: tadı, evet.
0: evet,
1: ferahlatıcı oluyor hakikaten. Ama kışa uygun biz bugün bal kabaklı yapıyoruz.
0: Yumurtalarımız çok küçük değil, 2 tane yeterli.
1: Yeterli.
0: Aynen.
1: Ha.
0: Çok
1: i̇şte
0: minikse 3 tane.
1: Boyutu.
0: Evet.
1: Yani.
0: Yani bazısı kocaman oluyor, şimdi o fark ediyor.
1: Küçük yumurtaysa 2 tane bu ölçülere yeterli efendim. Bizim yumurtalarımızın boyutu böyle olduğu için, biraz daha büyük olduğu için biz ne yaptık? 2 tanesiyle yetindik.
0: Aynen.
1: Şimdi... Ha, püreyi de içine mi koyuyorsun? Üstünü süslemiyorsun.
0: Evet, hayır. Bu harcının içinde. Üstüne koymuyoruz püreyi. Bu püreyi elde etmek kolay, haşlıyoruz sadece. İçinde şeker yok. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela kabak tatlısı yaptınız, yenmedi,
1: evet.
0: kaldı.
1: Ha,
0: olur ya.
1: Onu
0: hani,
1: bir ezin.
0: Onu ezin. Şekerini ayarlayın tabii, hani o şekerli
1: Buraya
0: olacağı
1: için. Buraya şekeri. Evet.
0: Aynen, onu azaltırsınız. Aynen böyle bu şekle ya da ne bileyim keke, bal kabaklı keke kullanabilirsiniz. Ben yapıyorum arada.
1: Bak çok güzel bir aslında şey yaptın. Bu evdeki malzemelerimizi
0: evet.
1: değerlendirme
0: Aynen.
1: adına. Bal kabağı
0: Fazla
1: tatlısı yaptık
0: geldiyse.
1: Efendim ki bizim evde var şu anda. Çok da seviyoruz. O yenmedi, kaldı. Ne yaparsınız? Ezersiniz. İçine koyacağınız şeker miktarını ayarlarsınız. Çünkü bal kabağı tatlısı
0: evet.
1: zaten şekerli. Böylece bir cheesecake elde etmiş olabilirsiniz. Hakikaten cheesecake çok pratik.
0: Çok pratik. Bence de.
1: Yani hani... göz korkutuyor dediğin gibi ama yok yani gözünüz korkmasın.
0: Onun hani püf noktalarını duyunca aman uğraşamayız falan diyorlar ama yani çok kekten daha kolay yani bir şey yok.
1: Yok. Şimdi.
0: Şimdi un.
1: Unumuzu.
0: Nişasta var.
1: Aynen. Unumuz.
0: Zaten az miktarda giriyor.
1: Evet.
0: Hani un
1: nişastamız. Nişasta zaten o bağlıyı tutacak
0: Aynen.
1: bir harcımızı. Unumuzu koyduk. Nişasta.

0: pastamızı koyduk. Sonra dolaptan çıkarıp üzerine koyacağız. Sonra fırına göndereceğiz.
1: Evet, ama fırına gönderirken püf noktasını söyleyeyim.
0: Bekle bekle.
1: Tamam peki.
0: Tam onu yaparken söyleyelim. Peki. Bu arada sen onu hallederken efendim ben de bir fırına bakayım diyorum. Bizim kandil simitleri ne durumdaymış? Nasıllarmış? Yok, daha zamanı var kandil simitlerin ama çok güzel görünüyor. Aynı zamanda mahlebin kokusu da çıkmaya başladı.
1: Mis gibi.
0: Evet, fırından geliyor kokusu.
1: Tabii neyi unuttuk burada olmayınca? Bal kabaklı baharatımızı.
0: O kadar saydık öldük. Beş çeşit baharatta yeri gelmişken o zaman baharatlarımızı bir daha söyleyelim. İsterseniz havuçlu cevizli kek yapın, isterseniz elmalı kek yapın ya da bal kabaklı cheesecake yapın. Bu Özge'nin keşfettiği yurt dışında sıklıkla kullanılan 5 çeşit baharat. Hı-hı. Sayıyorum tekrar efendim. Zencefilimiz var, tarçınımız var, karanfilimiz var, muskatımız var. Bir şey daha vardı, bir tane unutuyorum.
1: Yeni bahar.
0: Yeni bahar, evet bravo. 5 çeşit baharatın karışımı. Onların tamam. oranları var. Özge'ye sorarak da öğrenebilirsiniz. Aynen. Evet, hazır mı? Çıkartayım
1: evet,
0: mı dolaptan?
1: Evet,
0: evet efendim, harcımız... Cheesecake'imizin içi hazır. Sen bir daha seyircilerimize neler var söyle istersen Özge'nin içinde.
1: Şeker, tereyağını erit... Ay bir dakika şu an iki paket labneyi koydum.
0: Evet.
1: Şekeri koyduk, onu çırptık. Ondan sonra bal kabağını koyduk. Baharatı var, un nişasta var.
0: Koydun.
1: Koyduk.
0: Evet.
1: Hepsini bir arada bir de iki kaşık tereyağı.
0: Ekledi. Erittiğimiz iki kaşık tereyağımızdan da koyduk.
1: Aynen. Krema kıvamına getiriyoruz.
0: Ölçümüz bu kaç santimdi?
1: Bu 18
0: santimlik bir kabımız var. Çok sevimli bir cheesecake aynen. olacak. Sempatik bir cheesecake.
1: Şimdi.
0: Evet. Şimdi içine koyuyoruz. Hı-hı. Oh.
1: Mikserle daha kremsi bir kıvama gelir. Hani öyle çırparlarsa.
0: Mikserde kullanabilirsiniz.
1: Mikser
0: evet.
1: kullanabilirler.
0: Tamam canım bence. Alayım istersen. Şimdi o püf noktalarını söyle lütfen. Pişirmeye götürmeden önce neler yapmamız gerekiyor?
1: Bir şey kağıt havlu alabilir miyim?
0: Tabii
1: elimi
0: ki.
1: Yine her zamanki
0: gibi.
1: Şimdi bu çatlamaması için ısının bir kere düşük olması gerekiyor. 160
0: derece
1: fırına atılıyor.
0: Isının düşük aynen. olması gerekiyor.
1: Şu kenarına folyo kağıdıyla böyle bir şerit böyle sarıyorsunuz.
0: Kaplayalım.
1: Evet. Böyle şerit halinde geçiriyorsunuz böyle ikiye kıvırıp folyoyu. O da böyle ısıyı sabit tutuyor. Hani çok ani şey yapmasını engelliyor. Bir de fırınlarda bizim endüstriyel fırın olmadığı için buhar vermiyor. İçine buhar yapması için de bir kabın içine kaynar su koyup fırına koyuyoruz kenara. Ben genelde baton kek kalıpları var ona
0: evet,
1: dolduruyorum. Böyle uzun kenarına koyuyorum telin üzerine. O buhar verince çok çatlamıyor ve bittikten sonra da fırını 1 saat 15 dakika duruyor. Fırını kapadıktan sonra kapağı aralık bırakıp 1 saat içinde bekletiyorsunuz.
0: Beklesin, bir havalandırıyorsun fırını.
1: Yavaş yavaş ısıyı çıkarıyor ki bir anda dışarı soğuğa çıkarsanız direkt ortası yarılabilir yani.
0: İşte bu püf noktalar gerçekten hayat kurtarıcı püf noktalar. O zaman Özge'cim senden fırına götürmeni rica ediyorum. Sen fırına götürürken ben de seyircilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet efendim benimle beraber bu mutfakta yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gelirsiniz bu güzel mutfakta beraberce yemek yaparız diyelim. Ve günün son tarifi benim de çok merak ettiğim, hakikaten görseli çok hoşuma giden kıtır ekmekli yumurta salatası. Bakalım malzeme listemizde neler varmış. Ekranlarınıza geliyor efendim. 2 paket kıtır ekmek, 300 gram yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez, 3 adet yumurta, 3 diş sarımsak ve dereotumuz var. Evet gel. Heh, fırını hallettik
1: fırını
0: mi?
1: Fırını hallettik.
0: Tamam şu an tamam. çok heyecanlıyız. Neler yapacağız Özge'ciğim?
1: Şimdi burada bir çukur tabağımız olması gerekiyor.
0: Hemen ben sana çukur tabağı getiriyorum.
1: Evet.
0: Burada ben
1: bir
0: kenara
1: kaşık
0: almıştım.
1: Varsa.
0: Kaşık bolca şu çekmeceden bulabilirsin. Dilersen.
1: Evet tamamdır. Evet,
0: kendi mutfağın gibi kullan. Öyle istiyorum. Misafirlerin kendi mutfağı gibi çekmeceleri açsın, karıştırsın. Ne var ne yok. Evet canım.
1: Süper. Şimdi yoğurt koyuyoruz.
0: Yoğurdumuz var.
1: Önce bir sos hazırlıyoruz. Kıtır ekmekleri sosa bulayıp çok alengirli oldu o değil mi?
0: Evet.
1: Biraz mayonez böyle tadını hafifletiyor.
0: Zaten mayonez, sarımsak ve yoğurt ayrılmaz üçlüdür bu soslarda
1: aynen.
0: değil mi?
1: Şimdi sarımsak ezicimiz meşhur.
0: Benim sarımsak ezici meşhur.
1: Evet.
0: Evet. Seviyoruz onu. O üç diş sarımsak var. Ya çok
1: İki
0: pratik ya.
1: İki diş de yeter fark etmez.
0: Üç diş olsun severiz
1: tamam,
0: sarımsak.
1: Tamam sarımsak seviyoruz. Hı-hı. Ben de aynı.
0: Şöyle.

0: Seviriyorum.
1: Evet. Neyse. 3 diş sarımsağımızı da koyduk. Biraz tuz istersin
2: evet,
1: bence.
2: Evet, biraz tuz. Evet. Onu söyleyecektim.
1: Biraz tuzumuzu tuz da koyalım.
2: Tamam. Nefis. Şimdi
1: mis
2: böyle
1: gibi bir sosumuz oldu.
2: Hı hı. Tabağımızı alıyoruz.
1: Bir de pratik de.
2: Çok pratik. Ya benim gerçekten yani şeyim o zaten. Pratik olmazsa çok uğraşmıyorum.
1: Çalışan anne. Evet, çalışan anne. Aynen hakikaten öyle.
2: Şimdi böyle elimi daldırmakla daldırmamak arasında daldır gidip geliyorum. Bayağı çünkü kirli bir şeye dönüşüyor, sonuçta.
1: Değil mi? Haliyle. Ne vardı sosumuz içinde efendim? Tekrar hatırlatalım. Yoğurdumuz var. Süzme yoğurt mu kullandık?
2: Süzme yoğurtla normal yoğurdu biraz karıştırıp açabilirler. Hı. Çünkü hani bulaşmaz diğer türlü. Süzme tamam yoğurt çok sert olacak.
1: 3 diş sarımsak koyduk. Mayonezimizi koyduk. Güzel bir tuz koyduk tabii ki birazcık da. Güzel bir sos elde ettik ve kıtır ekmeklerimizi kıtır ekmek buluyoruz
2: evet,
1: sosumuza.
2: Kıtır ekmek bulanmakta yani bulanmamakta biraz direniyor. Böyle hı hı şey yapıyoruz, şöyle şöyle.
1: Eldiven vereyim mi? Daha rahat yapar mısın?
2: Yok, benim için sıkıntı yok. İzleyenlerde sıkıntı yaratmıyorsa.
1: İzleyicilerimiz yok yok, rahatsız olmazlar. Yok. Demek ki şimdi böyle
2: yani,
1: bir iş. Evet.
2: Batmadan
1: ellerimizi
2: olmuyor
1: de yıkıyoruz sürekli. Gayet aynen hijyenik bir ortamda da çalışıyoruz. O yüzden içiniz rahat olsun efendim diyelim. Böyle böyle dizdik.
2: Böyle dizelim. Ha, o arada sen acaba dereotu
1: tamam
2: doğramak ister misin?
1: Hemen görevimi yerine getireceğim. Dereotunu tamam doğrayalım.
2: Süper.
1: Evet. Şimdi bunlar iki kat yapmıyoruz. Tek kat
2: tek
1: mı oluyor?
2: Tek kat yapıyoruz.
1: Hı-hı. Tamam canım.
2: İki katta çok böyle ekmek ekmek olsun istemiyorum.
1: Kıtır ekmeği de çok severim biliyor musun?
2: Evet, çok güzel.
1: Evet ve diyetisyenler de genel olarak çıtır ekmeği, kıtır ekmeği daha doğrusu verirler. Çünkü kızarmış olduğu için
2: daha
1: zannediyorum
2: herhalde
1: daha düşük. Yani uzmanlarımız daha doğrusunu
2: ben
1: bilirler.
2: Bilmiyorum.
1: Evet, senin çok alakan yok.
2: Aynen.
1: Maşallah formunu da koruyorsun bu kadar evet pastaya, böreğe, çöreğe.
2: Şey ne denir, metabolizmam sağ olsun.
1: Evet, işte metabolizman hızlı demek ki. Yeterli mi boyutu? Daha
2: yeterli
1: küçülteyim mi? İster misin?
2: Yok, yeterli.
1: Tamam. Maydanozumuzu da, pardon dereotumuz da doğrudur. Aralara nerelere girecek yumurtaların sarısı ve beyazı? Evet efendim, yumurtayı haşladık, beyazıyla sarısını ayırdık. Sarısını bu şekilde birazdan göreceksiniz. Hı-hı. Ufaladık.
2: Rondoda çektik.
1: Rondoda çektik, aynen öyle. Beyazını da böyle rondoda çektik. Evet, yani bu şekilde halledebilirsiniz. Emel teyzemizin, Emel de değil mi? Evet, aha, adını unutmayayım. Emel teyzemize tekrar selam olsun. Özge'nin teyzesinin tarifiymiş ve bugün burada uyguluyoruz.
2: Evet, şimdi kalan yoğurdu da ben hemen buradan elimi silerek geliyorum.
1: Tamam, gel canım. Kalan yoğurdu ne yapacağız?
2: Üzerine
1: boca edeceksin.
2: Aynen.
1: Tamamdır.
2: Böyle
1: evet
2: krema gibi sürüyorum. Hı-hı. O araları dolduruyor. Bu bayağı yumuşuyor, endişe etmesinler hani kıtır kıtır kalmayacak çünkü
1: sos
2: biraz
1: yumuşatıyor mu?
2: Sos yumuşatıyor, çekiyor. Hı hı. Hani 2 saat içinde o kendine gelir.
1: Ben kıtır kıtır daha çok severim. Vallahi kıtır kıtır kalsa daha iyi benim için. Evet.
2: Evet,
1: iyice boca ettik.
2: Evet,
1: tüm
2: kalan
1: yoğurdu
2: ziyan etmeyelim.
1: Evet, böyle ziyan etmeyelim. Ne vardı sosumuzda tekrar ediyorum. Mayonezimiz var, yoğurdumuz var, sarımsağımız var ve birazcık da tuzumuzu attık. Evet, evet Özge'cim, şimdi
2: şöyle yapıyoruz.
1: Heh, merak
2: bir
1: ediyoruz.
2: Bir tane küçük kaşık alalım mı? Bakayım şuna. Heh. Bu biraz yapışıyor çünkü.
1: Al
2: bunda
1: canım
2: sıkıntı yok. Şimdi yumurta sarısını şöyle desen yapacağız.
1: Desen bundan yapıyoruz. Hazırsanız efendim bayağı süslüyoruz. Beyaz kaybolmuyor mu zeminde beyaz
2: ama
1: diye?
2: Ama aralarda olacağı için o böyle hmm arayı süsleyecek. Yalnız
1: tamam
2: dereotu biraz bakalım.
1: Ha, bayağı ince işçilik var burada.
2: Evet şöyle
1: ha,
2: şöyle.
1: Güzel görünüyor ama. Evet. Çok basit diyoruz da işte bu kısmı birazcık.
2: Ama
1: azıcık
2: şey
1: zaman
2: değil
1: istiyor.
2: Biraz zaman.
1: Evet.
2: Şöyle.
1: Olsun, vaktimiz var, süsleyebiliriz efendim. Vaktimiz var.
2: Hatta bakayım böyle daha mı kolay?
1: Evet.
2: Şöyle şöyle.
1: Evet. Dereotu, bir yumurtanın sarısı,
2: sarısı
1: bir
2: biraz
1: beyazı,
2: beyazı,
1: dereotu.
2: Böyle bir
1: tamam
2: desen.

0: yapıyoruz.
1: Böyle sonuna kadar devam ettireceğiz de seni. Ben
0: daldın mı yoğurda?
1: Yok yok, dalmadın da ben dalma diye önlem alıyorum. Evet. Yumurtamızı da koyduk sarısına. Şimdi yine beyaza mı geldi sıra?
0: Ya bunu istediğiniz desen de yapabilirsiniz. Hani biz hep böyle yaptığımız için alışkanlık.
1: Tabii canım, çok ama çok güzel
0: oluyor.
1: Görünüyor.
0: Bayrak, halı gibi oluyor.
1: Öyle misafir sofralarımızda böyle masaya konulabilecek, koymaktan gurur duyacağımız çok keyifli bir görseli olan, tadını bilmiyoruz daha. Birazdan tatacağız
0: ya
1: efendim.
0: Şeyden endişe etmesinler. Hani yumurta ayı o şimdi kokar da şu bu falan. Yok hiç canım. Öyle bir şey olmuyor. Hani zaten soğuduğu için hani yumurta bir de çekiyoruz.
1: Çekiyorsun. Doğru, kalmıyor.
0: Ve sarımsakla falan karışınca hiçbir şekilde hani... Ya ben çok kişiye ikram ettim. Hani hiç zaten anlayamıyorlar başta ne olduğunu.
1: Ne olduğunu değil mi? Ve evet, böyle bakınca anlayamaz.
0: Hiç öyle rahatsız edici
1: ki bu arada yok. Bence çocuklar için de aradan belki sarımsağı çekip çıkarabilirsiniz. Evet. Bir de mayonezi de çekip çıkarabilirsiniz ama yumurta yemekte zorlanan... Ben mesela beyaz yemekte biraz zorlanırım evet. Ama çok faydalı. Asıl protein beyazında olduğu için de kendimi zorlar ve yerim. Ama böyle de çok anlamayabilir çocuklarda.
0: Olabilir.
1: Değil mi?
0: Benimki belli olmaz, yemeyebilir de ama o neyse ki yiyor yumurtayı, hani
1: evet,
0: sıkıntımız
1: ya,
0: yok ama
1: çok
0: yemeyen çocuk
1: bir protein
0: için gerçekten
1: evet.
0: Zor.
1: Yani bizim mesela ablamın ikizleri yumurta yiyor ama peynir yemiyorlar. Ha. Zaten
0: yani
1: çocuklarda bu peynir
0: alsa...
1: yememe olayı var.
0: Ama şey diyor doktorlar, hani yoğurt yesin.
1: Ha,
0: hani...
1: Yoğurt yerler, bir de biz ev yapımı yoğurt yaparız.
0: Hep. Anneler genelde şey, yok illa peyniri de yesin yoğurt. Birinden alıyorsa sıkıntı
1: sorun
0: yoktur
1: yok. O kadar
0: diyorlar yani, bilemiyorum
1: etmeyelim.
0: Da.
1: Uzmanlar öyle söylüyorsa.
0: Ya bir
1: söylüyorsa...
0: de çok değişiyorlar. Benim kızım meyve yemiyordu asla, meyve püresi falan küçükken. Annem üzülüyordu, bu çocuk hiç meyve yediremiyorum diye. Ya şimdi yiyor yani. Hani
1: meyveyi de
0: meyve
1: yiyor.
0: Her türlüsünü yiyor.
1: Büyüdükçe değişiyorlar işte. Ama hep
0: değişiyor.
1: Kur'an ne? Mevsiminde tüketmek, taze tüketmek. Aynen. Olabildiğince. İşte yumurta çok önemli bir protein. Mutlaka yemek lazım diyor doktorlarımız.
0: Yumurta evet.
1: Evet
0: önemli.
1: Yumurta. Ay bayağı böyle ya. Bir havalı bir şey oldu bu.
0: Aynen. Aslında ne kadar basit ve bulunur malzemeler değil mi?
1: Ama çok güzel görünüyor.
0: İşte.
1: Evet efendim, oynatmayayım da arkadaşların resmini bozmayayım. Tabii ki yıka. Gördüğünüz gibi kıtır ekmekli, yumurtalı bir salata yaptık. Ne yaptık ben size bir kez daha anlatayım kısaca. Kıtır ekmeklerimiz vardı elimde gördüğünüz üzere. Güzel bir sos hazırladık. Yoğurt, mayonez, 3 diş sarımsak koyduğumuz, biraz da tuz attığımız. Sonra kıtır ekmeklerimizin her tarafını sosumuza buladık. Böyle bir yerleştirdik. Tek aslında taban olmak üzere.
0: Evet.
1: Üstüne bir kat daha çıkmadık yani. Tek katlı. Sonra yumurtalarımızı haşlamıştık. Sarısını ve beyazını ayırıp rondodan çektik. Üzerine bir böyle halı deseni yaptık aslında. Sarısını koyduk. Ardından yumurtanın beyazını ve dereotu, bu sıralama devam etti. Ve karşınızda böyle görseli güzel bir ne diyelim, salata çıktı ortaya. Bir başlangıç
0: evet.
1: Çıktı diyelim. Ve bugün neler yaptığımızı şöyle seninle bir özet geçelim. Evet, bugün yine Özge ile birlikte. Özge'nin tariflerini beğeniyorum. Zaten o ananaslı kek sayesinde bugün buralardasın Özge. Hakikaten öyle.
0: O çok seviyorum. Ben onu çok sık yaptığım bir
1: çok
0: kek
1: güzeldi.
0: Gerçekten. Evet.
1: Yani ben ananası da çok sevdiğim için bir de özellikle.
0: Evet.
1: Ama çok basit, pratik ve kokusu mokusu
0: evet.
1: Falan ortalığı yıkmış götürmüştü
0: güzeldi.
1: Yani.
0: Evet.
1: Çok güzeldi. Ama bugün yine evet Özge buradaydı efendim. Çok güzel kandillerimiz için simit yaptık. Çok da pratik bir simit tarifiydi. Umarım kaçırmamışsınızdır. Kaçırdıysanız da bana sorarsanız söylerim yani tarifini. Ama yine de kanalımızın YouTube hesabından tüm bölümleri izleyebilirsiniz diye hatırlatalım. Ardından bal kabaklı cheesecake yaptık. Ama aslında püresini böyle üzerine koymadık bal kabağının.
0: Evet.
1: İç harcı olarak bal kabaklı cheesecake yaptık. O da çok basit. Cheesecake'ten gözünüz korkmasın. Özge anlattı zaten. Birkaç püf noktası vardı. Ama bizim cheesecake'imizin farkı... Özge'nin böyle yabancı kaynaklardan araştırıp gördüğü bir baharat çeşidi
0: evet.
1: Varmış. Ama Türkiye'de zannediyorum onun hepsi satılmıyordu.
0: Yok,
1: yani
0: karışım
1: halinde
0: satılmıyordu.
1: Aha. Özge tek tek baharatların neler olduğunu araştırmış ve bulmuş.
0: Aha.
1: O baharatları kendi karıştırmış. Ben bir kez daha, çünkü soracak seyircilerimiz.
0: sayalım.
1: Havuçlu cevizli keke de güzel
0: evet,
1: oluyor. Elmalı keke de güzel oluyor. Her türlü keke koyabileceğiniz. Dur, hepsini sayacağım.
0: Tamam.
1: Deniyorum. Deniyorum. Unutmadan. Karanfil, yeni bahar, muskat, tarçın, ve zencefil. Evet. Şu an unutmadım hiçbirini. Ama oranları varmış.

0: Özge'den de öğrenebilirsiniz. Aynen ya da Özge öyle. Bana da yaz da bana soran
1: ben
0: olursa
1: göndereceğim.
0: Ben de gönderebileyim yani. Tamam. Özge'nin Oltası sosyal medya hesabı, aynı zamanda bloğu, her türlü sorularınız için her zaman da bana da yazabilirsiniz efendim. Şimdi biz bir etrafı toparlayalım, süsleyelim, sizlere layık bir sunum hazırlayalım. Birazdan buradayız.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Aç. Merhaba, nasılsınız?

0: çıldırmış senin oğlun! Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor!
1: Dağıtır elbet, baba oldu, sana ne bundan?
0: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim değil mi?
2: Kazım'a haklı Gülsüm kadın! Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın!
1: Böyle konuşmamıştık! İnanmayın bu rezile!
3: Gel ana, gel! Yapacak bir şey kalmadı artık!
4: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
5: Gördün mü bak! Gene ne varsa, şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var!
1: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat! Yakasını kaptıran insan, bir daha kurtulamaz!
6: İsterlerse beni astınlar sonra!
7: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim! Kendine acımıyorsan anana acı!
0: Mektup göndermiş! Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış! Canım da, namusum da senin elinde zeliş kadın!
7: Bırakmazsan vururum seni!
6: Nasıl kıyarsın oğluna?
8: Toprak Ana, bugün 16.15'te TV4'te.
9: Günaydın Türkiye!
10: Hadi kalk!
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefi spesiyelim neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.

0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Engin Can.
4: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus oldun?
4: Bonus kıllı.
1: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Evet efendim, bugün Özge'nin oltasıyla birlikte yine şahane lezzetler yaptık sizin için. Ne var soframızda şöyle bir kez daha anlatayım. Kandil simitlerimiz çıktı, çörek otlu, susamlı ve meşhur, görseli güzel halı döşedik. Yani halı dokuduk, pardon, döşedik diyorum. Halı dokuduk sizler için efendim. Yumurtalı kıtır ekmekli salatamız ve bal kabaklı cheesecake'imiz de işte gördüğünüz gibi. Şu bal kabaklı cheesecake'i bir keseyim hadi diyorum bakalım. Ya. Nasıl bir... Oh oh oh. Ne oldu Özge? Tam canımı çekti, vermeyeceğim
1: merakla
0: sana.
1: Bakıyorum iç dokusuna. Tam evet. Böyle
0: vallahi
1: kremamsı
0: alıyorum.
1: Ve
0: azıcık güzel. Alıyorum efendim.
1: Hadi bakalım nasıl olmuş.
0: Baharatı anladım biliyor musun?
1: Ya.
0: Ne kadar yani farklı bir şey katacağını. Evet. Mutlaka keklerinizde, cheesecake'lerinizde baharatı deneyin derim. Hakikaten ağızda böyle çok hoş evet. Bir tat ve kokusu da keza aynen. Öyle bırakıyor. Çok teşekkür ediyorum Özgeciğim
1: benim. Ben teşekkür ederim. Çok
0: yine bekliyorum.
1: Memnun oldum yine.
0: Geçen sefer bugün yapacağımız menüyü az çok belirlemiştik ama bugün konuşamadık artık üzerine. Telefonda hallederiz beraberce. Canım benim. Efendim evet, umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır bugünden. Biz çok mutlu olduk. Çok güzel lezzetlerle karşınızdaydık. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

Bu evin genel formları ve genel bütünlüğüne uyması için özellikle de bizim de çok sevdiğimiz bir malzeme olan mikrobetonu her yerde kullandık. Olabildiğince bu bohem havayı ve bu organik hatları, formları devam ettirebilmek adına evin genişliğini ve yüksekliğini olabildiğince kazanmaya çalıştık. Evin genel hatlarında organik çizgimizi, ovalliğimizi aslında hissediyoruz.

0: Metrekarede bu bölüm Fethiye'de iç mimar Ülkü Arslan'ın tasarımını gerçekleştirdiği iki katlı havuzlu villaya konuk oluyoruz. 380 metrekare alan, 80 metrekare bina oturumuna sahip, ahşap detaylarla birlikte soft renklerin hakim olduğu, bohem modern tasarım anlayışıyla doğal malzemeler kullanılarak dekore edilmiş, iç mimarisinde farklı dokunuşların yer aldığı sıra dışı bu villayı gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, ben iç mimar Ülkü Arslan. Eğitim hayatımı Kıbrıs'ta tamamlamış bulunmaktayım. 3 yıldır burada, Fethiye'de, kendi şirketimde, kendi işlerimi yapmaktayım. Şu anda Fethiye'de bulunan 380 metrekarelik tasarladığımız bu villanın bahçesinde bulunmaktayız. Ev sahiplerimizin talepleri üzerine biz bu evi modern ve bohem tarzda tasarlamış olduk. Hem dış cephesi, hem peyzajı, hem de iç mimarisi ile ele aldık. Şu anda evin bahçesinde bulunmaktayız. Eski halinden şu anki haline çevirmek tabii ki bir hayli zahmetliydi. Eski hali biraz daha klasik, şu anki hali daha modern bir tarzda olmuş oldu. Kolonları da içeriye dahil ederek aslında o klasik görüntüden vazgeçmiş oldu. Evin cephesini, rengini değiştirerek aslında daha dikkat çekici bir cephe haline getirmeyi hedefledik. Bu evin ana malzemelerinden bahsedecek olursak aslında burada dış cephede de gördüğünüz üzere mikrobeton malzemesi ağırlıktadır. Havuzun bu renginin bu kadar güzel olması ve daha açık renklerde olmasının sebebi mikrobeton malzemesi bu arada. Biz burada aslında daha bölgenin iklim koşullarına uygun bir ev tasarlamayı hedefledik. Onun dışında büyük camlara, daha doğrusu oval ve büyük camlara yer vererek evin doğru ışık almasını sağladık. Cephede rengiyle, dokusuyla da dikkat çekici bir cephe haline getirmeyi amaçladık. Bir peyzaj çalışması da yaptık ve bu peyzaj çalışması içerisinde limon ağacı ve begonvillerle hareket katmaya çalıştık. Bir de havuz başında kullanıcılara keyifle oturabilecekleri bir alan tasarlamış olduk.

Evimizin bahçe alanı bu şekildeydi. Hadi gelin iç mimarisini hep birlikte gezelim. Evimizin zemin katında bulunmaktayız. Şu anda bu katımızda açık mutfağımız, oturma alanımız, yemek alanımız ve 3 bölümden oluşmakta. Biz burada olabildiğince ferah, içeri dışarı bağlantısını hiç kopartmadan, daha tavan yüksekliklerine dikkat ederek, açık renkler kullanarak burada bir ferahlık sağlamaya çalıştık. Buradaki doğal malzemelerimizden bahsedecek olursak ortak alanımız için, oturma alanımızdan başlayacak olursak buradaki doku ve malzemelerimiz gördüğünüz gibi doğal malzemelerden oluşmakta. TV ünitesinde gördüğünüz gibi doğal bir malzeme kullandık. Taş görünümlü panel kaplama malzemesiyle altındaki ahşapla bir uyum haline getirmeye çalıştık. Arkasındaki led görüntüsüyle malzemesiyle de iyi bir efekt sağlamaya çalıştık. Orada bir derinlik katmaya çalıştık. Onun dışında koltuktaki dokularda da açık renkler kullanmaya özen gösterdik. Aksesuarlarla tabii biz buraya bir renk katmaya çalıştık. Oturma alanımızda bir jüt halımız bulunmakta. İçerideki ortamı ve doğal malzemeleri bozmamak için orada bu şekilde bir detay kullanmak istedik. Oturma alanımızda dörtlü, ikili ve tekli bir berjerimiz bulunmakta. Bir jüt halımızla birlikte doğal ortamı bozmamaya çalıştık. Burada da gördüğünüz gibi. Kırlentlerimizde renk katarak, tabii bu açık tonlara ara ara geçişler yaptığımız bir tonlama oldu. Evin genel renklerini yine bütünlüğünü bozmadan. Orta sehpadan bahsetmek isterim birazcık. Eski bir kapıyı, elimizdeki eski bir kapıyı değerlendirdik aslında burada. Kapının genel dokusunu, rengini, bütünlüğünü bozmadan burada gördüğünüz gibi sehpa haline dönüştürdük. Genel ortama da çok uyum sağladığını düşünüyoruz. Doğallığını, yaşam alanının bu doğallığını bozmadan burada da bir orta sehpa elde etmiş olduk.

evimizin içinde bulunan kolonları değerlendirmek amaçlı aslında burada bir de arka bahçeye açılan kapının önünde hemen bir oturma köşesi elde ettik. Burada gördüğünüz gibi kendi oval, yine evin genel oval bütünlüğünü bozmadan bütünlüğüne uygun bir şekilde elde ettik. Tabii bu doğal nişi, doğal taş ve alçıpan malzemesiyle gördüğünüz gibi kendi derinliğini oluşturmuş olduk. Buradaki minder detayıyla, aksesuarlarla da evin genel doğal bütünlüğünü bozmamaya çalıştık. Tavan yüksekliğinden elde ettiğimiz o kalan bölümle de doğal aksesuarlar yerleştirerek bu nişimize daha büyük bir zenginlik katmak istedik. Oturma alanının aslında biraz da size camlarından bahsetmek isterim. Daha önce çok daha dar, kısıtlı camlarımız vardı. Tabii biz bunları büyüterek, genişleterek içeri ve dışarı bağlantısını olabildiğince açtık. Bu bağlantıyı ve görüntüyü kesmemek için de gördüğünüz üzere 5 tonlarında açık tonlarda perde, keten perde kullandık. Onun dışında da genel bitkilerle de doğal ortamı aslında bozmamaya çalıştık. Olabildiğince bu bohem havayı ve bu organik hatları, formları devam ettirebilmek adına eski alçıpanları sökerek, aslında düz tavanları elde ederek evin genişliğini ve yüksekliğini olabildiğince kazanmaya çalıştık. Ferah ve geniş bir alan elde edebilmek için. Oturma alanımızda doğal malzeme olan terakota seramikten oluşan iki aplik kullandık. Genel bütünlüğü ve doğallığı da bozmamış olduk. Yemek alanımız içinde gördüğünüz gibi aslında kendi özel bir alanı var. Bu alandan bahsedecek olursak da havuz başında olması, kullanıcıları rahatlatması, iyi hissetmeleri ve uzun vakitler geçirecekleri bu yemek alanı da aslında böyle geniş bir camın önünde olmasını tercih ettik. Olabildiğince içeri dışarı bağlantısını tekrardan bozmuyoruz. Ve buradaki aydınlatmalardan da bahsedecek olursak yine evin genel bütünlüğüne uygun doğal bir malzemeden 3 sarkıt kullanmış olduk burada da. Tavan yüksekliğini burada özellikle yüksek tutmak istedik. Sarkıtlardan da anlaşılacağı üzere. Onun dışında yine keten perdemiz bulunmakta ince. Burada da açık renk olması ve evin genel bütün keten perdelerine uyumlu olmasını istedik. 8 kişilik bir yemek masamız bulunmakta burada. Bu yemek masasından da bahsedecek olursak ev sahibinin eski kullandığı bir kapıyı tekrardan burada da değerlendirip bir masaya dönüştürmüş olduk. Sandalyelerde de aynı şekilde eski kullanılan bu sandalyelerin sadece dokusunu, kumaşını değiştirerek tekrardan buraya kazandırmış olduk. Bu katta bir de tuvaletimiz bulunmakta. Mikrobeton malzemesinin burada da devam ettiğini görüyoruz duvarlarda, zeminde. Ve bu doğal bütünlüğü bozmamak için tezgahımız da traverten malzemeden oluşmakta. Evin genel hatlarında organik çizgimizi, ovalliğimizi aslında hissediyoruz. Cam formlarında, genel hatlarda. Burada da gördüğünüz gibi aslında bir ayna aksesuarında da gördüğümüz o organikliği kaybetmemiş bulunmaktayız. Burası ortak kullanım bir tuvalet olduğu için de duş alanı burada bulunmamakta. Ayna yanında doğal bir efekt kazanmak için 2 sarkıt kullanmış bulunmaktayız burada da. Zemin ve duvarlarında da gördüğümüz üzere evin genel bütününe uygun mikrobeton devam etmekte. Tezgahta kullandığımız traverten malzemesiyle kapının
ve havlulukta kullandığımız ahşabı aslında burada bir uyum içinde bütünlüğü bozmamaya çalıştık. Tuvaletin hemen arkasında doğal bir niş kullandık. Burada bir yine genel hatlara uygun bir tablo kullanarak içeriye bir derinlik sağladık. Banyoda tavana yerleştirdiğimiz spotlarla loş bir ortam sağlamış olduk. Tuvaletin kapısından bahsedecek olursak da doğal ceviz malzemesinden elde ettik. Uzun bir imalat süresi oldu. Evin genel bütünlüğüne ve doğallığına uygun bir kapı elde etmiş olduk.

Ortak alanımızda bulunan merdiven bölümümüze geçiyoruz şimdi. Bizi aslında en çok uğraştıran, bizim için en önemli kısımlardan birisi bu merdiven bölümü. Şöyle ki, daha önce çok daha dar ve sıkıntılı bir merdivenken, şimdi geniş, ferah ve diğer gördüğünüz merdivenlerden çok daha farklı bir merdiven elde ettik. Biz bu merdiveni elde ederken basamaklarında özel ceviz ağacı kullandık. Hemen arkasında gördüğünüz taş işçiliği aslında buradaki en zahmetli işlerden birisiydi. Gördüğünüz üzere çok ince bir işçilikle yapılan bu taş örme evimizin en dikkat çekici alanlarından biri haline geldi. Yine evin genel derinliğini ve bütünlüğünü bozmamak için merdiven kenarlarında cam tercih ettik. Aslında genel bütünlüğü biz burada nötrlemiş olduk. Hemen arkasında da tabii ki bu taş duvarı bitkilerle destekleyerek de daha doğal bir ortam elde etmiş olduk. Merdivenin altında bulunan boş bir alanımız vardı. Aslında bu klasikleşmiş merdiven altı depolamadan çıkıp biz çok farklı bir şey yapmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi aslında buradaki bu botanik havayı hiç bozmamaya çalıştık. Ve bu yüzden de bitkilendirme uygulamış olduk. Normalde iç mekan bitkilerinde cansız yapay bitkiler kullanılır ama biz burada canlı gerçek bitkiler kullanmış olduk. Merdiven altında kullandığımız spotlarla bitkilerimizi ön plana çıkarmayı hedefledik. Bitkilerimizin hemen yanında bulunan boş duvarı da genel yine evin bütünlüğüne uyacak şekilde asimetrik nişler oluşturarak doğal malzemelerimizi koyabileceğimiz bir alan elde ettik. Burası evimizin mutfak alanı. Burada gördüğünüz gibi mikrobeton malzemesi her noktada devam ediyor. Zeminde ve tüm alanlarda olduğu gibi. Onun dışında burada dekorasyona biraz daha önem verdiğimiz için depolamayı çok az tuttuk. Bu arada burası yazlık bir ev değil. 12 ay kullanılan bir ev. Depolamanın çok az olması tabii sizi şaşırtmasın. Kilerimiz bulunuyor ayrıca. O yüzden biraz daha burada dekorasyon anlamında bir şeyler yapma fırsatı elde etmiş bulunmaktayız. Burada dolaplarımıza geçecek olursak da gördüğünüz gibi tek tip dolap kullanmayı tercih etmedik açıkçası. Ara ara cam kapaklar kullanarak aslında mutfağa biraz hareket katmış olduk. Kalan dolapları da dolap kapaklarını da meşe kaplama tercih ettik. Kalabalık bir görüntü istemediğimiz için de kendinden kulplu kapaklar tercih ettik. Tezgah aralarında da mikrobeton kullanmaya devam ettik. Mutfakta en önem verdiğimiz konulardan birisi bu ince uzun pencereler. Bunun önemi bizim için mutfağa derinlik katması, onun dışında doğal tablo görevi görmesi. Bu yüzden sık sık tüm projelerimizi tercih ediyoruz ve burada en güzel ambiyansı bu pencereden de alıyoruz diyebiliriz. Pencerenin hemen köşesinde gördüğünüz raflarda da ev sahibinin özel objelerini sergilemesi için bir alan yaratmış olduk. Raflarımızdan hemen sonra da kahve köşemizden bahsedebiliriz. Kahve köşemizi ayrıca tüm projelerimizde yaptığımız gibi

artık çok tercih edilen bir köşe başlığı adı altında olduğu için biz bu alanı ayrıca tasarlıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi kendi dili ve kimliği olan bir köşe oluşturmuş olduk. Bu köşeyi de farklı bir renk, yine mikrobeton malzemesiyle devam eden ama tabii burada bir farklı renk de kullandık. Onun dışında ahşap raflarla da bir derinlik kattık. Kahve köşesinin alt kısmında oluşturduğumuz raflara kapak eklemek istemedik. Tam tersine oraya sepetler koyarak aslında görüntüyü biraz daha zenginleştirmiş olduk. Mutfak adasının hemen üzerinde beton görünümlü aydınlatmalar tercih ettik. Mutfağın ortasına ocağın da bulunduğu bir ada yerleştirdik. Yine aynı malzemeden, evin genel bütünlüğünü yine bozmadan mikrobeton malzemesiyle devam ettirdik. Burada davlumbaz görüntüsünden kaçtık. Ocak içerisinde davlumbazla bu olayı biraz daha temiz bir şekilde çözdük diyebiliriz. Adanın bir kısmını iki kişilik oturum olarak düzenledik. Oturma malzemelerini doğal hasır malzemelerinden tercih ettik. Genel bütünlüğü ve doğallığı bozmamak adına. Mutfak aydınlatmalarında genelde spot kullandık. Yine evin bütünlüğüne uyacak şekilde keten perdeler tercih ettik.

Şimdi evimizin ikinci katında bulunan yatak odasındayız. Burası eski haliyle 3 odadan oluşmaktaydı. Ev sahibimiz 2 kişi yaşadıkları için bu evde daha geniş, daha ferah bir alan istediğinde biz bütün odaları kaldırıp tek bir alan oluşturmayı tercih ettik. Gördüğünüz gibi burada giyim alanı, yatak bölümümüz ve diğer oturma bölümümüz hepsi açık alan ve birbiriyle eş içerisindeler, eşlik ediyorlar birbirlerine. Onun dışında burada tavan yüksekliği için eski alçıpan tavanı kaldırıp tavan yüksekliğini oluşturmak için ve içeriye bir derinlik katabilmek için yeni haliyle ahşap çıtalar kullandık. Onun dışında giyinme bölümünden bahsedecek olursak burada da yine doğal ahşap malzemelerden devam ettik. Evin genel bütünlüğünü hiç bozmadık ve mikrobeton malzemesi gördüğünüz gibi burada da devam ediyor. Tabii kapakları cam kapaklar yapıp iç dış bağlantısını hiç bölmemiş olduk. Yine o temiz görüntüyü devam ettiriyoruz aslında. Evin genel bütününde olduğu gibi yatak odasında da zeminde ve birçok alanda mikrobetona devam ediyoruz aslında. Mikrobeton malzemesi kullanmaya devam ediyoruz. Klasik evlerde olduğu gibi herhangi bir duvara yaslamak yerine yatağımızı biz burada odanın tam ortasında mikrobeton desteği alarak oluşturmuş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi biz bu yatak başlığından aynı zamanda bir vitrin elde ettik. Özel yine ev sahibimizin kendi aksesuarlarını yerleştirebileceği ve aynı zamanda odanın bütünlüğünü de bozmayacak zemin ve yatak başlığı aslında bütünlüğünü burada görüyoruz. Yatağın alt kısmında yine ahşap kullandık. Doğal malzemeden burada da vazgeçmemiş olduk. Onun dışında bir yatak hemen karşısında cam önünde bir berjerimiz bulunmakta. Yeni ışığı tam alabilmek için içeriye burada da büyük camlar kullanmayı tercih ettik. Yine evin genel bütünlüğünü bozmadan aynı formlarda organik çizgimizi devam ettirecek cam tercih ettik. Onun dışında cam önünde keten perdelerimiz burada da devam ediyor. Biz bu odada da keten perde tercih ettik. Tabii burası yatak odası olduğu için güneşlik de desteklemek amaçlı burada kullanmış olduk.

Makyaj masamızı tam cam kenarında tercih etmemizin aslında sebebi biraz daha doğal ışıktan da faydalanmak aslında. Burada da evin genel formuna uygun, aşağıdaki tuvalette de gördüğümüz, burada banyoda göreceğimiz aynalara uygun.

de burada tekrardan değerlendirmiş olduk. Evin belli köşelerinde bu berjerle bize eşlik ettiğini göreceksiniz. Bu odada bir de oturma alanımız bulunmakta. Büyük bir camın önüne konumlandırdığımız aslında bu dinlenme köşesi, ev sahibinin de rahatlıkla aslında vakit geçirebileceği bir alana dönüştü. Doğal yine mikrobeton malzemesiyle uyguladık. Üzerine de büyük puflar koyup ev sahibimizin büyük keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmuş olduk. Bu odamızın içerisinde bir de ebeveyn banyomuz var. Bu banyoda da mikrobeton malzemesini devam ettirdik. Duvarda ve zeminde mikrobeton malzemesiyle ve travertenle birlikte büyük bir uyum yakalamış bulunmaktayız. Hemen traverten tezgahın altında da doğal bir ahşap görüntüsünü görmekteyiz. Biz yine genel formumuzu bozmadan oval çizgimizle yine ayna formlarımızla burayı destekledik. Ev sahibimizin talebi üzerine burada iki lavabo konumlandırdık ve bu lavabolarda da siyah bataryalar tercih ettik. Havluluğumuzu yine ahşap malzemeden kullandık. Kapalı bir duşa kabin yerine burada aslında biz içeri dışarı bağlantısını kesmemek adına bölücü bir camla duşa kabin olayını ortadan kaldırmış olduk. Banyoda ekstra bir malzeme kullanmamak için doğal bir niş elde ettik. Burayı da ev sahiplerimiz şampuanlarını ve özel eşyalarını koyarak kullanmayı tercih ettiler. Banyo aydınlatmasında rice spot ve spot kullanarak dekorasyonu desteklemiş olduk.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü?
10: Florent 2 reyli, iş yeriniz bembeyaz. Bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
9: Bak bu işin sonu gelmez kızım.
10: Seyredecek misin televizyonda beni?
11: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten.
10: Denetimden geçer mi bu?
12: Perşembe günü telefon et öğren.
13: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Kares kullanıyorum.
14: Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha?
10: Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin? Seninle artık görüşmek istemiyorum.
15: Kız iyice koptu bizden.
16: Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.
15: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
16: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım.
10: Evlenemem ben.
16: Neden?
10: Kardeşim, annem, ablam var.
16: Biliyorum Gülüm.
17: Son dakikaya kadar çıkar gelir sana.
16: Hoşçakalın.
18: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
10: Bizim işimiz hep güzel olmaktır.
19: Bir Kırık Bebek bugün 18'de TV4'te.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: favori dip sosunla sende twist'le.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: genç yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, Paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Dondurma, dondurma
6: gibi değil, dondurma. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluşuyor.

0: lezzetli.
1: Boncukluluk son mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
6: Şok şok cepte şok.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Tam da leyslik. Sevince.
5: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Siparişiniz.
7: Ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Silver
12: moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılar'a hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size reçelli İngiliz soslu hazırlayacağız.

Hemen malzemelerimi sayıyorum. Çok kolay. Yumurta, tost ekmeği, jambon, çedar peyniri. Çedar peyniriniz yoksa bunu kaşarla da kullanabilirsiniz. Birazcık tereyağı ve süt. Hemen reçelli İngiliz tostumuza başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı alıyoruz. Orta derinlikte bir kaba kıracağız. Aslında bizim hani evlerde yaptığımız yumurtalı ekmek var ya, bunun farklı bir versiyonu yapacağız. Hemen çırpma kasemizde yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Yumurtanın iyice çırpılıyor olması çok önemli. Oda sıcaklığında var olan yumurtalarımızı çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisinde tuzunu ve sütünü ekleyeceğiz. Reçelli İngiliz tostu, İngilizlerin vazgeçemediği bir kahvaltılık ürün. İngiltere'de kahvaltı diğer Avrupa'ya göre daha gelişkin. Yani Avrupa'da böyle

kahve kruvasanla bu kahvaltıyı geçiştirirlerken İngilizler gerçekten büyük büyük tabaklarla bizim serpme kahvaltılarımız var ya onun gibi kahvaltılar yapıyorlar. Hatta bir sürü breakfast club'lar var. O böyle yani kahvaltı kulüpleri orada hani çok keyifli ve çok güzel kahvaltılarla karşılaşabilirsiniz. Hatta bir İngiliz atasözü der ki kahvaltını krallar gibi yap. Öğle yemeğini prensler gibi ye, akşam yemeğini daha mütevazı bir şekilde ye. Yani kahvaltı aslında sadece bizde değil, dünyanın birçok yerinde çok önemli bir yere sahip. Birazcık süt ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımızı hazırladık. Bu arada ocağımın altını yakıyorum. Kısık ateşe getirdim. Birazcık ayçiçek yağımı koydum. Şimdi burası önemli. Tost ekmeğimi aldım. Öncelikle çedar peynirimi yerleştirdim. Dediğim gibi çedar peyniriniz yoksa bunu taze kaşarla ya da sütünden herhangi başka bir peynirle de yapabilirsiniz. Ama orijinal tarifinde bu çedar peyniriyle yapılıyor. Ben de çedar peynirini birazcık seviyorum. O yüzden ben de çedar peyniri kullandım. Jambon, çedar peyniri, tekrar jambon, tekrar çedar peyniri, tekrar jambon. Ve tekrar çedar peyniri, gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir tost ortaya çıktı. Şimdi bunu hemen yumurtalarımızla bulayacağız. Çırptığımız yumurtaları şöyle bir kaba alıyoruz. Yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Birazcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı çok faydalı ve benim en sevdiğim yağlardan birisi. Tereyağı ekledim. Tereyağımız da erisin birazcık. Bu buna ayrı bir lezzet ve ayrı bir koku verecektir. Tereyağımız eridikten sonra bu hazırlamış olduğumuz sandviç görünümündeki tostu yumurtaya bulayacağız ve iki tarafını da pişireceğiz. Daha sonra da üzerine reçel dökeceğiz. Şimdi reçel aslında bizim kültürümüzde de, reçelli yumurta bizim kültürümüzde de var olan bir şey. Eskiden mesela reçelli kaygana yapılırmış. Bu böyle yumurtayla reçeli birleştirip afiyetle yerlermiş. Bir gün size onun tarifini de vereceğim. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli, afiyetle evinizde yiyebileceğiniz bir tarif. Tereyağım kızgınlaştı. Hemen ocaktan alayım ki yağım yanmasın. Yumurtayı buluyorum. İki tarafında yumurta çekmesini sağlıyorum. Çevirerek yapıyorum. Yumurtayı iyice çekti. Ocağıma tekrar aldım. Hemen yavaş yavaş pişirme işlemine devam edeceğim. İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra bu yumurtalı ekmeğimiz gibi görünen reçelli İngiliz tostumuzun üzerine biraz önce de belirttiğim gibi reçelimizi koyuyor olacağız. Hatta şöyle kalan yumurtadan birazcık böyle üzerine de dökebiliriz. Daha güzel ve daha keyifli görünüyor olacak. Evet, yumurtalar kenarından aktı. Böyle ya bazı yaptığım şeyler çok güzel görününce çok hoşuma gidiyor. Onu böyle direkt o an yemek istiyorum. Eminim bu sizde de oluyordur. Çok keyifli görünüyor şu an. Pişirme işlemine devam ediyorum. Şöyle yanmasın diye hafif hafif oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çedarlarımız yavaş yavaş eriyor. Şimdi diğer tarafını çevireceğim ve diğer tarafını da pişireceğim. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu çocuklarınıza mutlaka yapmalısınız. Evinizde mutlaka bunu yapmalısınız. Ya da böyle evinize bir misafir geldiği zaman havalı bir tarif olarak yumurtalı ekmeğin farklı bir versiyonu olarak bunu yapabilirsiniz. Farklı ekmek cinsleri de kullanabilirsiniz. Yani bunu sadece tost ekmeğiyle yapmak zorunda değilsiniz. İşte evinizde başka bir ekmek vardır. Başka bir ekmekle de bunu yapabilirsiniz. Ev yapımı işte ekmekler vardır. Ne bileyim kepek ekmeği vardır. Kullanabilirsiniz. Tam buğday ekmeği vardır. Hepsini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Mis gibi kokuyor. Tereyağının kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş, sakin sakin, keyifli keyifli pişirme işlemimizi sürdürüyoruz. Şimdi spatula yardımıyla ve aynı zamanda tutarak ters çevireceğiz. Burası önemli. Evet, yumurtamızın alt tarafı pişmiş. Pişirmeye devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Ve birazdan tabağımızı alacağız. Üzeri

Ne reçelimize ekleyeceğiz? Reçel, İngiltere'de çok fazla tüketilen aslında kahvaltılık bir besin. Şöyle yapıyorlar, tereyağının üzerine kızarmış ekmeği, kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürüyorlar ve üzerine de reçeli ekliyorlar hemen. İngiliz sosumuz hazır. Şu an spatula yardımıyla bunu alıyorum tabağıma. Üzerine reçelimi ekliyorum. Ben çilek reçeli koyuyorum şu an ama bunu karadut, böğürtlen ya da farklı bir kırmızı meyveyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Kenarlardan akacak şimdi. Bu kenarlardan akıyor olması onun daha da güzelleştirecek. Her yere yayılıyor olacak. Bir süre sonra bu içine de geçiyor olacak. Reçelli İngiliz tostumuz hazır. Dilerseniz ben ortalığımı şöyle bir toparlayayım ve sıradaki tarifime geçeyim.

Şimdiki tarifimiz çingene pilavı. Çingene pilavı ülkemizde Ege bölgesine atfedilen aslında pilav olmayan kahvaltılık bir besin. İzmir'de çok fazla tüketiliyor, çok fazla yapılıyor. Alaçatı'da çok fazla yeniliyor bu. Ege'nin o güzel böyle meyveleriyle, sebzeleriyle, daha doğrusu meyve kullanılmıyor burada, sebzeleriyle çok böyle ağzınızda damağınıza yakışacak bir lezzet. Hemen sözü hiç uzatmadan soğanlarımızı ince ince taze soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Taze soğan çok yararlı bir besin. Yani bunu mutlaka tüketmeniz lazım. Besin ve vitamin bakımından çok zengin. Birazdan sivri biber, Charleston biberi, domates ve lorumuzla birlikte çingene salatamızı hazırlayacağız. Çok basit bir tarif. Kahvaltının vazgeçilmezlerinden. Bunu isterseniz akşam böyle sofralarınıza da hafif bir atıştırmalık olarak koyabilirsiniz. Soğanlarımızı ince ince doğruyorum. Hemen biberlerimi aldım. Önce baş kısımlarını kestim. Ben böyle salatalar yaparken bunların böyle küçücük küçücük, minik minik olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ne kadar minik ve ne kadar böyle küçük olursa o kadar lezzetli olacak ve yemesi o kadar keyifli olacak. Çünkü böyle bunların hepsi karışıyor ve ağzınıza aldığınız zaman böyle ağızda bunun dağılmasını istiyoruz. Ağızda dağılırsa çünkü böyle bütün lezzetler birbirine karışacak ve ortaya bir lezzet cümbüşü çıkıyor olacak. Hemen şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına keseceğiz. İnce ince bunu doğrayacağız. Bizim orada ezme salata yapılır böyle zırhla. Zırh dediğim böyle çok büyük bir, nasıl söyleyeyim? Yani büyük bir sapı olan, iki taraftan da sapı olan kesme aletine zırh deniliyor. Satır, bravo, satır. büyük satır aslında. İki tarafı olur böyle, bu şekilde yapılır. Çok eğlenceli ve çok güzel görünür. Böyle film gibi izletir. Biz biliyorsunuz ya inşaatı izleriz, ya kasabı izleriz. Ya da böyle bıçaklı şeyleri izlemeyi severiz. Hemen bunu ince ince doğruyoruz. Bunu söylüyor olmamın sebebi şu. Yani zırhtan geçirir gibi minicik minicik doğrayacağız ki bunu. Biraz önce belirttiğim gibi o lezzet cümbüşünde bize istemiş olduğumuz lezzeti veriyor olsun. İsterseniz bunun üzerine en son çingene salatasını yaptıktan sonra çörek otu da atabilirsiniz. Çörek otu da çok faydalı. Ama ben bu tarifte kullanmayacağım çörek otunu. İnce ince doğramaya devam ediyorum. Birazdan maydanozumuzu, domatesimizi ve sivri biberimizi doğrayacağız. Acı sevmiyorsanız sivri biberinizi acı olarak kullanmayın. Ya da direkt Charleston biberi kullanarak da bu işlemlere devam edebilirsiniz. Ama bildiğiniz üzere ben acı seviyorum. Ve acı benim için vazgeçilmez. Ege bölgesinde özellikle zeytinyağı bakımından çok zengin. Çok güzel zeytinyağlar var. Tabii ki de bu salatamızın üzerine zeytinyağı dökerek bu salatamıza ayrı bir lezzet ve tat vereceğiz. Aslında ülkemizin her yerinde o kadar güzel şeyler var ki, o kadar hani güzel bir ülkede yaşıyoruz ki bu bizim için çok önemli. Hemen

doğrama işlemlerime devam ediyorum. Bir tane Charleston biber kullandım. Çok fazla biber kullanmayacağım. Çünkü bir tane de sivri biber kullanıyor olacağım. Ve besin bakımından çok zengin olan lor peynirini kullanacağız. Lor peyniri protein bakımından en zengin peynirlerden birisi. Ben burada tuzsuz lor kullanıyorum. Çünkü bu salata hafif bir salata zaten. Daha doğrusu hafif bir pilav. O yüzden tercihe göre siz tuzlu da kullanabilirsiniz. Maydanozlarımızı da aldık. Yine ince ince böyle güzel güzel doğrayacağız. En sonunda da zaten bunların hepsini karıştırma işlemini yapıyor olacağız. Domatesimizi aldık. Domatesimizi ikiye böldük. Baş kısımlarını aldım.

Doğranacak bütün malzemelerimizi doğradık ve içerisine şu an tuzsuz lorumuzu da ekleyeceğiz. Çok sağlıklı ve çok güzel bir salata oldu bu. Hemen birazcık karıştıracağım ve biraz önce de belirttiğim gibi Ege bölgesinin olmazsa olmazı zeytinyağını koyacağız. Zeytinyağı. Hemen zeytinyağımı ekledim. Bol zeytinyağı koydum. Çok severiz zeytinyağını. Birazcık tuz atacağım. Artık tuz atmanın vakti geldi. Tuzumuzu da attık. Eğer lor peyniriniz birazcık tuzluysa tuz atmanıza da gerek yok. Benim lorum tuzsuz. O yüzden birazcık tuzumuzu da attık. Evet, çok güzel ve çok lezzetli oldu. Hemen bunu kabıma aktarayım. Çingene pilavımız hazır. Aynı zamanda reçelli İngiliz tostumuz da hazır. Hemen kısaca bugün neler yaptığımızı anlatayım size. Öncelikle ekmeklerimizi arasına jambonumuzu, cheddarımızı koyup dış tarafını yumurtalı ekmek gibi yapıp tavada bunları kızarttık ve üzerine de reçelimizi koyduk. Diğer taraftan da doğranması gereken domates, sivri biber, charleston biber gibi malzemeleri doğradık. Maydanozumuzu doğradık. Lor peyniriyle karıştırıp içerisine birazcık zeytinyağı koyduk ve çingene pilavımız da hazır oldu. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Eğer yapıp afiyetle yerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ olarak aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hüseyin Gazi ölmedikçe sana da serdarlık yok Abdüsselam.
1: Bu iş olursa Akkoyun düzünde olur.
2: Bizans'tan haraç alan Malatya, şimdi Bizans'a haraç ödüyor.
3: Malatya Beyliği'nin koskoca Bizans İmparatorluğu'na kafa tutmak ne haddine?
4: Karşımda dövüşecek er arıyorum.
1: Bu yiğit tek başına bizimle savaşmaya gelmiş.
5: Bizans'ın yiğit kılıcı Hammer!
6: Yaman vuruştun evlat.
1: Hammer Müslüman olup onun saflarına geçti.
2: Soylu babanı öldürmeye geldi.
7: Tanrım bizi
2: koru. Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.
1: Battal serserisi gelsin de alsın bakalım seni elimden.
0: Gel oğlum!
8: Battal Gazi Destanı birazdan TV4'te.

Bozulma. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Hava da böyle günlük güneşlik, çok güzel. Biliyorsunuz ben hava güzel olunca böyle bir mutlu oluyorum. Beykoz'dayız efendim. Çok güzel bir çömlekçiye geldik. Rıfat Usta ile birlikte bugün çömlek yapacağız.

0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Rıfat Togay, Rıfat Ustam'la birlikteyim bugün. Hoş geldiniz programımıza.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor?
1: İyiyiz Allah çok şükür. Uğraşıyoruz. Bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Ya o kadar yoğunlar ki ben belki 3 hafta konuşmuşumdur ustamla telefonu. Ustam ne olur gelelim artık diye. Çok yoğun bir yer. Herkes ve o kadar tatlı ki. Çok güzel çalışmalar var. Tam böyle istediğim bir çömlekçiyi buldum.
1: Sağ ol.
0: Ve peşine düştüm ustamın. Ben bugün kendisinden çömlekçiliği öğreneceğim. Öyle bir günde de öğrenilmiyor bu işler. Deneyeceğim yani ben sadece bugün.
1: Evet.
0: Değil mi ustam?
1: Evet evet tabii ki.
0: Ustam kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? Evet. Babadan geliyor değil mi? Arkamda evet. Çok güzel bir fotoğraf var.
1: Evet. Benim baba mesleğim esasında biz maceramız benim dedemden gelen bir sanat. Biz de burada büyüdüğümüz için bu işte çok el emek yoğun işler olduğu için işin bir parçasından tuttuğumuz zaman bu işi öğrenmiş olduk.
0: O zaman önce ben sizden öğrenmek istiyorum, görmek istiyorum. Ondan sonra ben deneyeceğim. Sahne bende olacak.
1: Bakın ben şimdi size normal bir saksı yapayım. Hı hı. Veyahut da siz istediğiniz herhangi bir şey.
0: Ya saksı iyidir.
1: Şey olabilir. Onu yapayım.
0: Tamam ustam.
1: Siz güzelce izleyin. Ondan sonra ben de size biraz yardım ederim.
0: Buyurun ustam. Sahne sizin. Önce bir taban hazırladınız
1: tabii,
0: ona.
1: Tabii önce merkezde dönmesini sağlıyoruz bak.
0: Tamam.
1: Merkezde dönmediği zaman hiçbir şey yapamazsınız. Belirli bir yere geldikten sonra dip kalınlığını ve tabanını açmak için bu hareketi yapıyoruz. Düzeltiyoruz. Sonra ağzını düzeltiyoruz.
0: Böyle terapi gibi değil mi?
1: Tabii. Tabii. Çünkü buradaki bütün vücudu, elinizdeki hisleri kullanıyorsunuz.
0: Kafanıza da bir şey takmıyorsunuz genelde bunu yaparken.
1: Takamazsınız çünkü sizin yapmak istediğiniz şey burada. Bunun ölçüsünü, her şeyini ayarlamanız lazım.
0: Çok güzel oldu ustam. Elinize sağlık. Burada bitirelim bence. Şimdi sıra bende mi?
1: Evet, buyurun. Evet, hadi tamam yap bakalım. Zaman. Ben de yanına oturayım.
0: Tamam usta. Evet ustam, şimdi ben böyle konuşuyorum ama benimkisi hep şey, şov. Ya çok güzel. Evet ustam, ben şimdi bunu...
1: Bunu merkeze vurabilirsen.
0: Ha, böyle yapacağım.
1: Ama birazcık daha canlı. Evet, şimdi ben yavaş yavaş çevireyim. Ellerini ıslatıyorsun. Ellerini mutlaka kaygan olmasın.
0: Ha, çok güzel. Oo, bayağı sertmiş hamuru ustam.
1: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Bak,
0: ay gidiyor. Bir dakika dur. Bir dakika, çok başka bir yere uçacak bu. Ha, tamam şimdi oldu. Tamam, kayıtta mıyız? Evet. Bayağı güç gerektiriyor ustam.
1: Evet.
0: Biraz böyle uzatacağım, sonra bastırıyorum
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, sonra bastıracağım.
0: Hayır ya. Hayır.
1: Ben biraz yardım edeyim mi?
0: Bozulma. Emin misin?
1: Biraz yardım etsen.
0: Çok kibarsınız ya. Tamam usta. Nasıl yapacağım? Bir dakika. Hop.
1: Hadi buradan sonra başla.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Ay ne olur bozulma ya, ne olur.
1: Bozulmaz öyle kolay kolay. Evet, şimdi sol eline yumruğunu sok bakalım oradan içeriye. Amin. Evet, güzel. Bak buradan da biraz
0: böyle.
1: İçeri. Evet. Tamam, kaldırayım.
0: Bu yine fır.
1: Şimdi tabanı oluştu tahminen. Evet, şimdi çek bakalım öyle doğru.
0: Şöyle.

0: Çekmiyorum birazcık.
1: Ya çok güzel.
0: Ya şimdi
1: ağzını... Sanki bir şeyler oluşuyor gibi ama.
0: Evet. Şimdi biraz ağzını düzeltelim. Burası çok zordur. Onun için ben sana biraz yardım edeyim.
1: Teşekkürler.
0: Hadi bakalım. Şimdi elin içeriden ve dışarıdan, evet, şöyle parmaklarını, şu parmağımı.
1: Hangi parmağımı?
0: İşaret parmağımı.
1: Ha, şu.
0: Tabii ben söyleyince, bak şöyle tut, şöyle kalın ya da şöyle.
1: Bozulma. Ay, bir şeyler çıktı ortaya.
0: Peki sonra ben biraz daha düzelteyim.
1: Bir şeyler çıkıyor yavaş yavaş. Ne güzel. Şöyle değil mi?
0: Evet.
1: Çok keyifli. Vallahi gerçekten çok hoşuma gitti bu. Hocam oluyor mu, olmuyor mu?
0: Peki o zaman...
1: Olmuyorsa söyleyin, olmadı deyin.
0: O zaman sana başka bir şey yaptıralım.
1: Burada bırakalım mı?
0: Hayır, hayır. Devam edelim. Bak onda...
1: biraz daha geniş bir şey yapıyorum.
0: Evet. Meneşe saksı yapalım.
1: Aa! Da. Evet.
0: Evet, düzelt bakalım.
1: Ama şuraya, bir dakika. Öyle alttaki değil. De
0: o.
1: Ne yapacağım?
0: Böyle, şurayı böyle
1: çizeceksiniz. Ha, tamam.
0: Her şey yeni. Evet, şöyle. Eliniz içeriden.
1: Ne diyorsunuz, oldu mu bir şeyler?
0: Artık onu sen bileceksin. Saksının dibini de deleceksin.
1: Ha, su gitsin diye değil mi?
0: Evet.
1: Aa, çok güzel.
0: Ama bak, bayağı başarılısın yani. Devam edersen yaparsın.
1: Neden olmasın ustam, değil mi?
0: Evet.
1: Kadınlar her şeyi yaparlar.
0: Yapabilirler.
1: Yeter ki isteyelim. İstemezsek... Evet. Yapmıyoruz bu gerçekte.
0: Yeter ki sabredelim.
1: İstersek öğrenmek yapıyoruz her şeyi.
0: Başka bir şey, çamur öyle bir malzeme ki ne istersen onu yap.
1: Tabak
0: hiç
1: daha mı zor usta?
0: Bizim için hepsi aynı.
1: Benim için?
0: Senin için de öğrendikten sonra mesele yok demektir. Ama bunu kesip rafa aldığın zaman çocuğun gibi bakacaksın. Temizleme zamanını geçirmeyeceksin, düzeltme zamanını geçirmeyeceksin, rutuş zamanını geçirmeyeceksin. Hepsi aksi hareket eder. Onun için yapana kadar senin emrinde, yaptıktan sonra sen onun emrinde olmak zorundasın.
1: Çok güzel şeyler söylemiyor mu usta? Hı-hı. Biz böyle etkilendik, bakıyoruz, izliyoruz sadece. Ne güzel, ama ben bugün burada olmaktan çok mutluyum.
0: Sağ olun.
1: O zaman bir şey daha deneyelim usta. Tamam. Bakalım ne kadar ilerleyebildim. Onu bir görelim.

0: Evet ustam, son bir çalışma yapmak istiyorum ben. Ama böyle finale yakışır bir çalışma olsun. Çok inandığınızı gösterdi bana bu. Evet ustam.
1: Evet. Şimdi buradan çamuru aldım.
0: Şuradan mı?
1: Evet.
0: Bunu komple mi alayım?
1: Komple alın.
0: Tamam.
1: Senin tezgahın üzerine koyun, yapıştırın.
0: Böyle şey gerek mi?
1: Yok, gerekmez. Evet. Şimdi neydi ilk? Şey, merkeze getirmek.
0: Ha, evet.
1: İlk amaç merkeze getirmek. Bu arada gaz pedalına da hafiften dokunman lazım.
0: Tamam, basıyorum. Evet. Böyle bastırıyorum. Evet. Şu anda merkezde gibi görünüyor.
1: Hemen, olmaz hemen böyle merkezde. Getir elleri.
0: Ben böyle bir acelem evet. varmış gibi davranmıyor evet. muyum?
1: Birazcık var.
0: Şu an merkeze konumlandı mı?
1: Sen hissedeceksin.
0: Bence bana göre hava hoş.
1: Bana göre de hava hoş yani. Benim için bir şey yok.
0: Bana hava hoş şu an. Tamam
1: sen
0: usta.
1: Yapacağın şeye, senin yapacağın şeye bağlı. Hani ne dedik, ne istersen onu yapacaksın. Dışarıdan dikte etmek yok.
0: Tamam. Ayberk, sana bir şey yapayım mı? Sen evleneceksin ya evine, ne istersin? Kesin çok güzel bir şey olacak çünkü. Kesin kullanırsın bir yerde. Yap işte bir şeyler de, o da artık kendine...

0: Ben bıktım.
1: Ama bir tane nikah şekerliği yapalım mı?
0: Nikah şekerliği?
1: Evet.
0: Aa, aynen, çok tatlı. Sakın. Olur. Nikahıma beni çağır kameramanım. Sen bırak diyor, usta yapsın diyor, nasıl bana yapılıyor diye. Nikahına ben gelecek miyim Ayberk? Şahit olma ihtimalim kaç? Yüzde kaç? Eh diyor işte, çağırırsam o da diyor. Aa, bir dakika, ne oldu burada ya?
1: Nikah şekerli oldu.
0: Ya çok tatlı değil mi ustam? Gerçekten. Ne bana kızdı, ne bir şey söyledi, ne söylendi. Ne ustalarla çalıştım ben, bir bilsin. Şimdi ondan mı yapacağız aynısından?
1: Yapabiliyorsan yap. Hadi yap bakalım.
0: Kolaysa sen yap.
1: Evet, kolaysa sen yap.
0: Benzetmeye çalışıyorum şimdi. Şuradan şöyle... Çok güzel kopya çekerim.
1: Tersinden.
0: Tersine?
1: Tersinden kopya çekiyorsun.
0: Ha, evet. Bence bu da fena sayılmaz. Bunu keseyim mi ustam buradan?
1: Kes. Ben keseyim. Sen şimdi elini keseyim.
0: Aa, bir dakika, gerçekten bir şey çıktı ortaya.
1: Çıkmıştır tabii mutlaka.
0: Net değil ama çıkmış olabilir. Bu olur mu Ayberk? Olur diyor. Yani birazcık benimkisi büyük bir çalışma oldu ama. Değil mi ustam?
1: Tabii işte çalışarak.
0: Sen değil misin beni çağırmayan nikahına?
1: Onu ebatlara getirmeye çalışacaksın.
0: Hadi bir tane daha Ayberk. Sonra ustama bırakacağım. Artık bilen ve bu konuda profesyonel olan birisi yapsın değil mi sana? Sonra gidene kadar söylenir bana ustam yolda. Niye bana böyle yaptın? Niye böyle oldu? Gidene kadar
1: söyle. Sen solak mısın?
0: Evet. Her yerde bu bir problem haline geldi ustam ama burada sorun oluşturur mu solak olma?
1: Tabii.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, dönüşünürlen.
0: Ters mi dönüyor?
1: Geçişin ters oluyor. Senin çalışan tezgahı soldan sağa.
0: O yüzden olmuyormuş. Bak sabahtan beri. Yoksa yapacaktım.
1: Bak,
0: kendinden
1: işte.
0: Koptu hatta.
1: Tabii.
0: Vallahi çok güzel çalışmalar oldu Ayberk. Bence çeşitlilik iyidir her zaman. O yüzden ben burada bırakıp işi gerçekten yıllardır yapan ve bu konuda profesyonel olan ellere bırakıyorum. Ustam çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bize bu güzel atölyenin kapısını açtığınız için. Beni kırmayıp burada çömlek öğrettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ben dışarıdan yardım ettiğim halde gene de birazcık yapmaya uğraştı. Tabii ki ilk seferde başarılı veya başarının sınırını tespit etmek çok zor. Ama çalışırsa yapılmayacak bir şey değil.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da Rıfat Usta'mın çok güzel atölyesine konuk oldum bugün. Dilerseniz gelip görebilirsiniz. Yan tarafta da burada yapılan çalışmalar satışa sunuluyor. Bizden söylemesi. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Koskoca Bizans İmparatorluğu, el kadar Malatya Beyliği'ne neden araç ödesin?
1: Bir açtınız Polemon. Beyimizin izniyle hemen belirteyim. 5 yıldır ödediğiniz haracı arttırmak niyetindeyiz.
0: Küstahlık istemez Hüseyin Gazi! Ben Amorion valisi, Leon'un kardeşi Bizans kartalı Polemon'um! Bana hakaret, Bizans'a hakarettir! Sonu kötü olacak Hüseyin Gazi!
1: Beni öldürmek istediğinizi biliyorum Polemon. Ama bu çare değil. Ben Malatya'da yaşayan herhangi bir kişiyim. Ölürsem yerime geçecek Serdar en az benim kadar güçlü olacaktır.
0: Sen öyle sanıyorsun Hüseyin Gazi. Kardeşim Leon'a istediklerinizi bildireceğim Ömer Bey. Umarım Serdar'ın küstahlığı bir savaşa sebep olmaz.
2: Kyrios Polemon'u uğurlayıver Abdülselam.
0: Baş üstüne efendim. Sana onca altın ödedik, hani karşılığı? Hüseyin Gazi ölmedikçe sana da serdarlık yok, Abdüsselam!
3: Bu iş olursa Akkoyun düzünde olur. Hüseyin Gazi, oğlu Cafer'i Akkoyun düzünde yetiştiriyor. Ben onu bir bahaneyle Bizans toprağı, pusuya el verir. Adamların orada hazır beklesinler, Kyrios Polemon. Birazdan tezi yok, bitsin bu iş.
0: Bizi bu kez de oyalarsan Abdüsselam... Toplantı bitti, beyler çıkıyorlar. Süleyman Gazi türbesinde.
4: Uğurlar ola Hüseyin Gazi! Gene Akkoyun düzüne mi?
1: Düzün Abdülselam.
4: Ben de geleyim efendimiz. İzin verirseniz Cafer Bey'imizin hünerlerini ben de seyredeyim.
1: Hay hay, buyur Abdülselam.
5: Dostlarım hayda! Aferin! Yakın! Aferin sana! Hadi bakalım şimdi üstten!
6: Hoş geldiniz babacığım.
1: Hoş bulduk oğlum.
6: Merhaba, nasılsın Aşkar?
7: Aşk olsun yiğidim, bana selam yok mu? Hani el öpmek yok mu?
6: Hoş geldiniz.
1: Dersler nasıl gidiyor Cafer?
6: Her zaman onu yeniyorum baba.
5: Ya öyle mi? Geç bakalım karşıma küçük şeytan! 3 hamlede senin kılıcını elinden alacağım! Sıkı dur! 1, 2, 3...

0: Çok yaşa oğul, aferin sana. Bu vuruş Kayserili Hammer'e has bir vuruştu.
1: Hammer kim baba?
0: Ünlü bir silahşor.
1: Herhalde senden üstün değildir baba.
0: Birçok bakımdan benden üstündür oğul. Anadolu'da yenişemediğim tek silahşordur Hammer. Gelecek yıl seni ona çırak yollayacağım.
2: Olur mu Hüseyin Gazi? Kafirin öğrettiği kılıçtan hayır gelir mi?
0: Hammer her şeyden önce mert bir kişidir Tevabil. Bilirsin, mert olmayan iyi silahşör de olamaz. Hadi bakayım, şimdi biraz da ok atılsın. Bu kez de yenerse seni karışma.
1: Ay bakalım Tevabil usta. Sağdaki yumurta benim, soldaki senin olsun.
2: Hele şuna bak, benimle yarışacak. Sal okunu da görelim.
1: Sıra sende usta.
2: Tövbe, tövbeler olsun.
0: Sakın yanılıp da gururlanma oğul. Bu ihtiyar kurt hilekardır. Gerçekten mi vurmadı, mahsus mu atmadı hiç bilemez. Bak inle oğul. Bir gün ben de ölüp gideceğim herkes gibi. Sakın hak yolundan, doğruluk yolundan ayrılma oğul. Tanrı sana büyük güçler bağışladı. Bunları daima iyilik yolunda kullan.
1: Baş üstüne baba.
2: Kılıç da ok da beni yenerse, binicilikte de seni yaya bırakır.
0: Tövbe, gerçek mi?
2: Güvenin varsa hele bir dene koca Serdar.
0: Deneyelim bakalım Tevabil. Önce cambazlıkta yarışalım. Bakalım kim kimden üstün.

0: Galiba haklısın Tevabil. Bu oğlan bayağı yaman.
1: Sıra koşuda delikanlı.
0: Nari, göster kendini.
2: Yalnız güçler eşit olmalı. Hüseyin Gazi, senin atın Aşkar. Dünyanın en hünerli atı. Cafer'in yolu daha kısa olsa gerek.
0: Haklısın Abdülselam, nasıl yapsak?
2: Cafer, Savut Deresi'nin ünlü yeşil taşlarından alsın gelsin. Sen de söz gelimi Süleyman Gazi Türbesi'nin çevresini dolanıp gelmelisin ki...
3: Hayır olmaz, orası olmaz.
0: Neden olmasın Tevabil?
3: Süleyman Gazi Türbesi Bizans topraklarında kalır. Serdarımızın bir başına gitmesi caiz değildir.
0: Amma yaptın Tevabil Usta. Bizans'ın haddine mi düşer bize ilişmek? Haydi aslanım, yola!

0: Karavalyon.
1: Tam Hüseyin Gazi.
0: Oo, Bizans kargası Pelamon da burada demek. Sizlerden değil ama Testor'dan korkarım. Cahille budalanın ne yapacağı belli olmaz.
2: Çok konuştu Leon, bırak haklayalım şunu.
1: Malatya Amorion'dan aldığı araçtan vazgeçmeli Hüseyin Gazi, yoksa öleceksin.
0: Buldunuz ölümden korkacak adamı.
1: Bu sana son fırsat Hüseyin Gazi.
0: Boşuna zorlatıyorsun Kyrios Leon.

0: Malatya serdarlığını hak ettin. Aferin Abdülselam. Al. Yalnız Ömer Bey şimdi öç almaya kalkışır. Malatya'yı Amorya'na savaş açmaktan vazgeçireceksin.
1: Hüseyin Gazi hala dönmedi mi?
2: Demek geçtin babamı.
3: Olmaz evlat, baban gibi binici, aşkar gibi bir at. Başına bir şey mi geldi dersin?
2: Ha? Aşkar!

0: Abdülselam muallem etti, kallem etti, beyleri de savaştan vazgeçirdi.
1: Bu fidan babamın kanıyla beslenerek büyüyecek. Öfkemle, hıncımla beslenerek ben de büyüyeceğim. Babamın öcünü alıp Malatya'ya serdar olacağım.
2: Senin kanını Bizans'tan sormaya gidiyorum Hüseyin. Senin zamanında Bizans'tan haraç alan Malatya, şimdi Bizans'a haraç ödüyor. Ben Malatya'nın onurunu senden emanet aldım. Senin namını dünyaya bir kere daha duyuracağım. Sakın hak yolundan, doğruluk yolundan ayrılma. Tanrı sana büyük güçler bağışladı. Bunları daima iyilik yolunda kullan. Hiçbir zaman hak yolundan ayrılmayacağım baba.

0: bakalım yabancı, nereden geliyorsun?
1: Şam'dan geliyor.
0: Esaraf haydi yolculuk.
1: Kayseri'ye. Kayserili ünlü silahşı Orhanber'in yanında kılıcımı bilemeye gidiyorum.
0: Ama Orion'da Hüseyin Gazi gibi ünlü bir serdara alt etmiş ustalar var. Hiçbiri Hammer'i aratmaz.
1: Gerçek mi yiğidim? Aman bana şu ustaların adlarını söyle.
0: Birincisi Vasilya Seon.
1: Acemi erlere kılıcı öğretirim.
0: İmparator oldu soylu Leon.
1: Bak hele sen, Bizans'a kadar uzanacağız demek. Öbürleri nerede, öbür ustalar?
0: Olemon'la Testor'u mu sordun? Olemon Amorion valisi, Testor kale kumandanı oldu.
1: Amorion'da ne arıyor bu tüysüz Türkmen? Malatya'dan haraç mı getirmiş?
0: Silah dersi almaya gelmiş sayın kumandan.
1: Bak şu

Hadi varalım Asgar. Dünyayı bir ahmaktan arıtalım. Haydi! Ne istiyorsun? 10 yıl önce Akkoyun düzünde bir mübarek serdar öldü. Senden 17 yaranın kanını sorarım. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Testor.

Yollar Malatya'nın selamı. Bu küstahlığın için. Bu da...

0: ansias de Nora.
1: ¡Morda, ya cadí!
2: Gece düşümde gördüğüm delikanlı karşıma çıktı İren.
0: Tanrı'nın bir hikmeti prenses. Acaba hayır mı şer mi?
3: Oh, Hristos bizi koru.

0: saklan dedim.
1: Saklanmak, düşmandan kaçmak töremizde yok bizim.
0: Yalvarırım saklan, hatırım için yalvarırım çabuk.
2: Eleanor!
1: Güzel gözlerin hatırı için sultanım.

0: hiç edep yok mu Alyon? Giyinen bir kadının odasında işiniz ne?
1: Saraya kanlı bir katil girdi prenses. İnsan nişanlısını merak etmez mi?
0: Bir daha odama olursa girmeyin kumandan Alyon.
1: Bana hala Alyon demenizi hazmedemiyorum. İnsan nişanlısına sevgilim demeli.
0: Yeter, çıkın!

0: Amorion valisi Polemon hatırımı sayar. Suçun her neyse bağışlatmaya çalışırım. Vali bağışlamazsa imparatora çıkarım.
1: Bana bu soysuzların adını anma.
0: Amcam da babam da soylu kişiler.
1: Sen Leon'un kızı mısın yoksa? İmparator Leon'un.
0: Kızıyım, evet.
1: Öyleyse sana beni korumak değil, ele vermek düşer. Ben buraya soylu amcam Polemon'la soylu babanı öldürmeye geldim.
0: Tanrım bizi koru.
1: Leon gibi bir iblisten senin gibi bir melek nasıl türemiş hayrettir. Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzel.
0: Dur! Seni öldürürler.
1: Seni düşman seçmek cezaların en ağır. Bağışla beni sultanım. Vazgeçemem yeminimden.

0: Yakalayın! Yakalayın! Ah be Bizans! İlk günden doğru yolu şaşırttı bize!
1: Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Polemon. Babamın kanını sormaya geldim.
0: Bu sersem olan aklını şaşırmış. Kiminle şakalaştığının farkında değil.
1: Şaka etmediğimi birazdan görürsün. Ben senin kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Hadi kılıcını çek kendine güveniyorsan.
0: Sen benim konuğumsun Kiryosalyon. Bu sersem oğlanı öldürüp seni eğlendirmek bize düşer. Hazır ol sefil Türkmen.
1: Hele davran Bizans kargası.
0: Bakın hele.
1: Bakıyorum

0: zavallıyı öldürecekler Eren.
1: Geberteceğim seni Sefil Türkmen!
2: Ben de senin kelleni almaya niyetliyim Bizans kargası!

0: bir. 16 yerinden daha deliciğim pis gövdeni. Bu kancıklığın işi. Bu ötekliğin işi. Bunlar Malatya halkından. 17 kahpe yara için 17 delik gebereceksin ponumuz.
1: Malatya Beyliği'nin koskoca Bizans İmparatorluğu'na kafa tutmak ne haddine? İstedikleri haracı vermeye mecburuz. Sözümü haksız bulan varsa buyursun alsın serdarlığı.
0: Ben alacağım Abdülselam. Babamın yerde duran kanı temizlenene kadar sabret. Bağışlayın beni.
2: Aylar var yüzünü görmedik oğul.
0: Babamın öcü alınmadıkça huzurunuza adım atmamaya yemin etmiştim.
1: Kederini anlıyorum oğul. Babanın katilleri hala bulunamadı.
0: Bulundu Abdülselam. Budala Testor'la Bizans kargası Pelemon'u öldürdüm. Kahpeleon, Bizans'a imparator olmuş. Şimdi sıra onda.
1: Sen mi öldürdün Testor'la Pelemon'u? Düşünde görmüş olmayasın oğul.
0: Düşümde bir Bizans casusu gördüm Abdülselam.
1: Ah, Testor'la Pelemon.
2: Aferin oğul, babana layık bir evlat oldun. Bizans orduları başkumandanı Delibaş Alyon'un emirlerini bildirmeye geldim. Delibaş Alyon, Hüseyin Gazi'nin oğlu Cafer'in diri diri teslim edilmesini istiyor. Ayrıca haraç 3 misline çıkmazsa Malatya'ya savaş açılacak. Cevabınızı bekliyorum.
3: Defol! Defol dedim köpek, tez defol yoksa kelleni vurdururum. Şimdi ne yapacağız Abdülselam?
0: Ben Malatya'yı yalnızca savunurum. Sen tasalanma Abdülselam. Kellemi vermek gerekirse kendi elimde veririm.
3: Savaş hazırlığına başlayın.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Malatya adına savaşmaya geldim. Karşımda dövüşecek er arıyorum.
2: Duydunuz mu? Bu yiğit tek başına bizimle savaşmaya gelmiş. Karşısında dövüşecek er arıyormuş.
3: O değil mi? O prensesim. Ta kendisi. Tanrı günahlarını affetsin.
0: Bir Türkmen savaşmak için önümüzü kesti.
4: Kes kellesini koparıp getirin.
0: Baş üstüne. Kusura kalma yiğidim, kelleni almaya geldim.
4: Bizans'ta kelle kalmadı galiba.
5: Adamlarını dövüştürmesen iyi olur. Tiryanos'un bu işi başaracağından şüpheliyim Alyon. Bu yiğit aklıyla dövüşüyor. Türkmen kazanacak bahse girer misin?
4: Bahsi mutlaka kaybedeceksin, Hammer.
5: Bu vuruş Hüseyin Gazi'nin vuruşuna benziyor. Ama olamaz. Hüseyin Gazi öldü.
4: Seni anlamıyorum Hammer. Düşmandan yana mısın yoksa...
5: Düşman da olsa önce mertlikten, yiğitlikten yanayım.
6: Onun ölmesini istemem lazım. Halbuki ben kazansın istiyorum. Amcamın katilini seviyorum İren.
4: Şimdi ben Türkmen'den yana bahse gireceğim şövalye Hammer.
5: Sen mi?
4: Ben! Çünkü dövüş sırası sana geldi.
5: Haklısın Kyrios Alyon. Bizans'ın şerefi gene bizim kılıcın ucuna bağlı. Atımı getirin! Bak Kyrios Alyon, kazanırsam 10 kese altın alırım. Kaybedersem bütün mirasım senin, hı? Şu ustayı bir de yakından görelim.
7: Bizans'ın yiğit kılıcı Hammer!
8: Hammer! Hammer! Hammer! Hammer! Hammer! Hammer! Hammer! Hammer! Hammer!
6: Hammer'i yenemez İrem, artık sonu geldi. Tanrım, sen acı ona!
5: Selam Hammer Usta! Selam yiğidim! Senin dövüşlerini dinleyerek geçti çocukluğum. Babam yaşasaydı beni sana çırak gönderecekti. Biraz geç oldu ama ders alma günü bugünmüş. Atını Aşkar'a benzettim. Onun tayıdır. Hüseyin Gazi'ye benziyor dövüş tutuşun. Ben onun oğluyum Hammer Usta.
9: Hey gidi günler. Anadolu'da yenişemediğim tek silah şordu Hüseyin Gazi.
4: Ne oluyor, niye dövüşmüyor bunlar?
9: Seninle düşmanca cenk etmeye gönlüm razı değil. Ama çare yok. Şimdiden bağışla beni.
5: Sen de beni bağışla Hammer Usta.
9: Hamle et yiğidim.
5: Ustam dururken davranmak bize düşmez. Zorlu vuruştu Hammer Usta.
6: O ölürse ben de ölürüm İren. Ulu Tanrım onu koru.
9: Hayda yiğidim! Hayda!
5: Babam haklıymış Hammer Usta.
9: Hayda!

0: Gün battı evlat! Bizde de hamlık var biraz.
1: Hamlık bizdeymiş usta. Bunu senin karşında anladım.
0: Babandan sonra karşımda direnen tek yiğit sensin.
1: Sağ ol Amer usta.
0: Sağlıcakla kal yiğidim.
1: Hazır ol Aşkar. Yarın daha zorlu bir cenk olacak.

0: Zor olan şey güzelliğim. Zoru yenersek varız güzel gözlüm. Boyun eğersek değil.
1: Sen onu yenemezsin, güzel başına yazık olur. Sana yazık olunca bana da yazık olur. Çünkü ben sensiz yaşayamam artık.
0: Ben sensiz yaşar mıyım sanırsın? Malatya'nın onuru... Babamın onuru benden sorulur güzel gözlüm. Cenk vakti yaklaştı, ayrılmamız lazım.
1: Cenk de ölürsen yiğidim, beni öte yanda bekler bulacaksın. Yaşarsak yarın gece burada.
0: Seni bekleyeceğim, kahpe Bizans'ın yiğit güzeli.

0: Bileğin benden güçlü ama ustalık sabır işidir. Akıllı bir çırak olsam bana el verir.
1: Ona inancı yardım ediyor. İnanç gücüyle Hammer'i de yenecek.

0: Cengin mübarek olsun yiğidim.
1: İşte senin de ardında bir ordu var.
2: Yaşasın Malatya! Malatya!
1: Yaşasın Hüseyin Gazi!
0: Al da kendin ustan!
3: Yamansın evlat. Bu vuruş tam Hüseyin Gazi'ye has bir vuruştu.

0: Gün battı Amer Usta, dilersen yarına bırakalım.
1: Doğrusu, yaman vuruştun evlat.
2: Yüce Tanrım, ondan yardımını esirgem.
0: Nereye arkadaş?
2: 40 Bakire Tapınağı'na gidiyorum.
3: Prensesi çadırına götürün. Prensesten aldığın mihveri giy, yürüdüğü yolu izle, bakalım nereye çıkacaksın.
4: Baş üstüne! Beni uzaktan takip edin!

0: beni bırak. Bende hayır yok artık. Ben sizin yardımına koş. Yardımına.
1: Yaklaşma, öldürürüm kendimi.
2: Koynuma girmek daha tatlı değil mi?
1: Yaklaşma!
2: Bana delibaş Alyon derler Eleonora!
3: Ben öküzbaş Alyon diye duymuştum şövalye. Yanlış mı söylemişler?
2: Sefil Türkmen! Soylu şövalye! Senin derinden davul yaptıracağım düğünümde çaldırmak için!
3: Yanlışın var öküzbaş, düğün benim! Davul senin derinde!

0: Buyur şövalye.
1: 40 bakireye tapmaya, bal yanaktan tatmaya geldim.
0: Kimsin?
1: Ben mi? Deli başı, öküz baş yapan şövalye Herakles. Her taraf varim! Burada, yukarı kaçıyor! Askerlerinle yerini değiştir öküz bakalya. Boyunuzda olduğundan sana kumandanlığı yaraşır. Şşşş!

0: Bıktın mı benden aslan?
1: Ustam çağırır da ben gelmez miyim?
2: Ay sen çok yaşayayım.
3: Açın şu kapıyı! Açın dedim, çabuk!
4: O sefil Türkmen'in peşindeyim.
2: Derdini yarın dinlerim Kiryosalyon, şimdi sırası değil. Hadi bakalım! Yenişemediğimiz cenklere!
1: Dostluğa, kardeşliğe Amer Usta!
0: Hanginiz daha kuvvetlisiniz merak ediyorum.

0: Bundan sonra ustam adın Ahmet. Ahmet Turani olsun.
1: Ben de sana evlat, büyük, cesur, kahraman anlamına gelen Battal adını veriyorum. Bundan böyle adın Battal Gazi diye anılacak.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve

0: %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Çıldırmış senin oğlun. Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor.
9: Dağıtır elbet, baba oldu. Sana ne bundan?
8: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın 1/4'ü benim değil mi?
10: Kazım'a haklı Gülsüm kadın. Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın.
9: Böyle konuşmamıştık. İnanmayın bu rezile.
11: Gel ana gel, yapacak bir şey kalmadı artık.
12: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle neden gitti?
8: Gördün mü bak, gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var.
12: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz.
11: İsterlerse beni astınlar sonra.
13: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı.
8: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da namusum da senin elinde zeliş kadın.
13: Bırakmazsan vururum seni.
11: Nasıl kıyarsın oğluna?
14: Toprak Ana bugün 16.15'te TV4'te.
15: Günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te.
6: Bu fırsat kaçmaz.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şifre

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız mı buraya daha?
7: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
17: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın 2

0: için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abaküs!
17: Kasa!
16: Marul!
13: Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şu Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, kepek 0.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Can.
9: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kıllı.
10: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
9: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
4: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Kimseyle görüştürmeyeceksiniz. Mola vermeden Bizans'a.
14: Ulu Tanrım ona yardım et. Onu bana bağışla Ulu Tanrım.

0: Gözüme kulak verin. Adım bundan sonra Hammer değil, Ahmet Turani. Dinim Müslüman. Yerim Battal Gazi'nin yolunda. Ona karşı çıkan beni karşısında bulur. Bunu böylece bilin.
1: La ilahe illallah. Yaşasın Ahmet Turani.
2: Bizanslılar bozuldular beyim, kaçıyorlar.
3: İzin vereydin de kafirin tümünü tepelesiydik beyim.
4: Bizans'ı yıkma şerefini Serdar Battal Gazi'ye bırakmak istedim. Bundan böyle Malatya Serdarısın.
3: Sağ ol beyim. Lakin babamın öcünü tam almadan serdarlık bana yaraşmaz. İznin olursa kardeşim Ahmet'le Bizans'a yollanacağız. İmparator Leon'un başını almaya.
5: Hemen yola çıkacaksın. Mektup Battal'dan önce İmparator Leon'a varmalı. Battal Gazi Bizans'tan sağa dönmemeli.
6: Hem battal olmadığın ne malum?
7: İnanın bana battal değilim, sadece sefil bir Arabım.
6: Sus! Vurun kellesini!
8: Durun kumandan!

0: Bu adam battal değil, olsa olsa pis bir casus olabilir.
1: İyi bildiniz, gerçekten pis bir casusum Aziz Peder. İnanmazsanız bakın, Malatya Serdarı Abdüsselam'ın İmparator Leon'a yazdığı gizli mektup koynumda.
2: Af buyurun Aziz Peder, okuma yazma bilmem ben.
0: Demek Malatya Serdarı Abdüsselam da Bizans casusu, ha?
1: Evet Sayın Peder, biz ikimiz de İmparator Leon'a yıllardır kölesi gibi hizmet ettik.
0: Bizans'a Vasilas Leon'u takdis etmeye gidiyoruz. Bu mektup casusun koynunda emniyette değil. İzin verirsen mektubu ve casusu Bizans'a kadar koruyalım.
2: Ama nasıl?
0: İmparator'a senden bahsedeceğim kumandan.
2: Sağ olun Aziz Peder.
1: Tanrı sizden razı olsun Keşiş Efendiler.
0: Tanrı cümlenizi battalın şerrinden korusun.
3: Amen!
0: Bizans yolları sizlere emanet evlatlarım. Battalı bu geçitten sağ geçir mi?
2: Emredersiniz Aziz Peder.
1: Latife değil mi Aziz Peder?
0: Latife değil. Sen ne dersin Ahmet?
4: Selim derim.
5: Ahmet! Battal!
4: Korkudan ödü yarıldı.
0: Dünya bir pislikten de arındı.
6: Yaşasın Bizans ordusu! Yaşasın Malatya Fatihleri!
4: Hoş geldin büyük kumandan. Müjdeni sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Malatya'yı alamadık Yüce Vasilyas. Bir büyücünün hışmına uğradık.
4: Ne büyücüsü?
1: Şeytan! İnsan kılığına girmişti sanki. Adı Battal Gazi. Serdar Hüseyin Gazi'nin oğluymuş.
4: Hüseyin Gazi'nin oğlu mu?
1: İnsanüstü güçlere sahipti. Testor'u öldürdü, kardeşim Polemon'u öldürdü. Babasının kanını arıyormuş. İhanete uğradık Yüce Vasilyas. Bizans'ın şerefli kılıcı Kayseri Serdarı Hammer Müslüman olup onun saflarına geçti.
4: Söylediklerim mümkün değil.
1: Gerçek Yüce Vasilyas. İkinci ihanet daha da korkunç.
0: Bana Eleanor'u getirin, defolun! Ne istiyorsun?
1: Malatya Serdarı Abdüsselam'dan bir elçi geldi.
0: Beklesin!
4: Doğru mu Aygül'ün anlattıkları, battal şeytanla gönül verdiğin vatanla, babana, nişanla, kahpece ihanet ettiğin doğru mu?
7: İhanet mi bilmiyorum, battalı sevdim baba. Bu doğru, elimde değildi sevmemek.
4: Seni kendi ellerimle öldüreceğim!
0: Lan!
8: Ben Akabe kulunuz, Abdülselam'ın elçisiyim.
4: Çık dışarı pis harap, ate şunu!
8: Aklınız varsa beni dinleyin, hayatınız tehlikede.

0: Konuş! Kuzuyu saklayacaksınız ki kurt gelecek. Kurt gelip tuzağınıza düşecek.
1: Doğru söylüyor. Eleanor'u yem olarak kullanmalıyız.
2: Pis casus! Battal hiçbir zaman tuzağınıza düşmeyecek!
0: Kahpe Bizans'ın yiğit yüzü.
3: Battal!
4: Ne oldu?
0: Beni affedin şövalye, korkudan bayıldı galiba. Abdülselam efendimizin mektubu.
5: Malatya sefer hazırlığı yapılsın, beni öldürmeye geliyormuş. Bırakın girsin saraya, leşini aslanlara atmadan teke tek karşılaşmak istiyorum onunla.
0: Gerçekten böyle bir arzunuz varsa efendimiz, emredin kınından çıksın kılıçlar.
5: Ne kılıcı?
0: Akabe kulunuz, Battal'ı çok iyi tanır. Bilirim kılıcı nasıl kullanır. Size ona has oyunları göstereyim.
5: Öfkeliyim, seni öldürebilirim. Elçinin kanına girmek istemem.
0: Davranın, ben imkan vermem. Öfkeniz yatışacaksa, efendimiz için ölürüm de.
5: Pekala! Sen istedin.
0: Emirlerinize amadeyim, Sayın Vasilas.
5: Akılsız kelle tez uçar demişler.
0: Seninki hala duruyor bak.
5: Küstah zenci!
0: Affedin efendim, Battal olsa böyle söylerdi.

0: Hayır! Öldürmeyin, bu kadar kolay can versin istemem.
1: Gene geleceğim, kahve bizansın yiğit güzeli, bekle.
2: Beni affet.

0: Haga götür, canını da parayı da bağışlarım.
1: Parola.
0: Medici.
1: Gel benimle.

0: Tanrı hakkı için bir sadaka.
1: Beni Hag'a götürür müsün? Ne olur. Parolayı bilmiyorum ama onu mutlaka görmem lazım.
0: Onu tanıyor musun?
1: Hayır, ama o benim babam. Onu bulmazsam çok sevdiğim bir insan ölecek. Ne olursun, yalvarırım, beni Hag'ın yanına götür.
0: Gel benimle.

0: İren prensesim. Şövalye Hammer.
1: Ben artık Hammer değilim Eleanor'a. Battal Gazi'nin cenk kardeşi Ahmet Turani'yim. Üzülme. Onu kurtarmak için toplandık buraya.
2: Ben de Bizans'ın gerçek imparatoru Şövalye Hilaryon'un sadık kölesi Dramo.
0: Babacım, canım babam.
3: Biricik yavrum benim.
0: Babacım.
4: Derinden davul yaptırıp düğünümde çaldırmayı düşünüyordum. Yazık, delik deşik olmuş, işe yaramaz artık.
1: Düğün benim düğünüm olacak öküz başalyon. Davul senin derinden yapılacak.
4: İnanmıyorsun öyle mi Eleanor'a ile evleneceğime? İnandım deyinceye kadar devam edin işkenceye.
3: Üzülme yavrum. Aslında battalın şansı varmış. 3 yıldır uğraşıyoruz bu tünelleri kazmak için.
5: Seni Tien Kilisesi'nin temellerine vardı kalk.
3: 3 günlük işimiz kaldı öyleyse.
1: Sana çok önemli bir görev düşüyor Eleanor.
0: Onun kurtulması için her şeyi yaparım.
1: Şimdi beni iyi dinle. Battalın kapatıldığı hücre zindanın hangi tarafında onu öğreneceksin.
0: Anlıyorum. Bunu öğrenebilmek için Alyon'un yüzüne gülmek zorunda kalacağım.
1: Bunu onun iyiliği için yapacaksın.
0: Biliyorum. Başarmaya çalışacağım.

0: İşte sefil Türkmen, Eleanor'a karşında.
1: Alyon doğru söylemiş, büyü bozuldu, evleniyoruz. Senden nefret ediyorum sefil Türkmen. Onun düğüne kadar yaşamasını istiyorum Alyon. Onu hipodromda vahşi hayvanlar tarafından parçalanırken seyretmek istiyorum. Bu zevki benden esirgemezsin.
0: Bu benim için de büyük bir zevk olacak sevgilim. Merak etme sen, Hobart sanatının ustasıdır. Öldürmeden acı çektirmenin bütün usullerini bilir.
1: Gidelim buradan. Bu sefil Türkmen'in yüzüne daha fazla tahammül edemeyeceğim.
0: Devam edin Hobart.
2: Mahkumun dayanıklısı insana meslek zevki veriyor. Şimdi bütün kemiklerini teker teker kırarım, ölmeden önce et yığını haline gelir.
1: Bakışları gözümün önünden gitmiyor İren. Öldürürse benim açtığım yara öldürür onu.
3: Ağlama Eleanor'a, onun iyiliği için yaptın.
4: Merdivenden inip sağa döndünüz, öyle mi?
1: Evet.
5: Anladım, bana da orada işkence etmişlerdi.
4: Ağlama Eleanor'a. Bu fedakarlığın sana battalı kazandıracak.

0: öldürdüler değil mi?
1: Yaşıyor yavrum, ama vücudunda sağlam kemik kalmamış.
0: Allah, sakat kalmak battal için ölümden de beter.
2: Üzülme kızım, doğunun en namlı hekimlerini, en namlı kimyagerlerini getirip onu kurtaracağız.

0: Allah'ın izniyle battal kurtulacak, eski gücüne kavuşacak Eleanor.
1: Nasıl kaçtı, nereye kaçırdınız diyorum?
2: Duvarı delmişler, şeytanın işi. Aa!
1: Şeytanın işi demek.
3: Bağışlayın bizi efendimiz.
1: Leon battalın kaçırıldığını duyarsa sizi de gebertirim.

0: Beni affet, affet sevgilim. Bile bile ıstırap çektirdim.
1: Asıl sen beni affet Yiğit güzelim. Senden şüphe etmemeliydim.
0: Kim bilir ne kadar acı çektirdiler sana.
1: Beni hayata bağlayan iki şey vardı Mahzun gözüm. Aşkım ve kinim.
0: Şimdi senin kadar ben de düşmanım ona.
1: Ya eski gücümü kazanamazsam, ya sakat kalırsam?
0: Tanrı korusun.
1: O zaman kendimi öldürürüm.

0: Hekimlerin işi bitti evlat. İntikamını düşün. Malatya'yı, bizleri düşün. Kutsal görevin sana kuvvet verecek. Doğrulmaya çalış evlat. Hadi. Hadi. Dayan. Göreyim seni.
1: Gayret et ne olur. Benim için, intikamımız için.
0: Gayret evlat.
1: Yalvarırım, başaracaksın.

0: boşuna zorlama ustam. Başaramayacağım. Bir çocuk bile yener beni artık.
1: Başaracaksın battal. Yenilmek töremizde yok bizim. Ya öleceksin... ya başaracaksın. Başka çaren yok. Haydi! Haydi! Haydi! Mutsuzluk sana yaraşmıyor evlat.
0: Başaramayacağım ustam, biliyorum.
1: Başaracaksın.
0: Kaç gün kaldı Eleonora'nın düğününe?
1: Önümüzde 3 gün daha var evlat.
0: 3 gün öyle mi? Topu topu 3 kısacık gün.

0: Aira! Daya Rustam, haydi aslanım!
1: Haydi Rustam! Haydi Rustam! Aslanım, haydi Rustam! Haydi
2: Başaramayacağım. Güvenini kaybetme evlat. Kaç gün oldu ayağa kalkalı. Şu anda değme baba yiğit baş edemez seninle.
3: Bana battal adını sen verdin ustam. Ben artık bu adı hak edecekmiş de değilim.

0: Başardım. Leon razı oldu. Düğün Hipodrom Kilisesi'nde yapılacak. Neyin var?
1: Ya, hiçbir şey yok. Derdi benimle. 3 gündür sırtımı yere getiremedi diye üzülüyor.
2: Şimdi acele saraya dön yavrum. Düğün gününe kadar sabredeceksin. Küçücük bir hata her şeyi alt üst edebilir. Bir aksilik olursa Dramo'yla haber gönderirsin.
0: 2 günümüz kaldı. 2 gün sonra bütün sıkıntılar bitecek.
3: Eleonora'yı ben götüreyim bugün. Girip çıkarken çok dikkatli olun. Sana çok şey borçluyum usta.
1: Hey, ne oluyor?
3: Yok bir şey. Allah hepimizi muvaffak etsin.
1: Niyetin ne senin?
3: Niyetim dönüşte seni yenmek. Hazır ol.
1: Ha şöyle, Battal Gazi'ye de bu yaraşır. Halini beğenmedim. Allah vere de bir delilik yapmaz.
3: Sana veda etmek istiyorum.
0: Nasıl veda?
3: Beni bir daha görmeyeceksin Eleonora.
0: Seni görmeyecek miyim? Çıldırdın mı? Nasıl dayanırım ben buna?
3: Dayanırsın Eleonora. Yiğit kızsın sen.
0: Yoksa artık beni sevmiyor musun?
3: Sevdiğim için kaçıyorum mahzun gözlüm. Sen Battal Gazi'yi sevdin. Ben battal değilim artık. Özünü bile kendi eliyle almaktan aciz bir zavallıyım.
0: Hiçbir insan gücü sana yapılan işkencelere dayanamazdı.
3: Babamın özünü alamadıktan sonra yaşamam neye yar?
0: Ya ben ne olacağım? Beni hiç düşünmüyor musun?
3: Baban er geç sahibi olduğu tahtı ele geçirecek. Sen de kraliçe olacaksın o zaman. Beni kolay unutursun.
0: Bizans'a kraliçe olmak değil, sana köle olmak dileğim.
3: Hayır, senin görevin babanın halkının yanında olmak. Gerekirse onlar için kendini feda edeceksin. Allah'a ısmarladık mahzun göz.
0: Battal!
3: Allah'a ısmarladık mahzun göz.

Bu sabah yapılan baskın sonunda battal haydudunu zindandan kaçıran dilenciler kralı Halva, vatan haini Hammer, Şövalye Alyon tarafından gizlendikleri mahzende yakalanmışlardır. İmparator Leon'un emriyle yarın Prenses Eleonora ile Kahraman Şövalye Alyon'un düğünleri şerefine hipodromda

0: vahşi hayvanlara atılacaklardır.
1: İki gündür sizi arıyorum.
2: Tellal'ın söyledikleri gerçek mi?
1: Evet.
2: Ahmet'le Hilaryon.
1: Zindandalar.
2: Eleonora.
1: Hiçbir şeyden haberi yok. Düğün günü kurtarılacağını sanıyor. Hiçbir kurtuluş yolu bulamadım.
2: Akşama kadar kaç kişi bulabilirsin bana?
1: 10-15 kişi toplarım.
2: Bizans'ı kurtarmak bir adımla, sakat bir Türk'e kaldı desene.

0: Kimsiniz, ne istiyorsunuz?
1: Ben Vasilias Leon'un nazırı Hadım Dromo'yum. İmparatorun yazılı emri var. Müslüman olan Şövalye Hammer'i kendi dinine davete geldik. Leon, Hammer'in bir Hristiyan olarak ölmesini istiyor. Piskopos Hazretlerini Hammer'in yanına götürün.
0: Bu taraftan muhterem peder.
2: Hey Hilaryon!
0: Ne var?
2: Vaktimiz geldi galiba. Hakkını helal et. Boyun devresin pis papaz, defol git buradan! Mahkumlarla yalnız kalmam gerek çıkınız. Ben işaret verene kadar kapıyı dışarıdan kilitliyiniz.
3: Baş üstüne aziz peder, yürüyün!
2: Tanrı ve imparator adına seni öz dinine dönmeye davet ediyorum. Defol dedim, defol! Karga suratlı pis papaz! Kes! Kes dedim! Yoksa... Batta! Batta! Çabuk olmamız lazım. Düğüne birkaç saat var. Allah'ım bana yardım et! Sen Hilaryon'a bak! Ya Allah, bismillah!
3: Aziz peder! Aziz peder! Aziz peder!
2: Ah!

0: Ustam!
1: Allah'ım sen bana yardım et.
2: Dayan evlat! Dayan! İşte beni bir kez daha yendi. Başaracaksın demiştim.
1: Sağ ol ustam.

0: Buyurun! Bağışlayın efendimiz, Battal Gazi zindanı basmış.
1: Ne diyorsun?
0: Mahkumlar kaçmış, Hamer, İlaryon, hepsi!
1: Allah belanızı versin! Siz acele saraya dönün Vasilyas! Kiliseye açılan bütün geçitleri tutun! Çabuk kıyın nikahımızı!
2: Hayır! Senden iğreniyorum ha! Ben Battal'ın karısı!
1: Pes oylu!
2: Pes oylu sensin Leon! Tahtı babamdan çaldın!
1: Çabuğumuzu hadi!
2: Hayır!
3: Acele etme babaz efendi! Acele etme babaz efendi! Acele etme babaz efendi! Yerinden kıpırdama kahpeli yok! Senden Hüseyin Gazi'nin intikamını almaya geldi!
1: Yakalayın bu şeytan!
3: Boşuna arama!
1: Geliyorum!
4: Leon'u bana bırakacaksın İlaryon! İmparator tacı senin, Leon benim!
5: Anlaştık Battal kardeş!
6: Hayda! Ecelin geldi öküz başaryon!
7: Al bakalım!
6: Seni geberteceğim! Kaç kese altınını, ha?

Açırmayın. Vurun! Ölüsünü isterim, vurun!

0: Sen babamı öldürün Leon. Ben seni erkekçe öldüreceğim. Bu bir. Hüseyin Gazi'nin 17 yarası için 17 delik açacağım vücudumda. Bu iki.
1: Çıldırmış senin oğlun. Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor.
2: Dağıtır elbet baba oldu. Sana ne bundan?
1: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın 1/4'ü benim değil mi?
3: Kazım'a haklı Gülsüm kadın. Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın.
2: Böyle konuşmamıştık. İnanmayın bu rezile.
4: Gel ana, gel. Yapacak bir şey kalmadı artık.
5: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
1: Gördün mü bak? Gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var.
2: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz.
1: İsterlerse beni alsınlar sonra.
6: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı.
1: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da, namusum da senin elinde zeliş kadın.
6: Bırakmazsan vururum seni.
1: Nasıl kıyarsın oğluna?
7: Toprak Ana bugün 16.15'te TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Gün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
9: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti. Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank. Obsessor.
3: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
7: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
4: Bu fırsat kaçmaz.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız mı şuraya da?
11: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
22: Buraların redlisiyim.
23: Nerelerim mi?
22: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet.

Bu dokuz. Bu on. Gebereceksin Leon. Bu on bir. Daha cezam bitmedi. Bu da babam için.

0: Sakın hak yolundan, doğruluk yolundan ayrılma Hilaryon. Halkına efendilik değil, kulluk et.
1: Sağ ol Battal Gazi. Eleonora sana emanet.
2: İmparator Leon öldü! Yaşasın İmparator 1. Hilaryon!
3: Yaşasın İmparator 1. Hilaryon! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator! Yaşasın İmparator!
2: Sayende arabacı da olduk evlat. Sen bu işe ne dersin Eleonora?
0: Eleonora değil ustam. Karım Ayşe Sultan artık.
2: Evlat, alışkanlık. Yolumuz ne yana?
0: Malatya ustam. Abdülselam bizi bekler. Alınacak bir öcümüz daha var.

Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz.

0: ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Dileyla Özcan. 10 yaşındayım, ilkokul 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kitap okumak, resim yapmak ve şarkı söylemek. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Veya yeni doğan bebek doktoru. Süper Kumbara'yı çok severekten izliyorum. Uzun zamandır katılmak istediğim bir yarışmaydı. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum.
2: Merhaba, adım Azra Miray Bahşi. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Yarışmayı severek takip ediyoruz. Bugün de Süper Kumbara'da kendimi denemek istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Merhaba, benim adım Çınar, soyadım Poyrazoğlu. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İlgi alanlarım futbol oynamak ve basketbol oynamak. Bu yarışmayı uzun süredir takip ediyorum ve katılmayı da hayal ediyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim ismim Yusuf Mert Doyrak. 10 yaşındayım ve 4. sınıfım. Hobilerim arasında futbol oynamak, paten sürmek ve matematik soruları çözmek var. Yarışmak için sabırsızlanıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Nilay'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yusuf var. Üçüncü masamızda Azra ve dördüncü masamızda da Çınar. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ben de çok iyiyim. Nilay'cığım seninle başlayalım. Yüz yüze tekrar tanıyalım seni.
7: Merhabalar. Benim adım Nilayla Özcan. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Bayburtluyum. Büyüyünce veteriner veya yeni doğan bebek doktoru olmak istiyorum.
0: Çok güzel.
7: Resim yapıyorum, şarkı söylüyorum, dans ediyorum, kitap okuyorum. Ondan başka voleybol falan oynuyorum.
0: Harikasın. Daha ne olsun? Şimdi bana bir hediyen varmış değil mi? Duygu ablamız buraya bırakmış. Hemen bulacağım. Bugün iki hediyen var sevgili izleyenler. Çok teşekkür ediyorum. Kırmızıya da bayılırım. Bu rengi seni sevdiğim bir renk mi? Çok teşekkür ederim. Bana bu hediyeyi almış Nilay. Çok sağ ol Nilay'cığım. Başarılar diliyorum. Yusuf'cığım hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
8: Merhaba, benim ismim Yusuf Mert Doğran. 4. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, paten sürmek, matematik soruları çözmeyi çok seviyorum.
0: Matematik soruları çözmeyi seviyorsun. Başarılar diliyorum. İyi ki geldin Yusuf'cığım. Azra'cığım hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Azra Miray. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Aslen Mardinliyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve müzik dinlemek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar
0: diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Senin de bana bir hediyen varmış. Evet. Çok da güzel bir hediye paketi yapmışsın Yeliz abla diye. Çok teşekkür ediyorum. Bana dedi ki Yeliz ablacığım lütfen yayında aç, şimdi açma dedi. Ben de şimdi böyle heyecanla sevgili izleyenler sizlerle birlikte açmış olacağım. Hemen açıyorum. Çok güzel. Çok güzel. İki tane kuş mu bu?
9: Evet.
0: Şans getirsin bize de programımıza da. Çok teşekkür ediyorum Azra'cığım.
9: Rica ederim.
0: Çok güzel değil mi sevgili izleyenler? Nilay'cığım sana da tekrar çok teşekkür ederim. Ve Çınar'cığım hoş geldin.
10: Merhaba, benim adım Çınar. Soyadım Poyrazoğlu. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İlgi alanlarım futbol oynamak ve basketbol oynamak. Büyüdüğümde hakem veya spor spikeri olmak istiyorum.
0: Harikasın. Spor spikeri ya da hakem. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
10: Evet. Başlayalım.
0: Duyamadım.
6: Başlayalım.
0: Nilay için geliyor harf tablomuz.
7: Kardeşim Miray'ın M'si.
0: Miray'ın M'si 60 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Miray da burada. Hoş geldin Miray bu arada. Özelliklerini üstü kapalı söyleyerek adını anmadan ne olduğunu bulmayı amaçlayan oyundur. Evet. Süremiz başladı.
7: Bu söyleyerek adını anmadan ne olduğunu.
0: Hadi ekip çalışması yapalım Azra.
9: Bilmece.
0: Bilmece mi doğru cevabımız görelim.

0: 60 puanı kumbaramıza ekledik ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ankara'nın ağası.
0: Ankara'nın ağası 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan kumaş parçasıdır. Süremiz başladı.
1: Yatak.
0: Yatağın üstüne serilen kumaş parçası.
1: Yatağın üstüne serilen.
2: Kumaş.
0: Kumaş mı doğru cevabımız görelim? Olmadı Nilay.
3: Çarşaf.
0: Doğru mu görelim? Azra'cığım, Çınar'cığım sizde de mi cevap vardı?
3: Çarşaf, evet.
0: Herkese çarşaf mıydı? Ortak evet. Cevap kabul ediyorum o zaman ve Azra ile devam ediyoruz.
3: Bolu'nun B'si.
0: Bolu'nun B'si 60 puan değerinde tarih ve matematikten geliyor sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19.05.1919 tarihinde geçen rakamların toplamıdır. Süremiz başladı. Yusuf topladın
1: 45.
0: mı? 45. Kaç?
1: Hayır, 45.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Azra?
3: 41.
0: Doğru mu görelim?
4: 61.
0: Doğru mu cevabımız görelim? 19.05.1919.
3: 55.
0: 55 mi doğru cevabımız görelim?
3: 35.
0: 35 mi? Görelim. Ve görselimiz de yanımızda. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan saygı ve rahmetle anıyoruz ve Çınar'la devam ediyoruz.
4: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Tepede bırakılan saç tutamı veya alna düşen kısa kesilmiş saçtır. Süremiz başladı. Ekip var ama değil mi Çınar'cığım?
3: Perçem.
0: Doğru mu görelim? Eller havada kaldı. Harikasınız arkadaşlar. Isınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile. Nilay ile devam ediyoruz.
3: Babam Tayfun'un T'si.
0: Tayfun Bey'in T'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlara verilen addır. Süremiz başladı.
3: Bunlar tekler biz.
2: Yusuf. Mazot.
0: Mazot mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar?
2: Yakıt.
0: Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlara verilen ad. Yakıt mı görelim? Hadi bir kutu açalım. Silindir biçimli araç.
3: Ha yok, robot.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
3: Raket.
0: Doğru mu görelim?
3: Roket.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar, görselimiz geldi ve hemen sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Roketler yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlardır. Hava sürtünmesini en aza indirecek şekilde tasarlanan roketler taşıdıkları yükün kısa süre içinde yüksek hızlara ulaşmasını sağlar. İlk basit roketler aslında havai fişeklerdi. Milattan önce 2. yüzyılda Çin'de çeşitli etkinliklerde kullanılan bu havai fişekler içine barut doldurulan bambu kamışlarından yapılıyor ve içinde ayrıca kısa sürede patlayacak ışık saçan kimyasal maddeler bulunuyordu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Rica ederim Nilay'cığım ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir konuda deneyimsiz olunmasına rağmen elde edilen başarıyı ifade eden sözdür. Nokta nokta şansı. Süremiz başladı.

0: Acemi şansı.
1: Herkes katılıyor mu Çınar'a?
0: Evet.
1: Çınar'a herkes katılıyor. Peki bu ekip doğru mu cevap verdi görelim. Alkışlar önden geliyor arkadaşlar. Ekibe çok güveniyorsunuz. Harikasınız. Azra'yla devam ediyoruz.
0: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Elle kavranması zor parçaları tutmakta kullanılan küçük maşadır. Süremiz başladı.
0: Cımbız.
1: Doğruysa cevabımız eğer, kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çınar'cığım senin için geliyor tablomuz.
0: Derinin D'si.
1: Derinin D'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Günümüze fosilleri kalmış canlının doğru yazımıdır. Dinozor, dinosor, dinosor, dinozor. Süremiz başladı.
0: Dinozor.
1: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
0: Bence dört.
1: Dört. Dinozor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ısınma turumuzda 8 sorumuzu geride bıraktık. Ama hiç kumbaraya gitmedik. Merak ediyor musunuz kaç puan birikmiş? Görelim kumbaramızda kaç puan birikti.
0: 2.
1: Kumbaramızda 390 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 2110. Harikasınız. Nilay'la devam ediyoruz.
0: Osman dedemin oğusu.
1: Osman dedenin oğusu 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yere nasıl gidileceğini tarif etmek için çizilen ölçeksiz haritadır. Süremiz başladı.
0: Konum. Hayır değil, dırdır değil.
1: Ölçeksiz harita.
0: Kroki.
1: Herkes katılıyor mu Çınar'a?
0: Evet.
1: Herkesin eller gitti butona. Nilay sen de katılıyor musun?
0: Katılıyorum.
1: Görelim doğru mu? Yusuf için gelsin harf tablomuz.
2: Abim Ensar'ın ense.
1: Ensar'ın ense 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Bahçe düzenlemelerinde de sık kullanılan güzel görünümlü bir çiçektir. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Güzel görünümlü çiçekleri düşünün. Hadi bakalım. Neler var? İkinci harfi E. Düşünüyor mu herkes?
1: Menekşe. Asra? Yok, olmadı.
0: Menekşe mi doğru cevabımız? Başka ne olabilir? Açalım bir kutu derken Çınar.
2: Orkide ama olmaz.
0: Orkide de olmadı değil mi? Görelim doğru mu? İkinci harf E. Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Leylek şey diyecektim. Dilim ucunda da leylek diyecektim.
0: Yaklaştın. Ne olabilir? Leylek değil de. Başka bir şey koysan E'nin yerine.
1: Leyla herhalde.
0: Olmadı.
3: Neyin yerine değiştirdin?
4: Leylak.
3: Ya.
0: Nereye Yusuf? Doğru mu görelim? Bravo. Bakın çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Bizim bahçede var.
0: Var mı sizin bahçede? Çok güzel değil mi? Benim de arkadaşlar favori çiçeklerimden biridir. Küçükken bizim bahçemizde de vardı ve mis gibi kokardı.
3: Ama bizde yuvarlakı var.
0: Daha böyle yuvarlak
3: olan. Saksı da mı?
0: Saksı da mı? Tamam bunu sonra toprak konuşuruz. Azra ile devam ediyoruz.
3: Şekerin şeysi.
0: Şekerin şeysi 70 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bazı sektörlerde çalışanların üstü olan ve onları denetleyen kimsedir. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım.
1: Başı, sonu başı da.
0: Ekip çalışmasını Azra başlattı arkadaşlar. Ne diyorsunuz?
1: Düz değil herhalde. Esir başı.
0: Doğru mu görelim? Çalışanların üstü olan, onları denetleyen esir olabilir mi?
1: Asır başı.
0: Asır başı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Eser başı.
0: Eser başı mı doğru cevabımız görelim? Yine olmadı.
1: Esir başı.
0: Ben esir başı dedi Azra.
1: Eser başı demedin.
0: Esiri de dedi. Hadi başka bir şey söyle.
1: Esek başı.
0: Olmadı galiba, olmadı. Şimdi ben sizin için...
1: Eser başı.
0: Onu da söyledik. Tamam, olmadı. Ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
1: Usta başı.
0: Sonunda bulduk mu arkadaşlar?
1: Evet, bulduk bence.
0: Görelim, doğru mu? Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Son harfimiz senin için geliyor Çınar'cığım.
2: Üzümün üyüsü.
0: Üzümün üyüsü 80 puan değerinde ve müzelerden geliyor sorumuz. Tarihi yapıların küçük boyutlarda sergilendiği İstanbul'daki kültür noktasıdır. Süremiz başladı.

0: Minne Türk. Doğru mu görelim? Görselimiz de burada. Giden var mıydı Minyatürk'e? Herkes gitti mi?
1: Ben gitmedim gittim. Ama ismini duymuştum.
0: O zaman artık seni de göndeririz değil mi diye düşünüyorum artık. Bir aileyle hafta sonu gidersiniz. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
1: Çok iyiydi.
0: Güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. Peki şimdi kumbaraya gidelim, sonra da hızlıca ikinci tura gidelim olur
2: tahmin
0: mu?
2: Tahmin edelim.
0: Tahmin, hadi bakalım bir tahmin. Nilay?
3: 490.
0: 490 Yusuf.
4: 520.
0: 520 Azra.
5: 550-600 arası.
0: 550-600 arası.
6: 620.
0: 620. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 580 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1920. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Harikasınız. Nilay için geliyor harf tablomuz.
7: Kuzenim Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 100 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Özellikle evler için korunmaya alınmamış anlamında kullanılan bir tabirdir. Süremiz başladı.

0: açık olabilir. Açık mı?
1: Azra başlattı ekip çalışmasını.
0: Açık mı açma mı? Açık olabilir.
2: Esir başı açık.
1: Nasıl bu esire bugün biz taktık bakalım. Esir başı
2: açık.
1: Açık mı doğru cevabımız görelim. Ah. Olmadı. Bir kutu açalım.
0: Kapı başı açık.
1: Kapı?
0: Başı açık.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Ama yaklaştık
0: kapı
1: sanki.
0: Kapı birinci kelime.
3: Olabilir.
2: Sonuncu kelime ne?
3: Açık olabilir sonuncu kelime.
2: İkinci kelime.
4: Bak birinci kapı, üçüncü açık. İkinciyi bulalım şimdi. B ile başlıyorum.
1: Güzel bir ekip çalışması oluyor orada arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Ne olabilir?
0: Kapı bayağı açık.
1: Kapı bayağı açık mı doğru cevabımız görelim. Arkadaşlar bakın korunmaya alınmamış anlamında. Bir kutu daha açalım.
0: Kapı baca açık.
1: Katılıyor mu herkes Azra?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Evet. Al.
1: Harikasınız. Yusuf Bravo. İçin geliyor harf tablomuz.
4: Abimin E'si.
1: Abinin E'si ismi ne?
4: Ensar.
1: Ensar'ın E'si 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Allah. Atasözümüze göre yoğurdu üfleyerek yiyen kişidir. Süremiz başladı.

0: Sütten dili yanan.
1: Doğru mu görelim? Yusuf.
2: Ha, ben yanlışlıkla astım.
1: Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Azra çok yaklaştı.
0: Sütten ağzı yanan.
1: Doğru mu görelim? 120 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz ve Azra ile devam ediyoruz.
0: Kapının K'si.
1: Kapının K'si 100 puan değerinde ve renklerden geliyor sorumuz. Adını bir yemişten alan renk tonudur. Süremiz başladı.

0: Adını bir yemişten alıyor. Yemişler neler?
1: Kuru yemiş olarak.
0: Onlar neler?
1: Yer fıstığı, ceviz, fındık.
2: Çerez.
1: Fındık. Fındık bir şeyi.
2: Fıstık.
1: Yok, fındık rengi diyecektim de olmuyormuş.
0: Olmadı.
1: Bence şeyi fıstık.
3: Yemiş bence fıstık.
1: Fıstık yeşili.
0: Nilay ne dedin sen?
1: Fıstık
0: dedin. Azra sen de yeşili buldun.
1: Fıstık
0: arkadaşların
1: yeşili.
0: Da katılıyorsa eğer
1: evet,
0: görelim doğru mu?
1: Katılıyoruz.
0: Nilay'dan fıstık geldi değil mi? Azra'dan da yeşil. Bu ekip çalışmaları çok güzel olmuyor mu arkadaşlar?
2: Çok güzel oluyor.
0: Sizi kutluyorum ekip çalışmanız için. Ayrıca ve Çınar'la devam ediyoruz.
2: Kardeşim Bulut'un B'si.
0: Bulut'un B'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Kuzey yarımkürede ilkbahar yaşanırken gece ile gündüzün eşit olduğu tarihtir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
2: 21 Mart.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu tur da hızlı geçiyor değil mi? Bakın 4 soru geride kaldı bile. Bir kumbaraya gidelim görelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 980 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1520. Harikasınız. Dile için gelsin harf tablomuz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 120 puan değerinde ve derslerden gelecek sorumuz.
1: Matematik.
0: Öğrencilerin hareketlerini, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derstir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta spor. Süremiz başladı.
1: Ders anlamıyorum ama.
0: Diyor ki öğrencilerin hareketlerini aktif ve sağlıklı hayat becerilerini

0: Söyle.
1: Eğitimi ve spor.
0: Beraber ya. Söylediniz. Son saniyede Nilay'ın aklına gelmişti. Sen basmayınca Azra bastı. Ne dedin?
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Sen ne diyorsun Nilay?
2: Beden eğitimi ve spor.
0: Beyler?
3: Beden evet, eğitimi beden eğitimi ve spor.
0: Görelim.

0: Geniş aile.
1: Doğru mu görelim?
2: Olmadı. Çekirdek aile.
1: Doğru mu görelim?
2: Ha, evler mi?
1: Yusuf, biliyorum sende de cevap vardı ama...
3: Ben de çekirdek aile.
1: Çınar'da da vardı biliyorum ama işte o an kim hızlı basarsa cevabı o. Sen Azra'cığım bugün bayağı hızlı basma konusunda geliştirdin parmakları.
2: Benim sonradan aklıma geldi de şimdi olmadı.
4: Ben aslında arkadaşım cevabı düşünürken ben basıyorum. Aktif alınca hemen şey oluyor.
1: Sen evet önceden davranıyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum.
4: Ama bu ton bozulmasın.
1: Bozulmaz, bozulmaz. Azra ile devam ediyoruz.
4: Davulun D'si.
1: Davulun D'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Tarihte yer ve yön tespit etmekte kullanılan gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her biridir. Süremiz başladı.

0: M'ye kadar bilim olabilir mi?
1: Bilim. Bakın diyor ki, yer ve yön tespit etmekte kullanılan, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her biri. Gökyüzü.
0: Her biridir. Bilim.
1: Açalım bir kutu.
0: Hayır, bilim değilmiş.
2: İlk kelime tarım olabilir mi?
0: Tarım.
1: Soruyu bir okuyalım mı içimizde?
0: Takım yıldızı.
1: Doğru mu görelim?
0: Takım.
1: Bir daha bir doldurmaya çalışalım. Doldurmaya çalışalım. Ne dediniz?
0: Takım yıldız.
1: Görelim doğru mu? Niye şaşırdın cevabını?
0: Hiç beklemiyordum.
1: Arkadaşlar, takım yıldızları belli şekillere benzetilen ve isimlendirilen bir grup yıldızdır. Bu yıldızlar dünyadan çok uzaktadır ve birbirleriyle bağlantılı değillerdir. Eğer gökyüzünde yıldızları, noktaları birleştirme oyunu gibi düşünür ve hayal gücümüzü de işin içine katarak birleştirirsek, bir nesne, hayvan veya insan görebiliriz. Zamanla birçok kültür gördükleri şekillere farklı isimler vermiş ve farklı sayılarda takım yıldızları olmuştur. Şimdiki zamandaysa kabul edilen 88 tane resmi takım yıldızı vardır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Çınar'la devam ediyoruz.
3: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Peynir, salam gibi malzemelerle hazırlanan pratik bir ekmek arası yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Sucuk sandviç diyeceğim mi?
1: Doğru mu görelim? Peynir, salam gibi malzemelerle hazırlanan ne? Peyniri koydun, salamı koydun. Öyle malzemeleri koyuyorsun. Ne oluyor?
0: Son kelime sandviç olur.
1: Sonra ne olur? Nasıl bir sandviç olur bu?
0: Tuzlu.
1: Yusuf, ne olur?
2: Dilimin ucunda.
1: Sıcak mı olur yoksa?
3: Soğuk sandviç. Sandviç.
1: Aynı anda söylediniz. Yusuf ve Nilay. Sizin ortak çalışmanız olarak kabul ediyorum. Olur mu arkadaşlar?
3: Olur bence de.
1: Olur ben dedi Çınar da. De görelim ama doğru mu? Harika gidiyoruz. Nilay için gelsin Arif tablomuz.
4: Nisa'nın neyse.
1: Nisa'nın neyse 150 puan değerinde ve filmlerden geliyor sorumuz. Bu turun en yüksek puanı. Müzik yarışmasına katılma hayali kuran Çınar'ın hikayesini anlatan filmdir. Süremiz başladı.
4: Çınar'ın yer aldı. Ay hangi film bu ya? Yarışmasına katılma hayali kuran.
0: Ben bu filmi çok izledim. Bizim köyün

0: şarkısı.
1: Doğru mu görelim?
0: Evet. Ben de çok,
1: çok izledim.
0: Ben çok izliyorum.
1: Herkes çok mu izliyor?
0: Ben çok izledim.
1: Peki kim anlatmak ister? Çok da güzel gözüküyor. O zaman herkes böyle ufak ufak bir şey söylesin. Nilay, en çok sevdiğin şey bu filmde?
2: Bu filmde en çok sevdiğim yarışmada birinci olmaları.
1: Senin Yusuf?
3: Paraları olmayıp babasının para toplamasıyla şarkı aletlerini alması.
1: Alması. Azra?
4: Sahneye çıktıklarında herkesin onları gülmeleri ama onların birinci olması.
1: Çınar?
5: Onların başarısı.
1: Arkadaşlar hepiniz de böyle farklı izler bırakmış. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Buradan kardeşlerimize de sevgilerimizi iletelim ve Yusuf'la devam edelim.
3: Sinek'in sesi.
1: Sineğin sesi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz.
3: Hep anlam bilgisi.
1: Her şeyin güzel ilerlediğini ya da bolluk ve rahatlığı ifade eden sözdür. Güllük, nokta, nokta. Süremiz başladı.

0: olabilir?
1: Gülümse olabilir. İlke gülümse olabilir.
0: Ne olabilir?
1: Gülümse.
0: Gülümse dedi Çınar. Güllük. Hiç duymadınız. Tahmin ediyorum şu anda bakışlarınızdan. Ama burada aynı zamanda bir şeyler öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kutu açalım. Açalım mı bir kutu Samet
1: açalım.
0: Abileri? Açalım, bekliyoruz. Açtık. Hem de bakın ilk harf açıldı arkadaşlar.
1: Gülle başladığı belli ama geri kalanı ne?
2: Güllük gülü mü olacak?
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Gül İstanbul.
0: Söyle bir daha.
1: Gül İstanbul.
0: Gül İstanbul mu doğru cevabımız görelim. Ama yaklaştık. Bir kutu daha açalım.
3: Gel İstanbul diyeceğim ama L'yi sonra da fark ettim.
0: Söyle bakalım gel İstanbul mu? Gül'den gele geçtik. Gel İstanbul mu doğru cevabımız?
4: İstanbul'dayım.
0: Bir kutu daha açalım. İstanbul değilmiş değil mi arkadaşlar?
5: Gel insanlar.
0: Doğru mu görelim?
1: Gülistanlık.
0: Doğru mu görelim? Azra için geliyor tablomuz.
6: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Basketbolda ülkemizde uygulanan kurallara göre potaya 6,75 metre uzaklıktaki bölgeye verilen addır. Süremiz başladı.

0: Başı 3 olabilir.
1: Bence de. Bence son kelime şey, çizgisi. Son kelime çizgisi olabilir.
0: 3. 3 çıta çizgisi.
2: Doğru
0: üç
2: mu görelim?
1: Elim üç biraz... çatı çizgisi.
2: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Çizgisi 3.
2: Hadi bir kutu çizgisi açalım. Öyle düşünmeye devam edelim.
0: 3 sayı çizgisi.
2: Herkes katılıyor mu?
0: Evet.
3: Katılıyor.
2: Azra?
3: Evet.
2: Yusuf?
4: Katılıyorum.
2: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Son harfimiz Çınar için geliyor.
0: Yasin'in Y'si.
2: Yasin'in Y'si 110 puan değerinde ve sanattan gelecek sorumuz. Bir sanatçının sanatını izleyici önünde gerçekleştirmesi...

0: sunması diyecektim ama olmaz. Yukarısı izleyici olabilir.
1: Olmadı.
2: İzleyici olmaz, harfleri olmaz.
1: Bir kutu açalım. Bir kutu daha.
2: Çıkarı olur mu, en sonu olmaz.
0: Senaryo çizmesi.
1: Doğru mu görelim?
0: Üstü senaryo olabilir.
1: Bir kutu daha Azra.
2: Sanayiye çıkması.
1: Nereye?
2: Sanayiye çıkması.
1: Sanayiye mi çıkıyor sanatçılar? Hayır. Görelim bakalım. Yusuf Bas. Yapacağız bunu seninle.
2: Senaryoyu çık bak.
1: Seninle bunu yapacağız.
2: Senaryoya
1: değil de. Nereye çıkılır? Sanatçı nereye çıkar?
2: Bir dakika.
1: Bak şimdi biz Yusuf'la yapacağız bunu. Yusuf.
0: Buldum.
2: Senaryo.
0: Hayır.
1: Sen
0: ben hocam.
1: Sen oku. Hayır, bir dakika. Yusuf'la yapıyoruz. Hocam Yusuf bastı. Sen okulda hiç tiyatro gösterisi yaptın mı?
0: Aa, bulduk.
1: Arkadaşlarını izledin mi?
2: Hadi hadi.
1: Nereye?
2: Senaryoya çıkması.
1: Nereye çıkıyor onlar? Senaryo değil de nereye çıkıyor?
2: Hadi.
1: Bir dakika. Stres yapmıyoruz Yusuf'a.
2: Senaryo çıkması.
1: Hayır. Nereye çıkıyorlar tiyatro? Cular. Ya böyle bir yer var kocaman.
2: Sahneye çıkması.
1: Evet, ne oluyor, oku bakalım.
2: Sahneye çıkması. Sahneye çıkma.
1: Arkadaşlarını hep beraber sor bakalım.
0: Sahneye çıkmak.
2: Sahneye çıkmak.
1: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla arkadaşlar bu turu da bitirdik. Ve şimdi nereye gideceğiz birazdan?
2: Final turuna.
1: Final turuna gideceğiz. Önce bir görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1760 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 740. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: 5.
0: 4.
1: 4 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben bu ekibe inanıyorum. Hazırız değil mi final için?
3: Hazırız.
1: Harikasınız. O zaman Nilay için geliyor kategorilerimiz. Yiyecek, içecek, anlam bilgisi, genel kültür, mektup. Hangisi olsun?
2: Yiyecek, içecek, Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si. Görelim sorumuzu. İçinde yemek pişirilen topraktan yapılan kap ve bu kapta pişirilen yemektir. Süremiz başladı.
2: Kapta.

0: Var mı arkadaşlar fikri olan? Hadi bir kutu açalım.
1: Boşalt.
0: Topraktan yapılan kap. Topraktan yapılan.
1: Gevrek.
0: Gevrek mi dedin? Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Güveç.
0: Yusuf'un güveç cevabıyla kumbaramıza finaldeki ilk 200 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız arkadaşlar. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Yiyecek, içecek, umutun ulusu.
0: Yiyecek, içecek, umutun ulusu sorumuzu görelim. Süt ve süt köpüğüyle hazırlanan İtalyan kahvesidir. Süremiz başladı. Süt ve süt köpüğüyle. Söyle sendeyiz.
1: Cappuccino.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar 200 puan daha attık kumbaramıza. Kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: İki
0: soru. Azra için gelsin kategorilerimiz.
1: Genel kültür, samanın sesi.
0: Ş harfi var genel kültürde. Genel kültür, Ş harfi sorumuzu görelim. Genellikle duvar kenarında bulunan tuğla ya da taştan yapılmış bacalı yerdir. Süremiz başladı.
1: Şapka.
0: Diyor ki duvar kenarında bulunan tuğla ya da taştan yapılmış bacası da var. Gelmedi cevap. Ama ekip burada. Hadi bakalım. Bacası var, taştan yapılmış.
1: Şömine.
0: Bir emin söyler misin? Emin şömine olarak söyle.
1: Şömine.
0: Herkes katılıyor mu Azra'ya? Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Mektup öğretmenim Pınar'ın P'si.
0: Pınar Hanım'ın P'si. Mektuptan geliyor sorumuz. Geçmişte yaygın olan, mektup gönderirken yapıştırılan küçük kağıt parçasıdır. Süremiz başladı.
2: Pul. Pul.
0: Bu cevap doğruysa arkadaşlar, nereye gideceğiz?
1: Ödüle.
0: Ödüle. Peki, Çınar, Azra, Yusuf ve Nilay bu cevapla ödüle gider mi görelim?
3: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü?
4: Fluran 2R'li, işleriniz bembeyaz. Bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
3: Bak bu işin sonu gelmez kızım.
4: Seyredecek misin televizyonda beni?
5: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten.
4: Denetimden geçer mi bu?
6: Perşembe günü telefon et öğren.
7: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Kares kullanıyorum.
8: Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha?
4: Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin? Seninle artık görüşmek istemiyorum.
9: Kız iyice koptu bizde.
10: Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.
9: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
10: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım.
4: Evlenemem ben.
10: Neden?
4: Kardeşim, annem, ablam var.
10: Biliyorum Gül'im. Son dakikaya kadar çıkar gelirsen. Hoşça kalın.
11: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
4: Bizim işimiz hep güzel olmaktır.
12: Bir Kırık Bebek bugün 18'de TV4'te.
13: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan.
16: bizden dümesi.
19: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
3: Yemek sepeti.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'da bir çalı daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.

0: Yaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe, Beko.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kurulu.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Peki. Çınar, Azra, Yusuf ve Nilay bu cevapla ödüle gider mi görelim? Bravo!
16: Süper kumbara!
15: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Nilay. Bravo Nilay! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Azra. Bravo Azra. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Şimdi arkadaşlar nasılız?
17: İyiyiz. Çok
15: herkes
17: mutluyuz.
15: Çok mutlu gözüküyor. Ben de siz mutlu olduğunuz için çok mutluyum. Size bir sorum var. Hala öğrenemedim. Ödül abla nerede?
17: Burada.
18: Burada.
15: Yine bu tarafta mı? Hep evet. Diyorum ki bugün de şuradan gel. Bak yine arkalardan dolaşıp gelmiş. Duygucuğum teşekkür ediyoruz Ödül ablamıza. Elinde tabletler bizi orada bekliyor karanlığın içinde. Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Azra'cığım. Teşekkürler geldiğin için. İyi ki geldin. Yusuf'cığım teşekkür ediyoruz. Ve Nilay'cığım.
19: Teşekkür ederim.
15: Teşekkür ediyoruz.

gibiyim. Çünkü çok güzel iki tarifim var. Her zaman gibi gittim pazara sebzelerimi aldım. Şöyle güzel bir de kek yapacağım. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Gazozlu kek yapacağız. Evet, çocukların çok hoşuna gidecek. Böyle hani eski gazoz tadını kekte alacaksınız. Kocaman kabaracak. Harika bir kek bizi bekliyor. Ya şu kış günlerinde kek çok güzel gidiyor. Öyle değil mi bilmiyorum. Benim çok içimi ısıtıyor. İkincisi de pırasalı köfte yapacağız. İçine kıyma koyacağız, pırasa koyacağız. Harika olacak. Çok lezzetli iki tarife başlamaya ne dersiniz? Hadi sizle birlikte başlatalım tatlı tuzluyu. Hemen malzemeleri sayarak işe girişiyorum. Evet, şekerim var. Böyle genişçe bir kaba koyduk çünkü 1,5 bardak. Limon kabuğum var. Limon kabuğu rendesi, kabartma tozu, un, 4 tane yumurta ve bir de gazozum var efendim. Evet, böyle gazozum da var. Başlıyoruz. Şimdi mikserimi alacağım. Evet, mikserim de hazır. Bakın bu kek kalıbım da hazır, yağlandı, unlandı. Burada gayet her şey hazır. Sevgili Gizemciğim, gerçekten arkada süper. Ekip burada harika, öyle söyleyeyim. Her şey hazır oluyor. Evde de böyle olsa çok güzel olacak aslında, biliyor musunuz? Evde her şeyi ben hazırlıyorum. Burada Allah'tan ekip var. O yüzden hemen başlayalım çırpmaya. Evet, şimdi şeker ve yumurta böyle krema olana kadar çırptım. Şimdi ne yapıyorum? İçine hemen bir kaşık alıyorum. Bir kaşık yardımıyla şu bir limon kabuğunun dışını koyuyorum. Kabartma tozunu koyuyorum. Ve sodamı koyuyorum. Evet, biliyor musunuz, bu soda da kabartıyor keki. Kabartma tozu da kabartıyor. Bir anda kek şöyle oluyor. Evet, şöyle koyalım mikserimi de. Bir anda kek kendinden kabaran bir kek haline dönüyor. Hiç endişelenmeyin. Şöyle yavaş yavaş ununu koyun. Evet, yavaş yavaş ununu ekleyin. Şu unun hepsini koyuyorum. Sonra belki biraz daha ihtiyacım olacak. O kabara dursun efendim. Hiç sıkıntı değil. O böyle kabaracak. Gerçekten... Böyle diyeceksiniz ki ne oluyor bu keke? Özge ne oluyor? Niye kabardı bu kadar? Ama aynı etkiyi fırında da veriyor, biliyor musunuz? Evet, fırında da göreceksiniz ki kabaran bir kekiniz olacak. Şuradan unumu alayım. Çünkü birazcık eklemem gerekiyor. Bakın kabarcıkları görüyorsunuz değil mi? Evet, şurada. 2,5 su bardağı un tam gelecektir. Ama tabii ki kıvamını... Siz ayarlayacaksınız zaten, bilirsiniz. Kek, tam bir kek ayarı olacak. Şöyle bir tane daha un koyuyorum. Evet, şöyle karıştırıyorum. Ay, çok güzel oldu. Bir de gerçekten çok değişik bir lezzeti var. Bu gazozlu keki muhakkak deneyin. Evet, şunları böyle koyuyorum. Evet, güzel bir kek kıvamı oldu. Şimdi kek kalıbıma kekimi şöyle döküyorum. Evet. Kabarıyor o yüzden. Tam bu kadar koyacağım. Birazında biz çok az kaldı. Onu da muffin kaplarına koyacağız. Küçük küçük yapacağız efendim onu da. Zaten bir tane küçük kaldı. Şöyle birazcık tezgaha vuruyorum. Çünkü içinden kabarcıkların çıkmasını istiyorum ki hiç çıktı. Şimdi 180 derece fırına gidiyoruz efendim biz. Gazozlu kekimizi 180 derece fırında 35-40 dakikada pişiriyoruz. Gözünüz fırında olsun. Çünkü çok kabaracak. Tatlı tuzunun ikinci bölümüne geçtik. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Hani pazara gittim, pırasayı aldım dedim ya. Pırasa aldım, havuç aldım, maydanoz aldım. Biraz da kıymam var. Hadi malzemeleri sayalım, birlikte pırasa köftesi yapacağız. Ne oldu, pırasa deyince şöyle pırasa demeyin. Gerçekten bu köfteyle pırasa yediğinizi anlamayacaksınız. Çocuklara hele tam pırasa yedirmek için harika bir fırsat. Gerçekten öyle. Hadi başlıyorum malzemelere. Kıyma.

galeta unu, un, karabiber, tuz, sıvı yağ, pırasa, havuç ve maydanozum var. İnce doğranmış. Kıymam var, onu da söylemiştim. Efendim şimdi hemen ocağımın altını yakıyorum. Şöyle sıvı yağımı da hemen içine ilave ediyorum. Bir yandan da bakayım bu tavamın da altı. Evet, yanık, onu da kısayım. Şimdi şöyle güzelce altını açtım tavaya. Şöyle önce havuçları. Evet, yine coz sesini hep beraber duyacağız burada. Biraz havuçları. Bu arada havuçları ince yaptım. Çünkü biliyorsunuz havuç biraz daha geç pişiyor. Ama böyle ince rendelendiği zaman o sorun da ortadan kalkmış oluyor zaten. Evet, şöyle. Arkasından pırasamızı da ekleyelim. Evet. Şöyle biraz ince doğradım. Biraz da iri doğradım. İki türlü pırasa yaptım içine. Siz hani iyice hissedilmesini istiyorsanız incecik doğrayabilirsiniz. Ben böyle biraz hissedeyim, biraz da içinde olsun istedim. O yüzden şöyle güzelce bunu soteliyorum. Şimdi bu sotelenirken sadece yapacağımız şey kıymayı koyacağım buraya.

Evet, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pırasanın ve havucun önce kavrulup sonra biraz soğumasını bekleyeceğiz. Bakın, pırasayı ve havucu güzelce soteledim. Onu güzelce soğuttum. Evet, bir tane de yumurta ekliyorum efendim tarife. Evet, şimdi başlayalım güzelce yoğurmaya. Bu arada yağımızın da altını yakalım. O da güzelce kızmaya başlasın. Evet, şöyle eldivenimi takıyorum. Havalar soğuk. Sebzeye ihtiyacımız var. Şöyle birazcık önce kıymayı hem karabiber hem de tuzla şöyle bir yoğuruyorum önce. Biliyor musunuz ben böyle karabiber, tuzla kıymayı sadece bir çorbaya koyuyorum. Böyle bir yoğurt çorbam var. İçine soğan falan koymadan sadece yumurta ve tuzla. Şimdi bunu yaparken o geldi aklıma. Evet, şimdi pırasamızı da ilave edelim. Evet. Şöyle içinde kalmasın. Bir kaşık alalım. Şöyle çatalla içindekileri boşaltıyorum. Evet, şöyle içine maydanoz da ekliyorum. Bol maydanoz da olsun. Yumurtasını da kıracağım şimdi. Evet, yumurtasını da koyduk. Şimdi galeta unu ekliyorum. Ve bir de unumuz var. Bir de ununu ekliyorum. Tamam. Şimdi tam yoğurmalık oldu. Evet. Ya pırasa çok faydalı. K vitamini içeriyor. Bağışıklık sistemimizi koruyor. Çok lif kaynağı olduğu için tok tutuyor. Ve bu arada tabii ki kalorisi de düşük aslında sebze olduğu için. Ama düşünsenize sizi çok tok tutuyor. Hem de faydalı. Bir de ben pırasayı nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Ben böyle buharda haşlanmış sebze çok severim. Üzerine yaptığım aslında hiçbir şey yok. Sadece zeytinyağı, limon, tuz, işte birazcık karabiber. Pırasayı hiç denediniz mi öyle? O kadar güzel oluyor ki. Evet, pırasa köftemiz gayet güzel oldu. Şöyle yoğurduk. Tam köfte kıvamına geldi. Şimdi ben bir eldiven daha alayım elime. Evet, şöyle eldiveni takayım. Ve efendim, köfte haline getirmeye başlayalım. Şöyle kızartma işlemine. Evet, böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum ben. İsterseniz siz böyle uzun uzun da yapabilirsiniz. Yalnız çocuklara gerçekten pırasa yedirmek için, köfte yedirmek için bir fırsat, böyle sebze köftesi gayet güzel olur.

oluyor? Hiç yemiyor diye düşünmeyin. Pırasayı nasıl yedireceğim diye hiç dert etmeyin. Ben şeyi anlatıyordum. Zeytinyağı buharda pişmiş pırasanın üzerine zeytinyağı ve limon diye bahsediyordum size. Ben mesela brokoliyi de öyle severim. Mesela Brüksel lahanasını sadece böyle haşlayarak yiyorum. Karnabaharı aynı şekilde haşlayarak üzerine sadece limon, zeytinyağı. Yani sebze seviyorum aslında. Gerçekten sebzeciyim ben yani. Böyle bir de mevsiminde sebze tüketmeye de bayılıyorum. O yüzden ben ne geldi aklıma? Bodrum'da yazları pırasa biliyorsunuz 4 mevsimdir. Yani pırasanın yazında çıkar, daha incedir ama. Yazın biraz daha zayıflıyor pırasa. Forma giriyor. Kışın daha kalın, yazın daha uzun, ince ince. Onun bir yemeğini yaparlar Bodrum'da. Ege yöresine ait bir şey. Yemek, kıyma yok yemekte. Pırasa ve nohut var. Böyle salça kavruluyor, pırasa ve nohutla yapılıyor. O kadar güzel olur ki. Yani yemeğe doyamazsınız, öyle söyleyeyim. Hiç içinde hiç kıyma yok. Kıyma olmadığı halde bu kadar mı lezzetli olur? Gerçekten sebze sever olarak sesleniyorum. Bu pırasalı köfteyi muhakkak deneyin. Evet, ben şimdi bunları kızartıyorum. Sıkıştırmak da istemiyorum köfteleri. Bunları da ikinci şeyde kızartacağım. Şöyle birazcık sallıyorum. Hemen öbür tarafına bakalım. Evet, tamam. Tam kıvamında oldu köfteler. Şöyle yavaş yavaş çevirmeye başlayabiliriz. Yani bak, bu daha olmamış mesela. Şöyle yavaş yavaş kontrol ede ede. Süper. Evet, bu da daha olmadı. Bu olmuştur. Böyle güzelce. Zaten evde yemek yapar gibiyiz birlikte. Nasıl? Bazen böyle sevdiğiniz insanlarla giriyorsunuz mutfağa. İşte bizimki de öyle. Birlikte yemek pişiriyoruz. Birlikte bakın bunları kızartıyoruz. Evet, şöyle rengi döneni. Bakın bir tanesi hala dönmemiş. Şöyle alalım. Efendim, ben şimdi bu köftenin hepsini kızartacağım. Sonra gazozlu kekim var fırında. Onu da alacağım. Sonra sunumda tekrardan görüşeceğiz. Şöyle. Ben kızartmaya devam ediyorum. Efendim, bir tatlı tuzunda birlikte sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Bugün çok güzel bir pırasalı köfte yaptık. Hani böyle pırasayı sevmiyor ya bazen çocuklar ya da büyükler. Böyle köfte içinde o kadar lezzetli oluyor ki. Muhakkak bu tarifi deneyin. Galeta unu koyduk, normal un koyduk, maydanoz, havuç. Önce havuçla pırasayı soteledik. Sonra içine kıyma koyarak, diğer malzemeleri koyarak güzelce yoğurduk. Güzel bir köfte yaptık birlikte. Bir de çok bugün değişik bir kek yaptık. Gazozlu kek yaptık. Tam çocukların seveceği, içinde gazoz olunca ne sevilmez diye düşünüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok güzel bir kek oldu. Böyle bol bol kabaran bir kekimiz var. Evet, içine limon kabuğu da rendelemiştik. O yüzden böyle hafif limon tadı da gelecek. Çok güzel iki tarif yaptık bugün birlikte. Sohbet ettik, mutfağı paylaştık. Teşekkür ederim izlediğiniz için, benle kaldığınız için. Evet, her zaman tatlı tuzlu ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

0: bu sıcak havada buz gibi gazoz çok iyi gelecek. Hemen tadına bakıyorum. Afiyet olsun Cengiz Hancım. Hiç yıkayamayacağım.
1: Ya ben şehirde yaşamaktan vazgeçtim.
0: Dışımın siyah olduğuna bakmayın. İçim fazlasıyla renkli.

Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul il sınırlarının dışına çıktık. Nereye geldik? Kırklareli, Demirköy ilçesinde Limanköy'e geldik. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın. Sallarsan artist olabilirsin.

0: Merhaba. Tavuklardan yumurta almaya herhalde. Aa, yumurtlamışlar mı? Yumurtlarlar diyor teyze. Siz de alıyorsunuz o yumurtaları ertesi sabah ya da gün içinde yiyorsunuz. Oh, mis gibi vallahi. Liman köylü müsünüz bu arada?
1: Gelme. Ben liman köylü.
0: Siz liman köylüsünüz. Çok güzel bir yer.
1: İstanbul'dan geldim.
0: Siz İstanbul'dan geldiniz. Kaç sene oldu geleli?
1: Vallahi
0: 88'de. 88'de geldiniz. Emekli oldu, beyiniz geldiniz. Peki neden buraya taşındınız?
1: Ya sevdik burayı. Beyim seviyor, denizi görmeden duramam dedi.
0: Beyim denizi görmeden duramam dedi diyor. Buraya geldik, taşındık diyor. Oh, ne kadar güzel. Şimdi emekli beyiniz.
1: Beyim emekli, rahmetli oldu işte.
0: Aa, Allah rahmet eylesin.
1: Ya bayağı yaşadı da yani.
0: Bayağı yaşadı da diyor. Ne dedin teyzeciğim, ne dedin en son? Bayağı yaşadı da.
1: Da yaşadı yani, keyfini çıkardı ama.
2: Emekli oldu.
0: Bayağı yaşadı da diyor, keyfini çıkardı buranın, emekli oldu diyor. Teyzeciğim isim? Senin ismin ne? Söyle söyle. Söyle söyle ismin ne? Hikmet Taşkın teyzeciğim. Öpüyorum seni güzel yanaklarında. Otul Bent'ten babaannemde de vardı ya. Vallahi Allah sağlık versin. İnsanları çok sıcakkanlı, misafirperverler görmüş olduğunuz gibi. Zaten Kırklareli, Tekirdağ tarafına böyle gelince yani insanlar genelde benim gözlemlediğim misafirperver. Aslında orası burası misafirperver demeye gerek yok. Bizim kanımızda var misafirperverlik açıkçası. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Şimdi köyün meydanından şöyle yürüyoruz. Kahvaltı yapacağımız yere gidiyoruz. Buraya geldiğinizde en güzel kahvaltı yapacağınız yere götürüyorum sizi. Mis gibi yeşillik.

kahvaltı yapacağımız yere geldik. Şimdi burası küçük bir köy olduğu için her yer birbirine yakın. Nerede kahvaltı yapabilirim diye köy meydanında sorduğunuzda hemen sizi kahvaltı yapacağınız yere yönlendiriyorlar. Ben buraya geldim kahvaltı yapmak için. Çok güzel bir bahçesi var ve gerçekten güzel bir yer. Manzarası falan da güzel. E o zaman hadi girelim. Kahvaltı fiyatları ne kadarmış? Kahvaltısı nasılmış? Sizlere bilgi verelim. Bahçesi de güzelmiş.

0: Sevgili seyirciler, donattık masayı. Şimdi diyeceksiniz ki Yıldız'cığım, bu kahvaltının hepsini sen mi yiyeceksin? Hayır, ben yemeyeceğim. Bu kahvaltı 4 kişilik kahvaltıymış. Sana fazla değil mi diyeceksiniz? Biraz kalabalığız biz de ekip olarak. Hep beraber kahvaltıya oturup yiyeceğiz tabii ki. Her şey burada, kendi bahçelerinden. Reçelleri kendileri yapıyorlar, onu söyleyeyim. Burası Limanköy'de gelebileceğiniz en güzel kahvaltı yapabileceğiniz yer. Uğur'un yeri diye geçiyor. Yani reçeller, tablo. Oturup izlemek istiyorum sadece. Şunun ne olduğunu bilmiyorum sadece. Bu ne acaba? Şu. Uğur beğendiymiş. Allah'ım, bu nasıl bir megalomanlık? Ama fazla uzağa gitmemek gerekiyor. Mesela benim karşımda kameraman arkadaşım. Mın adı Mithat, oğlunun adı Mithat Can. Şimdi Uğur Bey, ben sizi şöyle yanıma alabilir miyim? Buranın sahibi Uğur Bey. Şimdi genç bir kere, şöyle yanıma oturun, sesimiz duyulsun. Şimdi sınırsız çay bu arada kahvaltıda. Uğur Bey, birincisi ben şunu merak ediyorum, sormak istiyorum. Neden burası? Bir kere doğma büyüme buralı mısınız, onu soralım.
1: Evet, yani dedelerimiz 1870'li yıllarda işte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçmüşler ve yani Limanköy'ün kurulumunda en büyük payı bizimkiler oynamış. Ben de doğduğum, büyüdüğüm, zaten aşık olduğum bir yerde yaşıyorum. Dedim neden yani şehre gideyim ki, bulunduğum yeri değerlendirmek varken.
0: Sıkılmıyor musunuz?
1: Yerde... Hayır, niye sıkılayım? Aşık olduğu yerden insan sıkılır mı?
0: Şimdi çok güzel reçeller var. Hepsini kendiniz yapıyorsunuz. Yemek olarak neler var burada?
1: Yani gün içinde işte yerel kasaplarımızla çalışıyoruz. Köfte, sucuk, kokoreç, kavurma benzeri et çeşitlerimiz oluyor. Hı hı. Balık biz girmiyoruz. Yani evet, denize hakim bulunduğumuz yer üç tarafı deniz ama bence Trakya'yı en çok biçimlendiren şey et. Bizim işimiz kahvaltı. Gün içinde de gelen olursa et çeşitleriyle hizmet ediyoruz.
0: Peki bir şey daha soracağım. Şimdi burası yazın. Bayağı kalabalık oluyordur muhtemelen. Rezervasyon yapılıyor mu yoksa aslında bilen mi geliyor burayı?
1: Yani gelen misafir gün içinde bize şöyle hazırlık yapılıyor. Yani arıyorsa şayet hemen masası hazırlanır, o şekilde hizmet edebiliyoruz. Ama rezervasyon çok yoğun, çok kalabalık olduğu için kabul etmiyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz size. Evet. Ben artık kahvaltımı yapmaya başlayabilir miyim?
1: Tabii.
0: Teşekkürler. Şimdi sevgili seyirciler, mükemmel bir kahvaltı. Şöyle bir bakar mısınız? Havuç reçeli, 97 çeşit reçel, ben başlıyorum.

Kahvaltıda her şey muhteşem sevgili seyirciler. Şunun sosu falan var ya. Sabah 7'den gece 12'ye kadar açık burası. Limanköy'de. Şimdi burada konaklama da yapabiliyorsunuz bu arada. Bu doğanın keyfini çıkartabiliyorsunuz. Deniz manzaralı odalarda kalabiliyorsunuz ve tepeden hem ağaçları, kuş seslerini dinleyebiliyorsunuz, ağaçları görebiliyorsunuz. Hem oksijeni içinize çekip hem de güzel mavilikleri izleyebiliyorsunuz. Eğer buraya gelmediyseniz mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Biraz da reçelleri yiyeyim. Sonrasında burada konaklama da var. Konaklamayla ilgili bilgi vereyim size. Ne dersiniz?

0: Bu iğne ada gazozu. Meşhur bir gazoz. Buraya geldiğiniz zaman bu gazozu içmeden buradan gitmemenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bu doğal balla yapılıyor gazoz. Şöyle geldiğiniz zaman bu gazozu satın alabilirsiniz böyle. Şimdi ben hala kahvaltı yaptığım yerdeyim. Çıkamadım buradan çünkü buranın kapalı yeri de aşırı güzel sevgili seyirciler. Şunları da ben bir kırmadan düzelteyim. Mithat da bana bakıyor, kırılmazsan şöyle dursun. Şimdi biraz önce kahvaltıda yediğimiz reçelleri eğer ki beğenirseniz buradan satın alabilirsiniz. Bakın şöyle taşlardan yapılmış bir ekmek sepeti, havlu sepeti, makyaj sepeti, takı sepeti. Taşlardan bakın kendileri yapmış. Ne olarak kullanırsanız kullanın. Bence aslında çok sevimli bir hediye. Sence? Evet dedim İtan. Şey de merak ettim ben, kışın burada konaklanılabiliyor mu?
1: Tabii ki.
0: Bak beyler, ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında hanımları mutlu etmek çok kolay. Vallahi bak bir evlilik teklifini burada edebilirsiniz. Bir evlilik yıl dönümünde eşinizi buraya getirebilirsiniz. Butik güzel bir yer, baş başa güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Hatta bence hafta içi gelme imkanınız varsa daha güzel olur. Ben neredeyse programı yemin ederim kahvaltı yaptığım yerde bitireceğim. Şiddetle tavsiye ediyorum buraya gelmenizi. Ben açıkçası çok memnun kaldım. Tamam susuyorum. Son kez mekan konuşsun. Sonrasında ben tabii ki konuşmaya devam edeceğim.

Erik ağacı var sağ tarafta. Alsak mı acaba bir tane erik? Efendim? Ağacı alabilirsin dedi abi. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu arada hava o kadar güzel ki sevgili seyirciler. Güneş tepemizde. Niye simsiyah giyindin anlamadım ki. Zayıf göstereyim diye. Mithat. Şöyle bir kamerayı Cengiz sana ver de bizi bir göstersin. Mithat'la sevgili seyirciler aynıyız şu an. Bakar mısınız? Bak. Bakın gerçekten şöyle. Şöyle bir manken yürüyüşü yap Mithat köyün kahvesine girmeden önce. Yok tek başına değil canım benimle birlikte. Ver müziği Fitnat şöyle liman köyün bir köy meydanında bir manken yürüyüşü yapalım haydi. Diğer mankenimiz gitti. Şimdi kamerayı alacak. Harbiden biz niye böyle simsiyah giyinmişiz anlamadım. Şu erikten bir tane almazsam içim gidecek. Ama boy kısa ve yetişmiyor. Bir dakika dur bakayım. Cengizhan dedi ki yardım edeyim mi dedi kameraman arkadaşım et. Et Cengizhan bir tane erik. Ben öleceğim şu an canım çok istedi. Şurada yukarıda var. Ay Cengizhan çok teşekkür ederim. Çok bakar mısınız? Cengizhan'cığım bir almadan önce şöyle bir dalıyla izleyicilerimize gösterelim mi? Bak şöyle. Sevgili seyirciler. Hiç yıkayamayacağım. Afiyet olsun Cengizhan'cığım. Hiç yıkayamayacağım. Aynen. Yemin ederim çok güzel. Hadi köy kahvesine bir gidelim. Köylerdeki kahvenin, çayın tadı da mükemmel olur. Köy muhtarıyla birazcık konuşalım. Sonrasında tekrar buluşalım. Siz de o arada hem kahveye dışarıdan bakın, hem şu köyün meydanına bakın. Çocuklar ne güzel top oynuyor, onlara bakın.

0: ki biraz önce dışarıda da söylediğim gibi şimdi birazdan çaylarımız, kahvelerimiz gelecek. Köy kahvelerinde nerede olursanız olun çayın, kahvenin, limonatanın tadı çok güzel oluyor. Mutlaka böyle yerlere geldiğiniz zaman bence köy kahvelerinde oturup çayınızı, kahvenizi yudumlayın derim ben. Ve yanımızda Limanköy muhtarı Faruk abi var. Faruk abi nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum, ne var ne yok.
1: İyidir, çok şükür. Sizler de hoş, bir daha tekrar hoş geldiniz diyeyim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ve
1: çayımıza geldiniz.
0: Çayımız geldi. Çayım taze. Evet. Belli zaten, övüyordum deminden beri çayı. Yiyecek yok burada, sadece çay, kahve, soğuk içecek varmış. Bu arada buradaki evler pansiyon olarak da verilebiliyor. Aynen. Buradaki ev sahipleri evlerini geldiğiniz zaman konaklama için açabiliyorlar belirli bir ücret karşılığında. Evet, tamam. Kaç yıllık bir köy? Biraz köyle ilgili bize bilgi verirsen Faruk abi.
1: Osmanlı'nın yani Balkanlara dağıldığı zaman 1800'lerin sonlarından sonra kurulan bir köy. İlk geldikleri zaman köyümüze yani bu ağaçları kesip de birer kulübe yapmışlar köye. Ondan sonra zamanla tabii şey yaptıkça yani köy bir daha gelişmiş. Bu ne var? Geçim kaynağı olarak fabrikamız yok. Yani şeyimiz yok. Balıkçılık ve biraz ormanla geçim sağlıyor burasının vatandaşı.
0: Longoz ormanları buraya yakın olduğu için bu köy biraz daha popüler. Aynı İğneada gibi, onu söylemek istiyorum. Peki kışın nüfus ne kadar oluyor burada?
1: Köy nüfusundan göç yok. Ama yazın burada yazı çoluk da evi olanlar kışın gidiyorlar. Yazın yine girebiliyorlar buraya.
0: Yazın tabii kışa göre daha kalabalık oluyor. Peki buraya gelmek isteyenlere neler söylemek istiyorsunuz?
1: Yani gezilip görecek yerlerimiz var. Yani burası Frans Feneri'miz var. Hani yazın gelip de denize girecek yerlerimiz güzel. Bu şekilde buyursunlar gelsinler, ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Faruk abi. Bu güzel sohbet için ve çay için. O zaman çayımızı içmeye başlayalım. Ben zaten bir yudum aldım da biraz önce sohbet ederken çay gerçekten çok lezzetli.

0: yazın işte buraya geldiğiniz zaman böyle yolda, sokakta çocuklarla oynayabiliyorsunuz. Ne kadar güzel ya. Ay yoruldum. Özlemişim vallahi böyle oynamayı, biliyor musunuz? Şimdi sokakta oynamak mı kaldı? Gerçi bizim sitede çocuklar sokakta oynuyorlar hala. Çok eğlenceli değil mi ya? Ay yapamadım. Gene yapamadım. Ay ne güzel vurdun sen. Maşallah o gözlere. Senin adın ne?
1: Mina.
0: Mina. Ne güzel ismin var. Senin adın ne?
1: Mira.
0: Mira. Ay ne güzel ismin var. Seni?
1: Elia Melek.
0: Neymiş?
1: Elia Melek.
0: Elia Melek.
1: Elia Melek. Elia
0: Melek. Melek. Meleği anladım. Diğerini anlamadım. Çocuğu. Elia Melek. Doğru söyledin mi? Evet. Sen kaça gidiyorsun?
1: Bire.
0: Bire. İlkokul yok burada. İğneada'ya gidiyor çocuklar.
1: Ben adayım.
0: Sadece.
1: Ben üçteyim.
0: Sen üçte olamazsın Melek.
1: Ne
0: sen üç.
1: Ben dörtteyim.
0: Dörtte yok yok, ortaokulda. Ana sınıfına gidiyor. Burada ana sınıfı var. Çocuklar eğitimini burada, ana sınıfı eğitimini benim burada görüyorlar. Diğer eğitimlerini İğneada'da görüyorlar. Senin abin de altıya gidiyor. Buradan bir el sallayın bakalım. Keyfiniz bol olsun ve çocuklar hep gülsün diyelim. Şimdi köyün meydanından kütüphaneye gidelim. Kütüphane de çok güzel. Dışarısı da çok güzel. Siz de gelin. Siz de gelin. Kütüphane çok güzel bu arada.
2: Ben orada hep kitap okurdum.
0: Hep kitap okurdum. Çocuklar okusun. Özellikle kız çocukları okusun. Çocukların hepsi gülsün diyelim. Ve kütüphaneye gidelim.

Dışarıdan şöyle Mithat bir gösterir misin? Muhteşem görünüyor. Şu yapraklara bakalım. Evet, muhteşem görülüyor. Şimdi ben bu güzel arkadaşlarımla içeriye giriyorum. Önce siz dışarıdan kütüphaneye bakarken sonrasında içeriden sizleri karşılıyorum.

Şimdi burası Limanköy Kütüphanesi olarak biliniyor köyde. Ama Limanköy Kitaplığı aynı zamanda. Varlıklı bir aile burayı almış ve köye bağışlamış. Buraya genellikle çocuklar geliyormuş. İsimlerini yazdırıp kitaplarını alıp gidiyorlarmış. Okuduktan sonra tekrar buraya bırakıyorlarmış. Burada aynı zamanda konuk evi de var. Yani zaten burası Limanköy Kitaplığı ve Konuk Evi diye geçiyor. Burası yani alt kat kütüphane olarak kullanılıyor. Üst katta konuk evi. Konuk evinin geliri de köye bağışlanıyor. Köy için harcanıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Bakın şöyle katalitik soba var. Kışın böyle ısınılıyor. Şurada bir oda daha var. Yine burada da ansiklopediler. Burada da yine kitaplar olduğunu söyleyebilirim size.

İçim açılıyor böyle renkli yerlerde. Ya bir de yaz geldi ya, ben yaz aylarını çok seviyorum. Böyle yerleri keşfetmeyi çok seviyorum açıkçası. İçeriye girelim. Şimdi burası hem atölye hem de kafe. Bir girelim bakalım neler varmış.

Burada harika şeyler yapılıyor sevgili seyirciler. Hem atölye hem kafe dedim ya. Baksanıza şunlara. Bunlar ne? Ahşap baskı yapılıyormuş. Aa, perdeler de var. Bakar mısınız? Çantalarda

0: Bak. Tamam, dikkatli alıyorum. Hiç tamam. Merak etmeyin. Muzip gülüyor mu? Çok dikkatli tutuyorum. Tabii hiç merak değil. Etmeyin. Olsun.
1: Düşerse kayıplar.
0: Bakar yani. Mısınız? Kedi gibisi yok yazıyor bardakta. Bunu buraya yapacak, sabitleyeceksin yani sonra. Seramik çalışması mı bu?
2: Evet, seramik çalışması.
0: Süper. Peki mesela bunu böyle yapıyorsunuz. Bunun bir yapımı ne kadar sürüyor?
2: Yani 3 aşamada oluyor aslında. Yapılıyor, fırına veriliyor. Sonra tekrar sırlanıyor.
0: Kuruması falan lazım.
2: Kuruması falan var. Ya yani toprak önce sulanıyor. Aslında hı-hı. Toprak, su havayla kuruyor ve ateşte pişiyor.
0: Siz liman köylü müsünüz?
2: Hayır, liman köylü değilim.
0: Nerelisiniz?
2: Ben aslen Urfalıyım.
0: Urfalısınız. Aa, Urfalıyım. Ezelden selam olsun. Bayılırım kebaba.
2: Ben de çok seviyorum.
0: Ya, Urfa'dan buraya...
2: O çok oldu, yıllar oldu abi.
0: Öyle mi?
2: İstanbul'da doğdum falan.
0: Limanköy'de mi yaşıyorsunuz şu an?
2: İğneada'da yaşıyorum.
0: İğneada'da yaşıyorsunuz.
2: Aynen. Şu an seramiği sardım. Veterinerim aslında.
0: Aa, süper.
2: Böyle gidiyoruz.
0: Siz de ne kadar güzel o renkleri yaptınız ya. Çok güzel görünüyor. Rica ederim. İsim?
3: Eren Cem'miş.
0: Eren Cem.
3: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
3: Dün doğum günümde arkadaşlara.
0: Aa, nice mutlu senelerin olsun. Kalpten istediklerin gerçek olsun.
3: Sağ olun. Arkadaşlar hediye almışlar da onu boyuyorum. Sophie de arkadaşım.
0: Bunu mu hediye almışlar?
3: Tabii, bunu hediye ettiler bana.
0: Ya ne kadar güzel. Okuyor musun?
3: Ben matematik öğretmenim aslında.
0: Aa, evet. Kaç yaşındasın?
3: 24.
0: 24. Kolay gelsin. Şimdi Sophie bu atölyenin sahibi. Sophie nasıl isim diyebilirsiniz. Hemen isminin hikayesini anlatayım size şu çantayı astıktan sonra. Şimdi Sophie'nin adı aslında Safiye. Herkes köyde ismini kısaltıp Sophie Sophie deyince Sophie kalmış adı. Karşımda çok güzel bir hanımefendi. Hemen Mithat'ın arka tarafında. Bu güzel çantaları, el emeği, göz nuru çantaları, bu güzel anahtarlıkları Sophie yapıyor, satıyor. Aynı zamanda Sophie'nin bu atölyenin dışında burada kafe hizmeti verdiğini söyleyebilirim. Sophie'nin de enteresan bir hikayesi var. Genç, buradaki herkes genç. Kendilerini şehir hayatından soyutlamışlar. 60'lar Limanköy değil mi Sophie?
4: Öyle oldu, aynen öyle oldu.
0: İstanbul'dan?
4: İstanbul'dan.
0: Geldin, neden?
4: Yani ben şehirde yaşamaktan vazgeçtim. Şehirde yaşamak istemediğime karar verdim.
0: Ailen nerede?
4: Ailem Ankara'da. Ben İstanbul'da yaşıyordum.
0: Evet.
4: 4 yıl önce de buraya taşındım.
0: İstanbul'da ne iş yapıyordun peki?
4: Kurumsal hayat, klasik.
0: Ya.
4: Bankacıydım. Orta düzey.
0: Arkadaşların şimdi arıyorlar mı mesela seni? Diyorlar mı sen ne yapıyorsun orada Sophie?
4: Çok
0: diye.
4: Özeniyorlar. Ah!
0: Aa.
4: Tabii.
0: Şimdi bu kafenin geliri de yani kira geliri de köyün giderleri için kullanılıyor. Onu söyleyebilirim size. Aynı zamanda atölyenin. Bakın çok güzel. Yani yazın tatile gelirseniz eğer burada atölye çalışması yapabilirsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsini sen mi yaptın? Şöyle Mithat göstersin. Şu çantaları da falan sen ördün. Haftanın kaç günü açık burası?
4: Her gün açım.
0: 7 gün açıksın. Aynen. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
4: Valla o biraz değişiyor ama...
0: Işte yani diyorsun ki benim canım biraz, istediğinde evet, açıyorum uyandığımda.
4: Aynen biraz öyle oluyor.
0: Canım istediğinde kapatıyorum. Şimdi yazın kışa göre tabii ki daha düzenli çalışılıyor. Buradaki aynen. Esnaflar açısından söylüyorum. Çünkü yazın daha yoğun oluyor Limanköy. Kışın... Biraz daha insanlar serbest çalışıyor çünkü biraz daha boş oluyor. Siz şöyle Sophie'nin bu güzel atölyesine, atölyedeki güzel ürünlere göz atın. Ben de kahvemi söyleyeyim. Güzel örtülerini orada bir kahve yudumlayayım.
4: Oh.
0: Değil mi?
4: Oh, hadi buyurun.
0: Sonrasında sizleri karşılayayım.

0: Şimdi diyeceksiniz ki neye gülüyorsunuz? Sofi'ye 3 tane kahve yaptı. Mithat kahveyi böyle içiyor. Herkesin gözü bende.
1: Evet.
0: ...diye içiyor. Sevgili seyirciler, ben de bu sese gıcık oluyorum. Ama şöyle bir şey var, ben geçen sosyal medyada gördüm. Şimdi birçok izleyici, aa evet diyecek. Benim köpeğim var, Mia. Böyle suyu içince rahatsız olmuyorum, çok hoşuma gidiyor. Ama bir başkası yanımda şapur şupur bir şey yiyip böyle bunları yükletince bana geliyorlar. Bu nasıl ters bir şey aslında, değil mi? Şimdi sen Limanköy'de mi yaşıyorsun, İğneada'da mı yaşıyorsun?
1: Limanköy'de yaşıyorum.
0: Limanköy'de yaşıyorsun. Ne kadar oldu demiştin?
1: 4 yıl oldu.
0: 4 yıl oldu. İlk geldiğinde hiç böyle bunalmadın mı?
1: Yani tabii ki zor. Başlangıç çok zor ama ben evde bir şeyler üreterek vakit geçirme konusunda sıkıntı yaşayan birisi değilim. Bayağı evcimen birisiyim. Yani şu an içeride gördüğün üretimi önceden evde yapıyordum. Şu an buraya taşınmış oldum.
0: Yazın buraya gelmek isteyenlere neler söylersin?
1: Yani burası sahili çok uzun. Yani yaklaşık 20 kilometre böyle gerçekten güzel bir sahili var.
0: Kahve de güzel olmuş bu arada.
1: Denize girmek için güzel. Orman zaten Longoz Ormanları hani meşhur bilirsiniz. Hani göl, deniz ve ormanın bir arada olduğu doğa harikası bir yer. Hani özellikle doğa severler kesinlikle İstanbul'a bu kadar yakın bir yer gelsinler.
0: Peki sana sorayım, 4 yıldan beri burada yaşıyorsun. Şimdi belki ekran karşısında bizimle aynı yaşta olan insanlar bizi izliyordur mutlaka. Kamp yapılabilecek, karavanla konaklanılabilecek, işte piknik yapılabilecek yerler var mı
1: çok
0: burada?
1: Var. Var.
0: Her bütçeye göre.
1: Evet.
0: Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Konuştuğum, tanıştığım insanlarla siz de geldiğiniz zaman vakit geçirebilirsiniz diyeyim. Ve ben artık Sophie ile sohbete kamera arkasında devam edeyim. Bu güzel kendinin yaptığı aynen kurabiyeleri de yemeye başlayayım. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Canın sıkılırsa İstanbul'a bekleriz. Kalabalığa bekleriz.

0: Gerçekten aşırı lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Kamera arkasında Mithat da çok
1: güzel. Yanınıza şey, azık yapalım.
0: Yapma Allah.
1: Vallahi yap.
0: Çıkacaktım, bir türlü çıkamadım. Başlayalım mumumuzu yapmaya.
1: Aynen, bu elimizdeki normal arıların balmum olarak, petek olarak kullandıkları petek.
0: Tamam.
1: Bir tane fitilimiz var, mum fitili. Bunu buraya yerleştirip olabildiğince sıkı bir şekilde saracağız.
0: Sofi'cim, senin yaptığın işi gerçekten takdir ediyorum. Şimdi Mithat istedi ki bunu ben yapamam, yapamayacağımı düşündü. Ben ne yaptım? Tabii ki yaptım. Şunu şey yapıyorum, kesiyorum. Bak kestim, sıkıştırdım. Baksana çok güzel yaptım.
1: Şöyle bir tane bir şey bağlayabilirsin.
0: Tamam. Malzeme her şey buradan.
1: Şuradan kesebilirsin.
0: Ha, bu ne?
1: Buna bir tane adaçayı bağlamak ister misin?
0: Sen bilirsin. Bence güzel oldu.
1: Ha, tamam.
0: Bu mum zaten yanmayacak, süs mumu.
1: Bunu da kullanmak istersen bunu da al altına.
0: Çok tatlı oldu mu? Ben buraya geldim, mum çalışması da yaptım. Şimdi Limanköy'e gelmişken Fener'e uğramadan gitmek istemiyorum. Limanköy, Fener'de buluşalım.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim be?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Wow,
4: boncuklu Lipton
5: mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
7: Gol be gol.
6: Yemek sepeti.
8: 25 yıldır hep seninle.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Maxi Fit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
6: şok. Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İbeş'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Çıldırmış senin oğlun! Mahsulü önüne geleni sevil gibi dağıtıyor!
1: Dağıtır elbet, baba oldu, sana ne bundan?
0: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim değil mi?
2: Kazım'a haklı Gülsüm kadın! Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın!
1: Böyle konuşmamıştık! İnanmayın bu rezile!
3: Gel ana, gel! Yapacak bir şey kalmadı artık!
4: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
5: Gördün mü bak! Gene ne varsa, şu hakir gördüğün Kazım Ağa da var!
1: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat! Yakasını kaptıran insan, bir daha kurtulamaz!
6: İsterlerse beni astınlar sonra!
7: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim! Kendine acımıyorsan anana acı!
0: Mektup göndermiş! Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış! Canım da, namusum da senin elinde zeliş kadın!
7: Bırakmazsan vururum seni!
6: Nasıl kıyarsın oğluna?
8: Toprak Ana, birazdan TV4'te!

Şimdi nereye geldik? Hemen onu söyleyeyim size. Limanköy, Fransız Feneri'ne geldik. 1866 yılında Fransızlara yaptırılmış bu fener. Birazdan fenerle ilgili bilgi vereceğim. Limanköy'e geldiğiniz zaman mutlaka bu feneri de görmeye gelmenizi tavsiye ediyorum. Fenerin muhteşem bir manzarası var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an sevgili seyirciler. Kayalık olduğu için Limanköy'den denize girilmiyor. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Ama muhteşem bir havası var. Şimdi Limanköy fenerine baktınız. Şöyle bu güzel manzaraya da baktınız. Bu fener İğne Adarı Ada Feneri adıyla da biliniyor. Aslında Limanköy feneri ama. Sınır ve rota feneri olarak iki ayrı görevi birden üstleniyor bu fener sevgili seyirciler. Denizin 50-60 metre yamacında yer alıyor. Bu tarihi fener. Karadeniz'in en batısındaki deniz feneri olduğunu söylemek istiyorum. Sultan Abdülmecit döneminde 1866 yılında bu görmüş olduğunuz fener Fransızlara yaptırıldı ve bu yüzden de halk arasında Fransız feneri olarak biliniyor. Zaten biraz önce de Fransız feneri de demiştim. Tarihi olduğu için bence gelinip görülmeye değer. Hem fener hem de Limanköy'ün bu muhteşem manzarası. Görmüş olduğunuz gibi soğuk ve rahatsız edici bir esinti yok buraya gelecekler için. Yürüme mesafesi zaten köyün içinden burası diyelim ve Limanköy limanına gidelim.

Fener'den çıktık. Yürüyoruz. Limanköy arka tarafımızda. Her yer yürüme mesafesinde burada demiştim. Şimdi Mithat'ın hemen arka tarafında Limanköy limanı var. Burası bir balıkçı köyü. Şu manzarayı bakar mısınız bir? Manzara muhteşem. Enerji muhteşem. Dışımın siyah olduğuna bakmayın. İçim fazlasıyla renkli.

0: Yukarıdan ayrı güzel duruyor, aşağı geldiğiniz zaman ayrı güzel duruyor. Bu arada buraya geldiğiniz zaman erken saatlerde taze balığınızı da satın alabiliyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum size. Ama erken saatte gelmeniz gerekiyor. Bu saatte geldiğimizde balık alabiliyor muyuz? Soralım.
1: Sabah erken saatte veya akşam 8.30-9'dan sonra.
0: Sabah erken saatte veya akşam 8.30-9'dan sonra dedi. Beyefendi, gün arasında olmuyormuş. Aklınızda bulunsun. Ben oraya gelebilir miyim? Tabii buyurun dedi. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Heh. Yok düşme. Antrenmanlıyım. Siz liman köylü müsünüz? Evet. Hemen geleyim. Ne yapıyorsunuz? Ağ örüyorsunuz.
1: Ağ örüyoruz, evet. Donatıyoruz yani. Donatma deniyor buna.
0: Ne güzel yapıyorsunuz ya. Kaç senedir liman köydesiniz? Doğma yani büyüme
1: şöyle,
0: yani.
1: Doğma büyüme şöyle söyleyeyim. Benim bir 15 sene Çerkezköy'de fabrika şeyi var, serüveni var. Orayı bıraktık. Köyümüze geri dönelim dedik. Bildiğimiz işi yapmaya tekrardan geri döndük yani.
0: Süper
1: bu işe girdik. Sonra bu tekneyi falan aldım abimle beraber.
0: Hı?
1: Ondan sonra devam ettik bu işe.
0: Ay ne güzel yani ya.
1: Fabrikadaydım, orayı bıraktık, geldik buraya.
0: En iyisini yapmışsın biliyor musun? İsim?
1: Alpay.
0: Alpay Bey kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Biraz Alpay Bey'e bakın ne yapıyor diye. Sonrasında birazcık şurada yürüyelim ve tabii ki balık. Çık köyünde balık yemeden gitmek olmaz, tekrar söylüyorum. Balığımızı yemeye gidelim. Buyurun. Teşekkür ederim.

Vallahi düşüyordum. Bir tat da kurtulurdu benden kesin.

0: Sevgili seyirciler, limandan geldik ve Limanköy'de balık yiyebileceğiniz en güzel balık lokantasına. Masayı donatarak karşılamak istedim sizi. Burası Limanköy'e geldiğiniz zaman balık yiyebileceğiniz en eski, en bilinir ve en lezzetli lokanta, onu söyleyeyim size. Kalamar, şöyle midye tava, salata, balık salatasız kesinlikle olmaz. Şöyle atom, görmüş olduğunuz gibi şakşuka, karides ve gel sen de karalar bağlamışsın benim gibi. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum. Buranın manzarası çok güzel. Liman manzarası var burada. Ama biz hani kamera açısından çekemediğimiz ve size aslında manzarayı gösteremediğimiz için manzara net olarak çıkamayabilir. Kamerada istediğimiz görüntüyü size veremeyebiliriz. İsim?
1: Yağmur.
0: Yağmur. Şimdi Yağmur. Çok güzel midye tava var, hı hı. Kalamar,

0: Karides. Bu ne balığı?
1: Çinekop.
0: Çinekop. Hı-hı. Mevsimi mi?
1: Hemen hemen mevsimi. Yeni yeni başladı. Bizde de şu an çıkmaya.
0: Tamam.
1: Bizim denizimizin balığı.
0: Tamam.
1: Aynı şekilde bak. Tekirimiz ve istavritimiz de bizim denizimizin taze günlük çıkan balıkları.
0: Tekir ve istavrit aynen. Var burada. Ortaya karışık yaptık. Her şeyi görün diye sevgili seyirciler. Burası sabah 8.30'da kahvaltı servisiyle başlıyor. Dilerseniz kahvaltıyla başlarsınız güne burada. Sonrasında gece 11-12'ye kadar burada oturabilirsiniz. Müşteri kaça giderse o saatte kapatıyorlar.
1: Müşterimizin keyfine bağlı.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: teşekkür
0: Yağmur.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Ben başlıyorum
1: tabii
0: yemeğe.
1: Tabii afiyet olsun.
0: Teşekkürler. Valla her şey çok güzel görünüyor. Bir güzel kokuyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun dediler de buna teşekkür ederim.

Tabii ki ben sıcak helva da istedim. Gel Yağmurcuğum. Ay ne güzel hazırlamışsınız o sunumu. Bir de bu sıcak helvayı Kıyıköy'de yemiştik. Kendimizce bir tarifimiz var dedi. Ya bu balık lokantalarında yani hem Kıyıköy'de hem de bak burada herkesin sıcak helva kendi tarifi.

Yemin ederim o kadar güzel ki. Yapan ellerine sağlık. Bunun porsiyonu ne kadar demiştin? 65 lira. Her şeyin bilgisini verdim. Benim bugün yaptıklarımı bence sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta açtık bile. Size o kadarını söyleyeyim. Burası Limanköy. İğneada'ya 5 kilometre uzaklıkta. İstanbul'a 3-3,5 saatlik uzaklıkta. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Vizeye, saraya gelip oradan minibüs, otobüslerle gelebilirsiniz. Esenler'den direkt buraya otobüs de varmış. İstanbul Esenler'den. Onu da belirteyim. Zaten İğneada'ya gelen otobüs direkt olarak var. Onu da belirteyim size. O zaman her şeyi anlattığımızı düşünüyorum sevgili seyirciler. Bir hatamız olduysa affola. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeden de gezmeye çıkmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Bırakma götürün inşallah.
1: Allah!

0: Hayırlı olsun Gülsüm kadın!
1: Sağ ol Esna kardeş!
0: Neme lazım, dillere destan bir düğün oldu doğrusu!
1: Az bile yaptım! Bu dünyada bir tek oğlum var, şükür Allah'ıma mürvetini gösterdi bana!
0: Bir şey duydum Gülsüm bacı, düğünü yapmak için toprağını rehine koyup... ...Kazım ağadan borç para almışsın diyorlar köyde!
1: Rehine koydumsa kimle karışır? Malımın mülkümün kahyası mısınız siz? Ah, herkes aynı şeyi yapıyor, söz olmuyor da... ...Bana gelince kıyamet kopuyor!

0: Niye takmıyorsun yüz görümlüklerini? Seni onlarla seyretmeye doyamadım da. Hadi şimdi tak da bir daha da çıkarma sakın.
1: İstemem. Sat onları.
0: Satayım mı? Neden?
1: Borçlarımızı ödemek için.
0: Ne borç?
1: Bunları almak için anan toprakları reyine komadı mı?
0: Koyduysa ne olur, çalışır öderiz. Sen bakma söylenenlere, güzelliğini çekemiyorlar senin. Hadi ver elini, ver.
1: Hayır, bırak elimi. Ne olursun bırak. Takmam onları.
0: Hayır, takacaksın. Bunlar senin.
1: Yapma Ali! Anan görecek.
0: Görürse görsün. Kapama yüzünü. Peri kızları kadar güzelsin.
1: Allah'a dua edeceğim, ölünceye kadar beni böyle göresin diye.
0: Ben yaşadıkça bunları bir daha çıkarmayacaksın.
2: Merhaba kızlar! Su kaplarınız bakırdan mı yoksa topraktan mı?
3: Sen bu köyde yaşadıkça kimsenin bakır su kabı olamaz.
2: Bilakis, ben hepinizin elinde birer altın testi olsun isterim.
3: Hadi hadi, fazla yaklaşma! Önce yüzünü gözünü yıka da pis kokundan kurtulalım.
1: Kim bu pis herif?
3: Sen köye yeni geldiğinden tanımıyorsun. Kazım Ağa derler ona, köylüye toprağa karşılığında borç para verir. Sonra da aldığı faizlerle insanın iliğini kemiğini emer.

0: utanmaz vay! Ne arıyorsun orada, düşeceksin, çabuk in aşağı! Bak utanmaza, kapıyı kapalı bulunca bacadan girersin ha! Yürü bakayım, seni edepsiz seni! Yürü! Bir oğlun oldu! Yürü diyorum sana, yürü, çık dışarı!
1: Gelin, yaklaşın, neyim var neyim yoksa hepsini dağıtacağım bugün! Al dede! Kızlar ne duruyorsunuz, açın torbalarınızı! Alın, alın!
2: Dur! Ne yapıyorsun Ali? Dağıtma şu buğdayları, altın demektir onlar!
1: Oğlum oldu Kazım ağa, oğlum!
2: İyi ya, bütün kış çoluk çocuk ne yiyeceksiniz, pişman olacaksınız!
1: Sen karışma!
2: Çıldırmış senin oğlun! Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor!
0: Dağıtır elbet, baba oldu, sana ne bundan?
2: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim değil mi?
0: Nereden dörtte üçü senin oluyormuş? Düzenbaza bak!
2: Elbette benim! Oğlun evlenirken aldığın borca karşılık elimde kapı kadar senedin var! Anlıyor musun? Eğer borcunu inkar ediyorsan gidelim bütün meseleyi ihtiyar heyeti halletsin!
3: Ben Gülsüm Demir, Kazım Ağa'dan 2000 lira borç aldım. Borcumu bir sene içinde ödemediğim takdirde her sene mahsulün dörtte üçünü faiz olarak kendisine vermeyi kabul ve taahhüt ederim. İmza yerine de parmağını basmış muhtar bey!
0: Seni dala verici seni! Ne dedin bu senedi alırken bana? Mahsulün dörtte biri senin, dörtte üçü benim olacaktı!
2: Bu kadın bunamış ağalar! Ne dediğini bilmiyor! Ya bu işi burada halledersiniz, ya mahkemeye gider kendi hakkımı ararım!
0: Nerede ararsan ara, hak benim!
1: Evet, mahkemeye gitmek en iyisi. Devlet baba haklıydı, haksızı da ayırır.
4: Durun! Bu işe mahkemeyi karıştırmaya lüzum yok. Kendi aramızda hallederiz. Getirin senedi bir de ben göreyim.
5: Buyur muhtar bey.
4: Kazım'a haklı Gülsüm kadın. Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın.
0: Yalan söylüyor muhtar! Böyle konuşmamıştık! İnanmayın bu rezile!
1: Gel ana, gel! Yapacak bir şey kalmadı artık.
0: Elbet Allah bir gün senin de cezanı verir! Bu yaptıklarını yanına koymaz!

0: yarısı sizin değil, yarısından çoğu benim!
1: Neden senin oluyormuş? Kazım amca! Gel bak ne söyleyeceğim!
0: He!
1: Hırsız köpek!
0: Ne? Hırsız köpek mi?
1: Hırsız köpek ya!
0: Bacaksız seni, utanmıyor musun?
1: Utanmıyorum! Hırsız köpeksin sen!
0: Ver şapkamı! Yoksa karışmam!
1: Al Ozan!
0: Şapkamı ver!
1: Al çabuk at! Hasan al! Koş Hasan! Koş! Koş! Tut Murat! Tut bana! Ana! Ana beni kurtar!
2: Ne oluyor Kazım'a?
0: Ne olacak? Oğulların beni maskara etti! Söyle şuna da versin şapkamı!
2: Murat, ver oğlum şapkasını!
0: Bak şuna! Ne hale koymuşlar şapkamı! Ama ben bunu da ödetmesini bilirim!

0: Bak utanmaza! Senin bu oğlun şeytanın ta kendisi!
1: Bana bak nine, bana şeytan meytan deme, karışmama!
2: Otur yerine bakayım, insan ninesine böyle şey söyler mi?
1: Öyleyse bana şeytan demesin!

0: Adın ne senin?
1: Kezban! Ya senin adın?
0: Benim adım da Murat!
1: Muratmış, aman ne çirkin isim böyle!
0: Sen ne anlarsın sersem? Kendi ismine bak önce!
1: Benim ismim güzel! Hem sen benim babamı tanıyor musun?
0: Yoo, tanımıyorum!
1: Herkes tanır babamı! Köyün en zengin adamıdır!
0: Aaa, kuşa bak!
1: Ver şekerimi, ver diyorum, pis çocuk!
2: Nedir bu gürültü, ne oluyor?
0: Şekerimi çaldı baba!
2: Çabuk ver çocuğun şekerini, fena yaparım yoksa! Ver diyorum sana, yumurcak!
3: Ne oluyor Kazım'a?
2: Torununa sor!
3: Ne arıyorsun orada Murat?
0: Teyze şekerimi kaptı elimden!
3: Ver şekeri Murat!
2: Hepsini yemiş! Sen niye geldin buraya?
3: Kızma Kazım'a! Hele bir yol otur da konuşalım!
2: Hele otur sen de Gülsüm kadın! Otur, otur! Anlat bakalım, gene ne istiyorsun?
3: Daha ekinleri toplamaya 2-3 ay var! Çoluk çocuk yiyecek bir şeyimiz kalmadı! Ne olur bize biraz borç ver!
2: Pekala! Son bir iyilik daha yapacağım size! Söyle bakalım! Rehin olarak ne vereceksin?
3: Ne rehini? Hiç itimadın yok mu bize?
2: Dostluk başka, alışveriş başka! Paramı karşılıksız verir! Ufacık bir faiz almazsam, halimiz nice olur! Bundan evvelki borcunuzu da ödemediniz! Çoluğumun, çocuğumun rızkını çiğneyemem! Gelinin mücevherlerini getirirsen, bir şeyler yaparız!
3: Olmaz! Sakın onları ağzına alma!
2: Peki, peki, kızma canım! Ya evdeki kapkacağı ne dersin ha?
0: Ana, bu Kazım Ağa alçak, bu Kazım Ağa hırsız! Hep bizi soyuyor! Bu benim tepsim, vermeyeceğim ona işte! Alıyor. Tepsimi vermem ona!
4: Ver benim biricik oğlum!
5: Vermezsen baban aç kalır sonra! Öyle değil mi?

0: ana. Hepimiz aç kalırız.
1: Sen de aç kalır mısın ana? Sakın sen aç kalma.

0: Nereden buldun bu yemeği? Hani yiyeceğimiz yoktu?
1: Şey...
0: Bütün kapkacağın Kazım Ağa'ya gittiğini biliyor.
1: Ne ziyanı var? Hele şu tarlayı açalım. Kimseye muhtaç olmayacağız artık.
0: Sen tarla açmayı çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Toprağın altında bu kaya gibi kim bilir kaç tane daha vardır. Zaten öküzlerden biri öldü. Ötekini de mi öldürelim?
1: Elimizden ne gelir? Açmazsak çoluk çocuk açlıktan ölecek. Hadi şimdi yemeğini ye, hemen işe koyulalım.

0: Ne düşünüp duruyorsunuz öyle? Öküzler öldüyse biz de ölecek değiliz ya! Birbirimize yardım etmek insanlık borcudur. Doğru söylemiyor muyum Ali oğlum? Bak Gülsüm kadın! Ben zannettiğiniz kadar kötü bir adam değilim. Gelinin mücevherlerini rehin bırakırsanız size iki öküz parası veririm.
1: Seni... Sana ancak bu yaraşır.
2: Bırak! Bırak, boğacaksın! Ali.
1: Öldüreceğim, geberteceğim seni!
3: Bırak oğlum, katil olacaksın, bırak!
2: Çekil! Ali. Bırakın beni!
3: Ali, yapma!
2: Çekilin!
3: Ali, bırak! Oğlum, Ali!
2: Çekilin!
3: Yok, kaçıyor! Hacı herkes, kaçıyor! Ali,
4: bu kafada yılanın hesabını vereceksin!
2: Bırakın beni, geberteceğim namussuzu!
4: Tüm toprağınızı alacağım elinizden! Sürüm sürüm süründürecek!
5: Her şeyi berbat ettin. Şimdi ne yapacağız?
0: Az bile yaptım. Zeliş'in mücevherlerini vermektense açlıktan ölmeye razıyım.
5: Gururlu köpek!
0: Onun parasıyla aldıklarınızın hepsini sokağa dökeceğim!
3: Dur Ali! Dur! Ali, dur! Yapma, ne olursun!
0: Karışma sen, çekil önümden!
3: Yapma Ali!
0: Çekil!
3: Dur, yapma!
0: Çekil! Çekil!
3: Yapma! Çocuklarımı aç bırakma!
0: O alçaktan aldıklarınızı yedirtmem çocuklarıma!
3: Ne olursun Ali!
0: Ver diyorum!
3: Dur, etme Ali! Çıldırdın mı sen oğlum?
0: Karışma ana!
3: Ayarının altını öpeyim, bunlara olsun, dokunma!
0: Bırak diyorum,

0: sat hepsini. Bir çift öküz al.
1: Sana kaç defa söyledim Zeliş. Ben sağ oldukça bu bilezikleri sattırmam. Bu gerdanlık bir çift öküz almaya yeter. Çocuklarımın önünde söz ver. Ne olursa olsun bu bilezikleri satmayacağına söz ver.

Başardık bu sefer.

0: Deliş. Ölüp gitseydim ne iyi olacaktı.
1: Sus! Günaha giriyorsun.
0: Böyle yaşamak mı yoksa ölmek mi daha iyi?
1: Allah aşkına böyle konuşma.
0: Size yük olmaktan başka ne işe yarıyorum?
1: Ben yaşadıkça sana seve seve bakarım. Sen yalnız üzme kendini.

0: Vay vay vay! Demek sen hayvanlara bu pis yalaktan su içiriyorsun. Kuyudan su çekmek aklına gelmiyor mu? Hayvanları alın şu herifin elinden!
1: Sakın ha! Dokunmayın onlara! Kazım'a, yapma bunu! Kendi paramızla satın aldık bu öküzleri!
0: Ya bana ödemediğiniz borcunuz ne olacak? Yarın mahkemeye veriyorum sizi!
1: Merhamet et Kazım'a, kötülükten bir şey çıkmaz!
0: Ne duruyorsunuz hala, alın şu öküzleri diyorum! Dokunmayın hayvanlarıma!

versene baba yiğitliğini. Ha? Nerede kaldı fiyakan? Çıkar şu öküzün çanını boynundan. Doğrult şunu.

0: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
1: Bilmiyorum yavrum, bilmiyorum.
0: Babamın elleri yoktu. Şimdi nasıl yemek yiyecek? Kim bakacak ona?
1: Dua edelim, Allah onu korusun.
2: Dışarıda ne gördük biliyor musun nine?
0: Hadi

karma

0: Bunu sabah aldın elimden.
1: Vah vah! Demek en küçük de öldü ha? Allah'ım sen ne büyüksün! Beni göndermekle sağ kalan çocukların rızkını ihsan ediyorsun. Alın! Alın bakayım yiyin şu leblebileri.
2: Senden bir şey almam, anam yemek pişiriyor bize. Yemek pişiyor değil mi ana?

0: Gördün mü oğul? Bir şey yokmuş çömlekte. Al oğlum, al da karnını doyur, al.
1: Hasan! At onları elinden çocuğum.
0: Niye atsın? Çocuk aç! Sen ne biçim anasın? Ye oğlum, ye!
1: Hasan! At onları dedim sana.
0: Sen anana bakma yavrum! Al bakayım, al!
1: Murat! Çabuk at onları elinden! Atlıyorum sana Murat! Beni mi istiyorsun yoksa onları mı?
0: Ye çocuğum, ye! Nankör it! Açlıktan kırılıyorsunuz, hala akıllanmamışsın! Ne zaman istersen gel! Kazım'a sandığın kadar merhametsiz değildir! Yoksa açlıktan hepiniz öleceksiniz!
2: Ana! Başım dönüyor!
1: Murat! Murat! Murat yavrum, ne oldu? Murat! Murat'ım! Yalvarırım, aç gözlerini! Oğlum! Murat! Murat, duymuyor musun beni? Ne olur aç gözlerini! Oğlum Murat! Murat!
2: Ana! Karnım çok aç!
1: Murat! Oğlum! Oğlum! Ben şimdi sana istediğin her yemeği getireceğim! Hasan gel! Gel! Kardeşine bak! Ben hemen dönerim!
2: Ana! O hırsıza sakın bileziklerini satma! Babam darılır sonra bize!

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
3: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
3: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepiğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Engin Can.
14: Dedeciğim.
13: Yoksa sen de mi bonus doldun?
14: Bonus kıllı.
13: Ne?
14: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
14: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
13: Yıkıldım şu an.
14: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: sen misin Zeliş?
1: Çok şükür! Sonunda geldin demek.
2: Çocuklarım açlıktan ölüyor. Al şu bilezikleri. Bana biraz yiyecek ver.
0: Gördün mü bak? Gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var. İşte, gel istediğin gibi doldur. Patates, soğan, buğday, fasulye... Her şey var hamdolsun. Biraz da sucuk vereyim sana. Çocuklar yerler. Avrat öleli kendi elimle yapıyorum bunları. Bak gördün mü, bir şey esirgemiyorum senden. Al, bir gülüşüne feda olsun hepsi.
2: Sen ne iğrenç mahlukmuşsun meğer! Her şeyimizi aldın. Şimdi de namusuma, analık şerefime el uzatıyorsun. Çocuklarım için her şeye katlanırım ama namusumu satmam. Benim namusum onların şerefi, onların namusudur.
0: Bir kadın, ana olmakla yaşamak hakkından mahrum kalmaz ki, hadi gel! Kazım Ağa Hanım, varıyor feda olsun sana!
2: Alçak köpek!
0: Dur! Dur! Zeliş, yapma! Vurma!
2: Alçak!

0: Kolay gelsin. Maşallah hasat bereketli oldu bu yıl. Oturup hissemizi paylaşsak ne dersiniz Elif?
1: Yetişmiş oğullarım var benim Kazım'a, onlarla konuş. Yuhuu!

0: Arkamdan gel. Murat oğlum, nasılsın? İyisin inşallah. Hadi kalk da şu hissemizi bölüşelim.
1: Borç defterini görmeden bir avuç buğday vermem sana.
0: Hele hissemizi alalım, sonra borç defterini ne zaman istersen gelip görürsün. Hadi gafur, doldurun çuvalları.
2: Allah'ından korkmaz mısın sen Kazım'a? Ne istiyorsun oğlumdan? Bunları çocuklarım için yetiştirdim. Başınızın gözünüzün sadakası olsun. Oğullarımın başının gözünün sadakası olsun. Al! Hepsini al da defol başımızdan.
0: Ne yapıyorsun sersem? Dağ başında mıyız? Soko silahı beline. Sen bu aptalların kusuruna bakma. Ne duruyorsunuz öyle? Doldursanıza çuvalları. Hadi, hadi bakayım.
1: Dokunmayın onlara! Bir tek buğday tanesi bile vermem bu herife.
3: Murat, bu buğdayda onun da hissesi var. Bırak şu dirgeni elinden.
1: Bırakmam!
3: Alacağını al da çabuk defol git buradan!
0: Sen var ol evladım, hadi!

0: Dayı.
1: Yapma oğlum.
0: Bu alçak bizi aç bıraksın diye mi bu kadar eziyet çektik?
1: Oğlum.

0: tanecik Murat'ım, ananı seviyorsan bırak o elindeki odu. Hadi bırak, ne olur.
1: Söyle öyleyse şu rezile, boş defterini göstersin çabuk.
2: Şimdi, nerede o? İşte, istediğin gibi bak.
1: Ana? Ana ne yazıyor bunun içinde?
0: Aa oğul, ben bu defterden ne anlarım?
2: Boşuna telaş ediyorsun. Sizden hesabı kitabı saklayan mı var Murat oğlum?
1: Oku şunu Hasan amca.
3: Ben okuma bilmem ki.
1: Sen Hüseyin amca?
2: Okumuş insan bile bu defterin içinden çıkamaz.
1: Ya sen satılmış amca?
4: Bu cahil alemle bana mı soruyorsun?
1: Yani istediği gibi soyacak bizi, öyle mi?
4: Elden ne gelir? Yakanızı kaptırmışsınız bir kere.
2: Kazım Ağa'nın hesabı da kitabı da herkese açıktır çok şükür. Gördünüz işte.
5: Allah'a ısmarladık öğretmenim!
6: Allah'a ısmarladık öğretmenim!
5: Güle güle çocuklar, güle güle! Aa, Murat, ne arıyorsun burada?
1: Şey, bana okuma yazma öğretir misin diye soracaktım.
5: Şimdi pişmansın demek okumadığını.
1: Hem de çok pişmanım. Acaba hala öğrenebilir miyim öğretmenim?
5: Ona buna sataşmaktan, haylazlıktan vazgeçip gece gündüz çalışırsa.
1: Tabii çalışırım. Şu Kazım Ağa'nın kara kaplı defterini okuyacak kadar öğrenmeden bu işten vazgeçersem ben de adam değilim.
5: O kara kaplı defterle okuma yazma bilsen de başa çıkamazsın Murat.
1: Neden?
5: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz. Bak sana anlatayım. Yetiştirdiğiniz mahsulü şöyle taksim ediyorsunuz. O üç kısım alıyor, bir kısım da siz. Kazım Ağa aldığı üç kısım buğdayı faize karşılık saydığı için borcunuz hiçbir zaman bitmiyor.
1: Demek ömrümüzün sonuna kadar Kazım Ağa için çalışacağız, öyle mi?
5: Yapacak hiçbir şey yok. Hakkını kanun yoluyla aramalısın.
1: Kazım Ağa bizi kanun kapısında da dolandırmanın bir yolunu bulur. Zor da alacağım borç senetlerini elinden.
5: Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma Murat.
1: Yapacağım. Artık kimse durduramaz beni.
5: Yaparsan ömrümün sonuna kadar bir daha konuşmam seninle.

0: Konuştuklarınızı duydum. Hepsini anlatacağım babama.
1: Bir de selam söyle. Canını seviyorsa tefecilikten vazgeçer.
0: Öyle mi?
1: Şimdi seni...
0: Ne yaparsın?
1: Bak bir daha sataşırsan ağzını yırtarım.
0: Ayı ne olacak? Doğru dürüst bir laf mı çıkar senin ağzından?
1: İyi. Bunu bil de ona göre davran. Ayının biriyim ben. Hadi şeytan! Dübeş!
2: Tuh be, ne şans!
3: Nereye gidiyorsun öyle arkadaş, niye kalktın ha?
1: Kazanınca kalkarım dedim başında. Yoksa bir itirazınız mı var?
3: Birkaç el daha çevirdik istersen.
1: İstemez. Niye? Diğer!
0: Utanmıyor musun güpegündüz ortalık yerde içki içmeye?
1: Sana ne? Keyfimizin kel kayası mısın sen?
0: Böyle yaparsan bu köyde kimse kızını vermez sana, haberin olsun.
1: Aa, korkma! Seni isteyecek değilim nasıl olsa. Lingo lingo şişeler! Çamura mı düştün, sendensiz?
4: Kız ne uğraşıyorsun benimle?
0: Sarhoş herif!

0: Bunlar anamın bilezikleri.
1: Olabilir ama artık bizim.
0: Satar mısın o bilezikleri bana?
1: Senin bilezik alacak kadar paran da mı var?
0: Var.
1: Kaç paran varmış göreyim. Beş, 15, 25, 35. Aa, hepsi bu kadar çıktı. Bu parayla teneke bilezik bile vermezler adama.
0: Kaç paraysa borcum olsun. Üstünü öderim sana.
1: Nazan öğretmene git, o senin paranı tamamlar.

0: Anna.
1: Murat. Seni donuz seni. Söyle bakalım kaç gündür nerelerdeydin ha? Seni hayla seni. Seni utanmaz seni. Anacığım meraktan çatlasın mı istiyorsun? Geberteyim mi şimdi seni ha?
0: Geberteyim mi? Güzel anacığım. Beni hem döven hem seven anacığım.
1: Ay. Bırak beni. Murat beni bırak diyorum. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Kulaklarını çekeyim de gör! Bir daha habersiz ortalıktan kaybolursan gösteririm ben sana!
2: Vallahi de billahi de tövbe!
1: Bak hala konuşuyor! Geber! Geber! Geber de kurtulayım senden! Hala gülüyor utanmadan! Nereler dedin çabuk söyle!
0: Anlatacağım ana! Bak dinle ne geldi başıma!
1: Ne geldi başına ha?
0: Derenin kenarında yatmış uyumuşum! Birden gürültüyle uyandım! Aman Allah'ım karşımda ne göreyim! Yemyeşil cübbeler içinde, aksakalıyla nur yüzlü bir ihtiyar durmuyor mu?
1: Hızır aleyhisselam olmasın sakın!
0: Herhalde oydu! Ha şöyle dev gibi bir ihtiyar! Sakalları dizlerine kadar iniyordu! Dile benden ne dilersin evlat diye sordu.
1: Ne diledin oğlum?
0: Ben, hayatta kendim için hiçbir şey istemem dedim. Ama annemin bileziklerini o Kazım domuzunun elinden kurtarmanın yolunu göster dedim ona.
1: O ne dedi?
0: İhtiyar elini beline soktu, çıkardıklarını bana uzattı. Kapa gözlerini şimdi ana!

0: bilezikleri isteyeceğine neden babanın nerede olduğunu sormadın? Hadi kalk gidip babanı soralım ona.
1: Tam soracağım sıra, Hızır Aleyhisselam duman olup kayboldu. Babam burada olsaydı ne kadar sevinirdi kim bilir. Bir daha sakın bu bilezikleri çıkarayım deme.

0: bileziklerim geri geldi. Hızır Aleyhisselam vermiş Murad'a.
1: Hızır Aleyhisselam'dan söz edip günaha giriyorsun ana. Doğruyu söyle, nereden çaldın bilezikleri?
2: Hırsız değilim ben, sözünü geri al.
1: Almıyorum.
0: Sen ne biçim abiysin? Kardeşinin hırsız olduğunu kim söyledi sana?
3: Ben söylüyorum Zeliş kadın. Kızımın bileziklerini çalmış dün gece.
2: Hırsız değilim dedim, onlar annemin bilezikleri.
3: Söyle Kezban, gece odana girip çaldı değil mi? Söylesene kızım!
2: Onlara...

0: Hayır anne, vermeyeceksin. Onlar senin bileziklerin.
1: Ben çalınmış bir şeyi koluma takmam. Yalan söyledin bana, yazıklar olsun. Hasan kurtar beni!
0: Bırak Murat! Bırakmayacağım işte!
2: Bırak diyorum sana!
1: Hasan, Hasan yapma, ne olur yapma, bu olacak!
2: Bırakıyor musun?
0: Ana! Verme bilezikleri! Babamın hatırı için verme!
1: Baban karısının çalınmış bilezikler takmasına hiçbir zaman razı olmazdı oğlum.

0: Hasan, al ver şunları.
1: Sağ ol.

0: Merhaba Murat.
1: Merhaba Nazan öğretmen. Abim Hasan'ın düğünü var yarın.
0: Allah mesut etsin, darısı senin başına.
1: Hiçbir zaman evlenmeyeceğim ben.
0: Neden?
1: Çünkü evlenmek istediğim kızla aramızda uçurumlar var.
0: Yoksa Kazım Ağa'nın kızı Kezban mı bu?
1: Kezban mı? Şeytan görsün onun yüzünü.
0: Kim bu talihli kız öyleyse?
1: Okumuş, uslu akıllı bir kız. Bense cahil, serserinin tekiyim.
0: Yanılıyorsun. O senin serserinin teki olmadığını biliyor. Ama gene de seninle evlenemez. Çünkü başkasıyla sözlü. Allah'a ısmarladık Murat.

altı ver şunu. Niye kenarda duruyorsun oğlum? Hadi sen de oyna, hadi bakayım.

0: Çıkar o bilezikleri çabuk!
1: Çıkarmıyorum işte! Erkekten zorla alırsın!
0: Çıkar diyorum sana!
1: Babacığım, baba!

0: Konuşma sen zeliş kadın. Oğlun köyümüzün kızlarına da saldırıyor.
1: Zor aldık zavallı kızı elinden. İki paralık etti senin oğlun köyümüzün namusunu.
2: Nedir benim senden çektiğim ha? Utanmıyor musun hiç? Şimdi de köyün namusuyla oynuyorsun ha? Allah cezanı versin senin! Geberteyim mi seni ha? Geberteyim mi? Öldüreyim mi seni söyle! Söyle! Söyle sen yapacak mısın? Ha? Seni utanmaz seni! Seni rezil seni! Hiç utanma yok mu senin ha? Çabuk tövbe de! Bir daha yapmayacağına söz ver bakayım! Söz ver diyorum! Yoksa kemiklerini kıracağım!
3: Söz anne! Vurma yeter artık!
2: Utanmaz seni! Böyle bir günde...
3: Dur ana! Sormadan, dinlemeden suçluyorsun kardeşimi! Bu kızın Murat'ı çileden çıkardığına ben şahidim!
4: Kızımın bir kabahati yok! Düpedüz namusuna saldırdı! Zavallı serseriden çekti, yeter artık! Ey ahali, içinizde hiç mi hattan hukuktan yana olan yok? Cezasız mı kalacak bu iş gene?
1: Kazım ağa, üsteleme artık Murat oğlum, sen de af dile de kapansın bu iş!
3: Bu köpekten af dilemektense ölürüm daha iyi! Seni git!
4: Hapislerde sürüm sürüm sürüm durayım seni de gör! Babanın boynuna taktığım gibi, senin de boynuna tasbih takacağım!

0: Yaşayamaz artık. Ya çekip gider, ya da hapislerde çürütürüm onu. Ey ahali! Köyü bu serseriden kurtarmak istiyorsak, tez götürüp jandarmaya teslim edelim. Bugün benim kızıma olan, yarın da sizin kızınız olacaktır.
1: Yalvarırım bu defalık affet Kazım ağa, ne olursun affet.
0: Kaçıncı af bu, seliş kadın? Ne duruyorsunuz hala, götürün!
1: Murat! Murat! Murat! Durun! Jandarmaya teslim etmeyin oğlumu! Oğlum! Söz veriyorum size! Bir daha böyle bir şey olmayacak! Her şeyine ben kefilim, yemin ederim her şeyine kefilim!
0: Sen hala bu serseri oğlunun adam olacağını sanıyorsun! O çoktan sapıtmış yolunu!
1: Hayır! Hayır, tanımıyorsunuz siz onu! O kimseye kötülük yapacak bir çocuk değil! Ne olur dinleyin beni! Tanrı'nın ve hepinizin huzurunda yemin ediyorum! Eğer bir daha böyle bir şey yapar, köyün namusuyla oynarsa, ben vereceğim cezasını! Kendi ellerimle öldüreceğim onu! Ama bu seferlik bağışlayın! Jandarmaya teslim etmeyin onu!
2: Büyüklük sende kalsın Kazım ağa! Gel şu zeliş kadının sözünü çiğnemeyelim.
3: Evet, Murat kabahatli. Ama bir fırsat daha verelim ona.
0: Madem öyle düşünüyorsunuz, benden günah gitti. Nasıl istiyorsanız öyle olsun.

0: Ne sakladın oraya?
1: Hiç, hiçbir şey ana.
0: Yalan söyleme, buraya bir şey sakladığını gördüm.
1: Hayır ana.
0: Sakladım diyorum!
1: Görmek mi istiyorsun mutlaka? Anladın mı neymiş?
0: Ver onu bana!
1: Hayır!
0: Ver onu bana yavrum! Sonra bütün hayatın mahvolur.
1: Mahvolacağı kadar olmuş zaten. Ama önce o Kazım domuzunun leşini yere sereceğim.
0: Hayır, sakın ha! Bir daha böyle şeyler duymayayım ağzından.
1: Aklıma koydum bir kere ana. Geberteceğim o namussuzu. İsterlerse beni astınlar sonra.
0: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl yaşarım sonra? Ver o tüfeği bana! Kazım Ağa'yı öldürmekle bu dünyadan kötülük kalkar mı sanıyorsun?
1: Dünyayı bilmem ama, bu köyü kötülükten temizleyeceğim!
0: Hayır oğlum! Silahla, kanla hiçbir şey temizlenmez! Bak, günden güne durumumuz düzeliyor! Çoğu gitti, azı kaldı! Tanrı elbet bizim de yüzümüzü güldürecek! Kırma beni evladım! Beni yalvartmak hoşuna mı gidiyor? Ne olur, ver şu silahı!
1: Hayır!
0: Ne olursun!
1: Boşuna uğraşma ana! Kimseye vermem bu silahı! Kimseye vermem diyorum!
0: Yapma evladım, yapma, ver!
1: Bırak ana!
0: Hasan! Hasan! Hasan! Gel, al şu silahı!
1: Bırak şunu!
0: Bu tüfeği bırakmazsan sürümü helal etmez sana!
1: Bırakmam dedim! Karışmayın işime!

0: Kur'an'ı kırarım yoksa.
1: Şekil önümden.
0: Kardeşimsin. İyiliğini istiyorum. Tüfeği alamazsın.
1: Şekil dedim sana.

0: Kırma hala! Ne olursun kırma hala! Elimde silah olmadan da gebertirim ben o köpeği!
1: Öldürürler seni! Gitme oğlum!
0: Bırak beni ana! Bırak diyorum!
1: Bırakmam! Öldürsen de bırakmam!
0: Bırak! Bırak!
1: Dur Murat! Dur! Dur! Gitme!

etme. Ananı çiğneyip gitme. Öldür beni de öyle git. Hasan'ım! Hasan'ım! Hasan! Hasan! Elin ayağın kırılsın senin evlat gibi! Hasan! Hasan! Hasan evladım, iyi misin? Aysel kızım, gel sen kocana bak! Murat da bir delilik yapmadan ben peşine düşeyim!

0: Murat. Murat. Murat.
1: Ana.

0: Buradayım anam.
1: Murat. Murat. Yaralısın oğlum.
0: Çabuk bir hançer vurmak lazım. Kurşunu çıkartmalıyız ana.

0: söyle, nereye sakladın o haydutu? Seni de birlikte teslim edeceğim jandarmaya!
1: Seni Allah'ın cezası seni! Bırakın! Bırakın! Geberteyim şu namussuzu, bırakın!
2: Çekilin! Çekilin alçak herifler! Ne istiyorsunuz zavallı anamdan?
0: Ne istediğimi şimdi görürsün! Gafur, yakın şu ekinleri!
1: Durun! Durun, yakamazsınız ekinleri! Durun! Yakamazsınız! Yakamazsınız diyorum!

0: Hakkını helal et ana. Ben artık buralarda duramam.
1: Gitme yavrum. Korkma. Kimse bir şey yapamaz ben varken sana. Ölürüm de kimseye ezdirmem seni. Ömrüm boyunca kaçacak değilsin ya.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ebay'den tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü?
7: Floren 2 renkli, iş yeriniz bembeyaz. Bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
6: Bak bu işin sonu gelmez kızım.
7: Seyredecek misin televizyonda beni?
8: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten.
7: Denetimden geçer mi bu?
9: Perşembe günü telefon et öğren.
10: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Kares kullanıyorum.
11: Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha?
7: Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin? Seninle artık görüşmek istemiyorum.
12: Kız iyice koptu bizden.
13: Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.
12: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
13: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım.
7: Evlenemem ben.
13: Neden?
7: Kardeşim, annem, ablam var.
13: Biliyorum Gülüm.
14: Son dakikaya kadar çıkar gelir senden.
13: Hoşça kalın.
15: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
7: Bizim işimiz hep güzel olmaktır.
16: Bir kırık bebek bugün 18'de TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim küpür küpür.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
21: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Ama ne otel?
23: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
9: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
10: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Murat, oğlum, Murat'ım, Allah'ım, Murat'ımı bir kere daha görmeden canımı alma.
12: Hasan oğlum, bırak gireyim, ananı mutlak görmem lazım. Murat, Murat geliyor zeliş kadın, Murat.
11: Murat mı geliyor? Nerede oğlum? Nerede Murat'ım? Murat. Murat geliyormuş. Hasan, bırak beni. Murat geliyor.
13: Hastasın be ana. Nereye gideceksin?
12: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da, namusum da senin elinde zeliş kadın. Murat'a senden başka kimse söz geçiremez. Ben ettim, sen etme zeliş kadın. Bağışla bizi, yalvarırım. Bana acımıyorsan zavallı kızıma acı.
11: Yeter, yeter Kazım ağa, yeter. Ben çoktan bağışladım seni.
13: Nasıl bağışlarsın bu alçağına? O bizim can düşmanımız.
11: Sus! Kimseye düşman değiliz biz. Kezban Kazım ağanın kızı değil, bizim köyümüzün kızı. Onun namusu hepimizin namusu sayılır. Eğer kıza el sürmeye kalkarsa ellerini kırarım onun. Ama benim çocuğum böyle bir şey yapmaz. Gidip konuşacağım onunla. Hastasın ama ana. Onu görünce hemen iyileşirim. Sopamı ver bana.

0: Anna.
1: Oğlum, Murat'ın anasının canı oğlum.
0: Nasılsın ana?
1: Sensiz nasıl olabilirmiş ana? Hadi çabuk in aşağıya. Bir daha elimden kaçmayasın diye seni iple sımsıkı bağlayayım da gör.
0: Çekil ana.
1: Çekilmem. Hiçbir yere, hiçbir yere gidemez.
0: Bırak ana, gitmem lazım.
1: Hayır, bırakmam. Bırakmam. Gidemezsin.
0: Ana bırak.
1: Murat!
0: Bırak, ezileceksin.
1: Beni öldürmeden hiçbir yere gidemezsin!
0: Bırak ana, görülecek bir işim var!
1: Bırakmayacağım!
0: Bırak diyorum ana!
1: Murat! Murat!

0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Emret, boynu kıldan incedir Kazım amcanın.
1: Bırakın! Bırakın diyorum babamı, bırakın!
2: Anamın bilezikleri nerede?
0: Bilezikleri istiyorsun. Hiç merak etme sevgili oğlum. Ben onları zaten senin için saklıyordum.
2: Nerede saklıyordun?
0: İçeride, sandıkta! Ya, sandıkta!

Ah bu Murat! Elimde büyüdü kerata! Ya elimde büyüdü! Küçükken de böyle yaramazdı işte! Ya yaramazdı! Ama aslında beni çok sever! Tamam işte, bu sandığın içinde!

0: Ben sana demedim mi bak, olduğu gibi duruyor işte!
1: Murat oğlum, her eline geçeni niye yarı saçıyorsun? Sonra nasıl çıkarım hesapların içinden? Sakın ha, bunları yakarsan Kazım amcan mahvolur sonra! Yapma Murat, acı bana oğlum, yapma!
2: Sen hayatında kimseye acıdın mı? Ekmeğimizi aldın, hayvanlarımızı aldın! Kimsenin elinde ekilecek bir karış toprak bırakmadın! Yıllardan beri köylünün kanını, iliğini emdiğin yetişir artık!
1: Yapma, yapma! İstersen evimi, barkımı, her şeyimi yak! Helal olsun sana! Ama canıma dokunma!
2: Boşuna yalvarma! Köpek gibi gebereceksin!
1: Yapma evladım! Kıyma bana!

0: etmiştim. Yürü! Bırak! Yaptıkların yeter! Kıza dokunma! O da babasının kızı! Anam Allah'ın huzurunda köyün namusunu koruyacağına yemin etti Murat! Bırak kızı! Çekilmezsen seni de vururum Hasan! Çekilmiyorum! Vur istersen! Çekil diyorum Hasan!
1: Kardeşini nasıl vurursun? Çıldırdın mı sen Murat abi?
2: Hasan! Anamın sana ihtiyacı var. Sen git buradan.
0: Kızı almadan bir yere gitmem!

0: Durun! Ateş etmeyin sakın!
1: Yaklaşanı gebertirim.

0: Sen bu işe karışma!
1: Kezban'ın namusu, köyün namusu. Benim namusum sayılır. Bırakmazsan vururum seni!
0: Sen benim biricik anamsın! Nasıl kıyarsın oğluna?
1: Allah'ın huzurunda yemin ettim! Oh benim güzel oğlum! Elini ayağını öpeyim! Seni öldürmeye mecbur etme beni!
0: Hepimizin malı olacak o! Öldürsen de götüreceğim!
1: Murat! Bırak dedim! Evlat katili etme beni! Bak, yalvarıyorum! Ne olur bırak!
0: Hayır ana, hayır!

Ah, não.

0: Geldin Artin. Suyunuzu sıktı bu baret sizin. Tam 30 sene. İşi bitti miydi? Haydin sokağa.
1: İşler iyi değildi. Baret ne yapsın? Ödedi tazminatımızı. Evin altını atölye yapacağım. Hem senin yanında olurum.
0: Ha şu boynumu ovaydım biraz. Ah.
1: Kemo giysiden siparişlerim var. Bodrumu hemen hazır edeceğim. Ha, dur, senin ilacını da hazır edeyim.
2: Artistlerin ışığını yapmaktan yapamamışsın.
3: Tamam, yaptık işte, bak oldu.
2: Ah, bugün yine kaç kere madama gitmişimdir. Artık iyice huysuz oldu. Bir etek bile bitirememişimdir doğru dürüst. Çıngır da çıngır.
3: Artin emekli oldu artık. Kendi bakar madamasına. Sen de kurtulursun.
2: Burama gelmiştir. Bir taraftan da bu ayağımın dibinde.
3: Hadi sana da gün doğdu. Artin amcan hep evdedir. Sen de çıkmazsın oradan.
2: Zaten bütün gün onun başında. Allah razı olsun madamdan. Hadi elin durmaz mı senin kör boğazlı?
3: Madama can yoldaşı olurlar be, fena mı?
4: Bunda asıl azıcık bizi rahat etsin.
3: Siz dadı ararsınız çocuklarınıza. Gülizar ellerine doğdu onlara. Oğlana benzer mi o? He?
2: Hadi al dayı. Seni gavurun yanaşması seni.
5: Artin amca, bak bu yarım kalmış.
1: Bitireceğiz kızım. Kalır mı işi?
5: Artin amca, Allah da bizi böyle mi yapar? Yani senin mankenleri yaptığın gibi.
1: Allah biraz daha fazla özeniyordur kullarına.
5: Amca, Allah bizi yarattıktan sonra mı ayırır?
1: O ne demek o?
5: Yani bizi Müslüman ve gavur yapıyor.
1: Hay ağzını öpeyim çocuk. Nereden bulursun bu lafları?
5: Sonra mı ayır Atin amca?
1: Dinle bak. Dünyada birçok değişik din vardır. Bakkal Yani'nin dini. Benim dinim. Babanınki. Köşede eskici Moiz var ya onunki. Çinliler. Hintliler. Herkesin dini ayrı ayrıdır.
5: Yani Allah'ların kendileri mi seçer insanlar?
1: Allah'larını değil be kızım. Dinlerini seçelim.
5: Din Allah değil mi?
1: Allah başka. Allah bir tanedir. Dinler çeşit çeşit. Dinleri ne olursa olsun tüm insanlar Allah'ın kuludur.
4: Artin! Artin!
5: Ben gideyim Artin amca.
4: Yukarı bak biraz.

0: Hayır. Hayır dedim size ben. Anlamaz mısınız? Hayır.
1: Ya ama baba bir dinle, dinlemeden karar veriyorsun ha.
0: Sen ağzını açma. Benden habersiz işler çevirin. Bir daha utanmadan konuşur. Fazla şımarttık bunlar Arthur Usta. Hep anasının yüzünden. Yok devir değişmişmiş. Yok sıkmak olmazmış. Al işte.
2: Remzi evladım. Bir dinlesen iyi olur. Belki bir diyeceği vardır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.
0: Arthur Usta. Onlara arka çıkasın diye çağırdılar seni. Bilirim. Peki sen bilir misin yaptıklarını? Utanma yok bunlarda be. Doluşmuşlar çoluk çocuk o itin arabasına. Gezmeye gitmişler. Zannettiler ki ben duymam, görmem. Ha, bana güçmen Remzi demişler. Onlar giderken ben gelirdim.
1: Ne yapabilirdim yani? Sokmuştur kafasına bir kere. Bari bir göreyim, tanıyayım, konuşayım. Neyin nasıymış dedim.
0: İyi halt ettin. Tanıdın da ne oldu? Çok mu beğendin?
3: Delikanlı adamdır işte.
0: Ulan öldürür bu kadın insanı be. Bana soraydın ne malın gözü olduğunu söylerdim sana.
1: Necdet malın gözü falan değil.
0: Sana sorduk mu kız?
2: Sen susasın kızım. Büyükler konuşurken sana laf düşmez.
1: Recep Usta'ya sorarsın ama.
0: Tabii ona sorarım. Sana mı soracağım? Recep Usta'ya sordum, aldım cevabımı.
1: Recep Usta Necdet'e iftira atıyor ama.
0: Neden iftira atsın Recep Usta? Ne alıp veremedi var o itle?
1: Ucuza çalıştırmak için. Necdet'i de ötekiler gibi enayi zannetti. Necdet akıllı, yer mi o?
0: Çileden çıkarma beni, kes sesini.
1: Remzi Bey, bir de Necdet'in tarafını dinlesen. Bakalım o ne anlatacak?
0: Recep Usta'nın dedikleri yeter bana.
2: Delikanlıdır, gençtir, pes söylemiştir. O yaşta insanın ettiği lafı kulağı duymaz. İnsan ustasına sövmez ama yapmıştır bir cahillik.
4: Ben o küstü herife kız vermem usta.
1: Ya baba araba alacak, tam silk edecek ya, vallahi billahi.
0: Ya, ya. Hala konuşun, hala konuşun, patata yap tokadı suratına şimdi.
3: Arabası da yayla gibidir maşallah. İşte kızın bir kısmeti çıkmış. Gel şu işe razı ol Remzi Bey.
0: Remzi Bey. İşine geldi mi Remzi Bey? Bana bak karı. İstersen Remzi Paşa de, o hergeleye verilecek kızım yok benim.
5: Hergele ne demek baba?
0: Gülizar. Sen üstüne vazife olmayan laflara karışma kızım. Gir içeri hadi.
1: Bıktım Allah'ım be, bıktım usandım. 18'imi doldurdum. İsim miyim ben? Vazgeçtim.
3: Evet, sen de kız otur yerine. Sen de gel şu işe razı ol efendi. Ben gördüm, konuştum. Sevdim çocuğu.
0: Sen al o zaman. Ne çocuğu be? Ayı gibi herif.
1: Ha, niye ayı gibi olsun? Aslan gibi.
0: Sus kız bak şimdi sus.
3: Ay, susun be, susun be. Rezil oldu komşular. Aç şu radyoyu Gülizar. Aslan gibiymiş,
0: o tetiğine basmış. Aa. Hala konuşuyor, bir dinlemez beni.
6: Saatle 15.22'de Bond'daki ticaret ateşemiz Mehmet Ali Günyüz, Ermeni örgütü Asala tarafından işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Müessif olay Bond Büyükelçiliğine 100 metre uzaklıkta, elçilik garajının kapısı önünde cereyan etmiştir. Olaydan bir saat sonra Ajans France Press bürosuna telefon eden bir kişi Asala adına olayı üstlendiklerini bildirmiştir. Bu olayla birlikte yurt dışında öldürülen Türkiye temsilcilikleri...
5: Anne ne olmuş?
3: Bir Türk vurulmuş.
5: Kim vurmuş?
1: Ermeniler.
5: Artın amcamlar mı?
0: Takma kafana be Artın Usta. Biz birbirimizi biliriz. Yüzlerce sene iç içe yaşamışız. Bölecekler şimdi bizi akılları sıra.
2: Kötü işler bunlar Remzi evladım. Sona hayır getirmeyecek. Ben kaçayım. Armin'i de kötülemiştir şimdi. Her şey olacağına varır evlat. İnadın kimseye faydası yok. Takmış kafaya. Oluruna bırak. Yarın öbür gün torunun, tosunun olur. Sonra barışması zor gelir. Sen bugünden rızanı veriver. He? Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler Artin Usta.

0: Fatma amca, anne teyzenin ruhu şimdi bir kuş gibi uçtu değil mi?
1: Bir kuş gibi kuş.
0: Cennete mi uçtu anne teyze?
1: Cennete uçtu. Allah günahlarını affetsin. Yoktu da garibin bir günah.
0: Biz de ölünce cennete mi uçacağız?
1: İyi insan olmuşsak elbet.
0: Hepimiz mi?
1: Elbet.
0: Yani ben, sen, annem, babam, hinler, cinler.
1: Hinler, cinler de kim?
0: Sen dedin ya, başka dinleri olan hinler, cinler.
1: Hay Allah eğriğini versin. Hintlilerle Çinliler.
0: Ya kötüler?
1: Kötüler de cehenneme.
0: Necdet abi cehenneme mi gidecek?
1: Onu da nereden çıkardın kız?
0: Babam onda bir kötülük var diyor.
1: Onların nereye gideceğine Tanrı karar verir. İnsanlar değil kızım.
0: Amca, Tanrı beni seninle aynı yere koysun, olur mu? Beraber gidelim cennete. Yani sen, ben, annem, babam gidiyormaz.
2: Hadi Remzi.
3: Dur ben gelirim, ceketimi giyerim.
2: Aa, Aziz amca.
1: Gülizar'ım, bu da çam sakızı çoban armağanı. Al bakalım, koy kalemlerini içine.
3: Hadi yürüyün artık, yürüyün.
1: Durun, durun bakalım. Bekleyesin Remzi oğlum, bir saniye bir resim çekelim.
2: Hayır, hayır, geç, geç, geç, çabuk hadi.
4: Önüme dur, saçlarını sıla.
2: Dur, tamam.
1: Remzi, sen yaklaş şöyle. Gülizar, sen de gül. Gül. He, tamamdır.

0: kayıt kapanmadan yetişsek bari.
1: Yetişiriz be kızım, yetişiriz. Şadan, ben giderim. Sen ışıkları depoya götür. O birliği de tamir et.
2: Nesine edeyim be usta, ölmüş o.
3: Remzi, bu kız senin mi?
1: Evet abla. Dikiş kursuna kayda getiririm.
3: Adı ne bu senin kızın?
1: Hanımın adını koymuşumdur ona. Gülizar.
3: Bir dakika. Tuncay, bir dakika.
4: Remzi, senin kızın yüzü çok güzel.
1: Güzeldir.
4: Biz de taze görünmemiş bir genç yüz arıyoruz. Ne dersin, senin kızı bir deneyelim mi?
1: Ama bu daha dünkü çocuk.
4: Ne yani Remzi? Sanki reklam işini bilmiyor. 3 aylık bebeler bile çıkıyor reklama. Bu iş de zaten onun yaşına göre. Dişi macunu.
1: Yok gözünü seveyim Tuncay Bey. Ben bu setlerde çürüdüm. Sokmam kızımı bu işlere. Hadi yürü.
3: Hani sen geçim zor diyordun? Sen kursta öğrendiği dikişle para mı kazanacak sanıyorsun?
1: Benim hanım evde etek filan bastırır konfeksiyona. Bu da anasına yardım eder işte. Gitsin derim dikiş kursuna. Elinde bir marifeti olsun. Bir gün bakarsın gündeliğe gider. Etek metek diker karılara. Nafakasını çıkarır işte.
3: İyi ya Remzi. Bu kız bir diş macunu reklamı yapar. Dur bakayım ne ayırmış oyuncuya. Yeni bir yüz olursa 500 bin...

0: Bin liraya kadar maaş var. Ben bir
1: Ama
0: deneme çekeyim. Olursa ne hala alırsın
1: ama
0: 500 bin
1: başka
0: lira.
1: da bu iş.
2: İş iştir. Sen ne diyorsun Remzi?
1: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım var mıdır gönlü.
0: Bence dünden razı. Kız, artist oluyorsun ha? Hadi bakalım. Artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz.
1: Ne artisti be, ne artisti? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor?
0: Az mı baktım ben ona çocukken? O para kazanacak, biz de sebepleneceğiz biraz.
3: Aynaya bakmaktan başka neye bakmışındır sen? Ona bakmışmış. Ona biri baktıysa Artin'le madamı baktı. Asıl sana ben baktım ben.
1: Baktın mı? Oldu. Neticeye bak sen. Şimdi ikisine de ben bakarım.
0: Aman baba, başlama sen de yine. Sen de kaşıkla verip sapınla çıkarıyorsun ha. Kız artist bozması, kaldırsana şunları.
3: Ha, artist de olur benim kızım. Neye eksiktir artistlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil.
0: Ay takma burun değil, yapma burun anne. O takma olanlar meme meme.
1: Terbiyesiz. Kendi kendinize gelin güvey olmayın be. Yarın çekim provası vardır. Bakarsanız beğenmezler.
0: Ah, olur mu hiç? Yatmadan saçlarını saracağız Gürsel. Tırnaklarını da boyarız sedefliyle, tamam mı?
4: Hadi be abla, bir güzel oyna da beğensinler seni.
3: Floren.
1: Aç şunu kapaklar.
5: Hadi lan size biraz çok zor. Tamam, güzel
2: şarkı. Ne oldu? Bluzu çıkar. Aç.
6: Ben mi?
5: Tamam, güzel.
6: Floren 2 R'li, dişleriniz bembeyaz.
5: Hadi canım. Sen diyorsun. Çabuk çalışın lan hadi.
7: Denizler kızımın şerefine içelim. Başarısı devamlı olsun.
0: Aa, durun bakayım. Ağlıyorum ne benimki?
3: Yo, sana öyle geldi.
0: Tam 50 kere Floran dedim.
7: her iş zordur kızım.
0: İlahi Artin amca. Şimdi herkes parasını emek vermeden kazanıyor. Aklı olanlar tabii. 2 kuruş paran varsa koy faize, ay başını bekle.
1: Gülizar'ın parasını da faize vereceğim.
3: Aa, dünyada olmaz. Önce bir renkli televizyon alalım. Ben kızımı şöyle rengarenk seyretmek isterim. Remzi, sonra da bir çamaşır makinesi alalım. Vallahi belim 2 büklüm oldu çamaşır yıkamakta.
0: Ha, çamaşırları ben yıkıyorum ayol anne. Ha, benim yerime senin belin büküldü anlaşılan.
4: Bakın başlıyor. Başlıyor.
6: Floran 2R. Floran 2R ile dişleriniz bembeyaz. Önce koru, sonra kaz.
0: Çok güzeldi. Bakalım bundan sonra ne yapacağım?
1: Sonası manası yok. Para faizle Gülizar dikiş bursunu.
4: Ama baba.
1: Aması maması yok. Para ise para kazandığı işte. Hevesini aldı.
3: Renkli alınmadan parayı faize koydurtmam, bak bilmiş olasın.
0: Baba, bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
1: Bak bu işin sonu gelmez kızım. Başka film çevirmek yok dedim, tamam mı?
7: Remzi, evladım. Sen demedin mi bu akşam münakaşa yok diye? Biz şimdi kutlama yapıyoruz. Hadi kaderleri tazeleyelim. Hadi şerefe. Haydi iyi geceler. İyi
5: güle güle,
7: çok
5: artist.
7: Memnun oldum.
5: Güle
7: İyi geceler.
0: Güle güle Artin amca.
5: Dur bakalım, dur.
6: Seyrettin mi?
8: Evet, gördüm.
6: Beğendin mi?
8: Çok güzeldi. Kahvede seyrettik arkadaşlarla. Doğan, Avni falan. Çok fiyaka yaptım he. Başka film çevirecek misin?
0: Babamın haberi yok ama Tuncay Bey sırada bir tane daha var dedi.
8: Tuncay Bey de kim?
0: Yönetmen canım.
8: Babana niye söylemediniz?
0: Başka yapayım istemiyor. Ablam şimdi üstüne varmayalım, nasıl olsa razı ederiz dedi.
8: Yarın parka gelecek misin?
0: Yarın babamla paramızın kalanını almaya gideceğiz. Sonra o sete gider, ben de gelirim.
8: Geleceksen söyle de bir araba ayarlayalım.
0: Gelirim dedik ya.
8: Yarın Hasan Bey'in arabası boyadan çıkıyor. Alırım ustadan elektrikçiye götürmek için. Seninle bir tur alırız he.
5: Gülizar!
0: Tamam tamam, babam çağırıyor, hadi git. Gelirim öğlene doğru.

0: Kiminle konuşuyorsun sen?
1: Recep Usta'nın çırağı var ya, Erkan.
2: Ne olmuş Recep Usta'nın çırağına?
1: Erkan canım, hani sen babasıyla tavla oynarsın kahvede.
2: Ne olmuş Erkan'a?
1: Bir şey olmamış baba. Kapının önünden geçiyordu işte. Televizyonda görmüş de onu söyledi.
2: Sen kapıdayken geçmesin Oğit. Ya da o geçerken sen kapıya çıkma. Benim yanmıştır bir kere başım Recep Usta'nın çırağından. Al sana bir çırak zede, kucağında da çırak zade. Bacaklarını kırarım kız, bilmiş ol. Müşterilerinin arabalarını çekip atlarına kız tavlıyor ergeleler. Bu salak gitti. Üstelik herifin arabasının son iki taksidini de ben ödedim. Ne yapsaydım? Bu babası hapiste mi diyeyim hele güne? Parasını ödeyemediği arabaları alırım. Milleti dolandırır mı diyeyim? Bana bak. Recep Usta'nın çırakları geçmesin kapımın önünden. Kıralım bacaklarını.
3: Sen fazla kaçırmışsındır Remzi.
2: Ulan sen ağzını hiç açma. Yırtarım kulaklarına kadar. Sen değil miydin araba alır? Taksicilikte çok para var. Ver kızı gitsin diyen para göz karı.
3: Tamam tamam. Aa, deli mi ne?
4: Nasıl geçti?
1: İyiydi. Bak buna hediye ettiler.
4: Ne o, para vermiyorlar mı?
1: Aa, vermez olurlar mı? Parayı babam alıyor, faize koyacak. Bunu bana verdiler.
4: Güle güle giy. Yakışmış.
1: Seyredecek misin televizyonda beni?
4: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten. Başka bir şey yaptığımız yok. Bizim nişan işini söyledin mi?
1: Erkan, daha babama bir şey diyemem. Bu konuda hassas biliyorsun. Dikişe gitseydim söylerdim belki ama... Şimdi işler karıştı. Biraz zaman tanı, sıkıştırma beni.
4: Ne kadar zaman?
1: Bak, haftaya perşembe haberlerden önce aç televizyonu. Haftaya bugün, su reklamı için, olur mu?
4: Kahvede seyrederim.
1: Yo yo, kahvede seyretme. Sonra gelip benim başımın etini yiyorsun. Hadi dön sen. Bizim sokağa geldik. Ben uğrarım gene.
4: Baban dünya alem seni seyrediyor, bir şey demiyor da bizi görürse mi kıyamet koparıyor? Madem çırakları beğenmiyor, seni Recep Usta'ya versin.
1: Üf, sinir etme. Hadi bay bay.
2: Yetti be, her gece içerse el kadar kız alkolik olur valla. Götür bunları.
3: Neler günah yok 40 yılın birinde.
1: Benim canım istemiyor zaten. Ben Yılmaz'la kendimi aldım.
2: Bedava mı vermeye başladı bakkal?
1: Baba, ben kendi paramla aldım.
5: Bu evin erkeği sen mi olmaya başladın kız?
1: Baba, ben onu demek istememiştim.
5: Nereden taktım, götürdüm seni o gün sete?
2: Münakaşa yok. Kutlama günüdür bugün. Ne zaman görüneceksin be kızım?
6: Reklamlar başlıyor.
7: Hayat veren, enerji veren, sağlıklı kaynak su. Kaynak su.
3: Aman da ne güzel çıkmış benim güzel kızım. Canım benim.
2: Kızımızın şerefine. Hepimizin sağlığına. İlahi Remzi be oğlum. Şunu bir türlü tamir edemedin bitti.
1: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kullanıyorum. Denetimden geçer mi bu?
5: Perşembe günü telefon et, öğren. Takılmadıysa ıslatırız o gece. Kaytarmak yok ha. Tüm ekip birlikte, tamam mı?
1: Tabii. Perşembe günü ararım. Abla, sen bu bindalı biliyor musun? Ayol, sen aptal mısın? Hiç mi gazete okumuyorsun? Sen bu gece sosyeteye giriyorsun kızım, sosyeteye. Hay Allah'ım, yürü ya kulun dediği gülüzler. Ben sana ne bulup da giydireceğim şimdi?
3: Bak, setten getirdim.
1: Harika bunlar. Ne olacak şimdi? Buna bir gece elbisesi lazım. Hah, dur bakayım.

0: Benim gelinliğim. Acaba boynu mu kısaltsak? Abla buna ne yapsak olmaz. Gelinlik bu. Başka şey bulalım. Sende para yok mu hiç? Hepsini babama mı verdin?
1: Çamaşır makinesi için anneme verdim.
0: Annemden alalım o zaman.
1: Ha, ölür de vermez.
0: Dur hele ben bir deneyeceğim. İşte Erkan, gel buraya. Gel buraya. Bana bak, bu gece yarım saatliğine bir araba ayarlayabilir misin? He?
2: Sen gece çıkabiliyor musun?
0: Ayol, seninle gezmeye değil canım. Bir işi vardı filmle ilgili. Hani sen bırakabilirsin dedik işte.
2: Nereye gidecek?
0: Ya bir bırakıp döneceksin. Hani taksiye binmesin diye akşam akşam. Hadi be.
2: Babam biliyor mu?
0: Canım bilmez olur mu? Yoksa nasıl gider? Gece çekimi var da babamı götüremiyor. Ay, yoksa sana mı sorardık? Aman.
2: Bir şeyler ayarlamaya çalışayım. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun?
1: Vallahi çok makbule geçecek.
2: Ya dönüşün ne olacak?
0: Babam döndürecek tabii. Yoksa o saatte nasıl döner?

0: Nerede kaldı bu saate kadar?
1: Daha saat 10:30. Kız 11'de gelirim dedi.
0: Bana sormadan nasıl bıraktın? Yine karıştırmaya başladın işleri.
2: Ay baba, vallahi telefon ettik sete, düşünemedik. Meşgul çıktı hep.
0: Beni bulmak istediğiniz de bal gibi bulursunuz ama.
1: Telaşlanmayasın, gelir şimdi.
3: Grizar'ın aklı başındadır. Gelir dediği saatte. Bu saat ayrı değil ki zınk diye vursun. Bir adam ile bulur, ayrılacak elbet bulunduğu yerden.
1: Başladı.
4: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kullanıyorum. Dünya kadınla güzeldir.
3: Haydi Şerefe evladım, güzel kızımızın şerefine.
5: Hani söz vermişti 10:30'da gelecekti.
2: Uzatma anne, gelir şimdi.
5: Ama daha gelmedi bak.
2: Anne.
0: Hiç beğenmem ben bu işleri. Diş macunuyla başladık. Su mu derken bu da nesi böyle? Benim dudaklarım güzel çekici. Bundan böyle bir don reklamı gelirse benim güzel çekici mi diyecek el aleme? Anamın adını koymuşumdur ona. Bu kız elden gidecek.
5: Gitmez gitmez. Bulur birini temiz muhitlerden. Evlenir inşallah.
0: Neresiymiş o temiz muhitler? Bu gece yolladığın yerler mi? Biz burada pis muhitte miyiz? Biz pis muhitte miyiz Artun Usta?
3: Öyle demek istemedi evladım. Hani yani zengince paralı biri demek istedi.
0: Bu karının istekleri bitmez usta. Zaten karı milletin gözü doymaz. Ne verirsen dahasını isterler. Beynimin etini yedi televizyon diye aldık. Sonra renklisini tutturdu, onu da aldık. Şimdi video çıkardı başıma. Nerede durur bunun arzuları bilmem. Gülüzar'ı ettikten sonra mı?
3: Yo, Tanrı korusun, o nasıl söz?
2: Ne yaptın kız, kolyeyi düşürdün mü?
1: Çantama koydum. Nerede kaldın? Hani 10:30'da gelecektin?
3: Tebrikler güzel kızım. İsterdik ki bizimle olasın her zamanki gibi. Bir dahaki sefere.
0: Bir dahaki sefer yok.
2: Nasıldı kız, anlatsana. Şık mıydın, eğlendin mi, yakışıklılar var mıydı?
1: Abla, değildim.
2: Nasıl değildin? Onca masraf, onca koşuşturma, onca emek neden değildin ha?
1: Onlar, yani oradakiler

0: Başka türlü giyiniyorlar. Farklı. Böyle süslü değiller. Daha spor.
1: Yavaş ol, çocuğu uyandıracaksın.
2: Ne yani? Gece kulübüne pantolon mu giyiyorlar? Deli mi bu karılar?
0: Evet. Abla. Bir daha gitmem kutlamaya filan. Bu son olsun.

0: Basit bir kaza.
1: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
2: Hoş geldin dostum, inan ki çok sevindim.
0: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz, değil mi?
2: Tabii.
3: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun.
3: Görürsün sen.
0: İşte Türkan. Bu da Tarık.
4: Merhaba.
5: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
4: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
0: Onu önceden tanıyor muydun?
4: Tuhaf bir soru.
2: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
0: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
6: Evet efendim.
4: Beni seviyorsun.
5: Sevmiyorum.
4: Seviyorsun.
5: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
4: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
7: Evlerin Aşkı yarın 18'de TV4'te.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
15: Şok şok cepte şok.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini...

0: ürünlerle evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
2: Şok şok cepte şok.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: bakın.
1: Hamda lezzetlik.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik,
16: abaküs,
14: kasa,
16: marul,
14: kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
20: Haberimiz yok Yüksel abi.
19: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
21: Trip dışında her şeyi çekerim.
22: Üst geçide bak abi.
21: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
23: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
24: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
25: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
26: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay! Baloncuk gibi ton mu?
20: Çok lezzetli.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
28: Kapıyı aç.
29: Merhaba. Nasılsın?

0: mısınız?
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalın daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Aman da oğlum, ne güzel oturmuşuz gelmiş.
5: Aman ya. Benim oğlum büyümüş de artık bizimle oturacakmış sofraya.
6: Bu iskemleyi ne zaman aldınız buna?
4: Bugün ben aldım baba.
6: Bekleyemediniz mi ay başını? Ben ne dedim size? Bu ay çıksın alacağım demedim mi ha?
4: Ay ne fark eder ki, alıverdik işte.
6: Ne demek ne fark eder ki? Ben alacağım dedim ben.
5: Ne uzatırsın canım, alıvermiş işte kızlar.
6: Ha, bu evin hesabı kitabı benden sorulmaz mı oldu?
4: Baba avans almıştım. Hem sonra Doğan'a yemek yedirmek zor oluyordu. Hazır para varken alıverdik işte.
6: Ben ne demiştim sana? Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha? Kimden izin aldın ha? Kime sordun?
4: Anneme sordum. Vallahi sordum baba.
6: Doğru mu Atça? Sana mı sordum?
5: Ben de izin verdim işte, olur dedim.
6: Ne demek izin verdim? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ben neyim bu evde? Eşek başı mıyım?
4: Babacığım.
5: Estağfurullah bey, o nasıl laftır? Hani sen yoktun da kız da acele cevap verecekti.
4: Şu yemek odası takılı ısmarlanmıştı. Çocuklara üst baş filan. Hep bayram da geliyor.
6: Bu evi karılarla çocuklar mı idare eder oldu ha? Bana bak Gülizar. Bu filmi yaparsan her şey bitmiştir, bilmiş ol.
4: Baba paranın çoğunu aldım. Vazgeçemem.
6: Geri ver.
5: Harcandı gitti bile para.
6: Ha? Ne haliniz varsa görün be!
4: Artin amca.
7: Yorgunsundur yavrum. Gözlerinin altı mı kararmış?
4: Gece iyi uyuyamadım Artin amca. Evde huzur kalmadı.
7: Babana üzülüyoruz. O içince biraz kafayı bulur. Hepimiz gibi.
4: Yo, babama alışığım. Ondan değil.
7: Ya neyin vardır evladım?
4: Artin amca. Bir şeyler eksik. Ayak uyduramıyorum. Onlar... O insanlar çok farklı.
7: Neyin eksikmiş senin onlardan? O insanlar analarının karnından öyle mi doğdular sanıyorsun? Herkes öğreneceğini yolda öğrenir. Sen de öğreneceksin.
4: Hani o gece, diskoya gittiğim gece var ya... Halimi bir göreydin. Yer yarıldı, içine geçtim.
7: Nedenmiş?
4: Kıyafetim başkaydı... Konuştuklarını anlamıyordum.
7: Sen korkmayın da bundan. Allah sana hem güzellik hem de akıl vermiş. Her şeyin üstesinden gelirsin sen. Çul nedir ki satılır çarşıda? Gider alır, insanı çulla mı ölçülür? Dur sana bir çay koyayım. Aklın başına gelir.
4: Sadece o da değil Artin amca. Onların şakaları filan da bir başka. Ya bu işi bırakacağım... Ya da değişmem lazım.
7: Sen değişme çocuğum. Sakın değişme emin. Sen hep böyle kal.
4: Açmadım. Zaman tanı dedik ya sana. Daha yaşım küçük. Babam yanaşmaz. Hele Aysel'in olayından sonra iyice katılaştı bu konuda.
0: Yaşın küçük ama maşallah televizyonda o biçim dudaklar.
4: Aa, ne varmış o biçim dudaklarımda? Sana da o kadar para verseler sen de ruj sürer çıkarsın televizyona.
0: Benim param bana yetiyor. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çekti miydi altıma?
4: Ben bu masalı bir kere daha duymuştum. Bak sonra ne oldu Aysel'e? Eniştem olacak serseri öyle ikna etmişti annemle babamı. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çektim miydi altıma?
0: Herkes enişten gibi olmaz. Hem sonra bana reklam filmi teklif etmediler küçük hanım. Ne yapalım yani?
4: Sana bir şey yap diyen yok. Yalnız beni çok sıkıştırma. Para kazanmaya başladımsa kabahat mı oldu yani? Bak hepimize yardım etmeye çalışıyorum işte. Al işte babam. Sabahlara kadar mesai yapıyor. Kaç boğaza bakıyor adamcağız. Kolay mı? Önüme çıkan bu şansı tepeyim mi?
0: Şans önüne çıkmadan önce babanın kaç boğaza baktı aklına gelmiyordu ama. Bence bu işler senin bayağı hoşuna gitmeye başladı. Ne oldu sana kızım?
4: Asıl sana ne oldu? Bir ruj reklamı yaptım, biraz boyandım diye buz gibi kıskandın beni. Çok para verdiler diyorum sana, anlamıyor musun?
0: Para diye açacaksın sen bu gidişle.

0: dersiniz. Siz televizyon reklamlarına çıkıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Ben de bu kızı nereden tanıyorum diye bütün jimnastik boyunca düşündüm. Giyinirken aklıma geldi. Bir diş macunu reklamında oynamıştınız.
1: Evet, en son rujlarında oynuyorum.
0: O siz miydiniz? Makyajın seni ne çok değiştiriyor. Şu aşağıda taksi durağı var. Yokuşu tırmanmayalım yorgun argın. Siz de yeni mi başladınız jimnastiğe?
1: Bu üçüncü gelişim. Belimin incelmesi lazımmış.
0: Ah bu erkekler illa onların istediği ölçüde olmalıyız.
1: Yo yo, beni ajans yolladı.
0: Ne ajansı?
1: Manken ajansı.
0: Bir yerde bir şeyler içelim mi?
1: Bir dakika. Bana bak. Peşimde dolanıp durma. Artık aramızda her şey bitti.
2: Delirdin mi Gülüzer? Ne yaptım ben?
1: Sen ne yaptıysan yaptın. Seninle artık görüşmek istemiyorum. Babam da haklıymış. Pardon, beklettim.
0: Benim adım Sevil. Nişantaşı'nda antik hocalık yapıyorum.
1: Benim adım da Gülizar. Şey Güli. Satıcılık mı yapıyorsunuz orada?
0: Hayır, dükkanın yarı hissesi benim.
1: Ah! Ne iyi. Alo, bakkal Yani mi? Ah Yani amca, ben Gülizar. Korkma, bir şey yok. Eve bir haber yollatabilir misin? Beni merak etmesinler, biraz gecikeceğim. Yok canım, iş işte uzayıverdi. Aysel'e haber yollat en iyisi. Yemeğe beklemesinler. Yok, gecikmem. Sağ ol Yani amca. Şakakları koyuldu. Yaldız istemem. Bu yıl yaldız yok. Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin?
3: Gülü Hanım set hazır. Ne zaman hazır olursanız buyurun.
1: Maalesef ben gazetecileri bekliyorum. Neredeyse gelirler. Çok uzun sürmez.
3: Gülü Hanım iyi günler.
1: Ah, hoş geldiniz. Ben seti evden daha enteresan buldum.
3: Evet.
1: İsterseniz aşağı inin.
3: İyi fikir. Birkaç poz alalım mı?
1: Tabii.
3: Güzel. Bana kendinizden bahsedin. Bu mesleği nasıl seçtiniz? Ailenizi, arkadaşlarınızı anlatın.
1: Vallahi reklam yıldızlığı benim için kaçınılmazdı. Babam zaten hep film setlerindedir.
3: Filmci midir? Bilmiyordum.
1: Art direktör gibi.

0: Bazen kafası kızınca ışık ayarlamaları da yapar. Çekim sırasında ışığa çok önem verirdi. Genellikle kendi düzenler. Annem de el sanatlarıyla uğraşır. Modacıdır.
1: Hangi kitapları okursunuz? Hobileriniz nedir?
0: Vallahi çalışmaktan okumaya pek fırsat bulamıyorum. Yeni bir teklif aldım. Ama sinemadan. Fakat ajansla anlaşmam bitmeden yapamam.
1: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
0: Bizim işimiz hep güzel olmaktır. Güzel, bakımlı, son moda. Her ürün için değişik ama hep çok güzel.
1: İşinizi seviyor musunuz?
0: İş iştir, para kazanıyoruz.
1: Son bir soru. Sevgiliniz var mı?
0: Hayır, yok.
1: İşten sonra bir içki içelim birlikte. Sizin sinema filmini konuşalım. Size yardımcı olabilirim.
0: Tabii, memnuniyetle.
2: Bana da uğradığı yok son zamanlarda.
3: Laf aramızda artın usta. Başta ben de hesaplayıp kitaplayıp hadi bununla da falancayı alırız diye iteliyordum ama pek ayrı kalmadı bu işlerin. Kız iyice koptu bizden.
2: Üzülme canım. Her şey olacağına varır. Gülizar yanlış bir iş yapmaz. Remzi de düzelir yakında. Sen meraklanma. Hadi kal sağlıkla.

0: Adin amca. Adin amca.
1: Selam Adin amca.
2: Oo Gülizar kızım. Hangi rüzgar attı seni buraya?
1: Son günlerde 2 dakika bile vaktim yoktu. Çok çalışıyorum.
2: Onun için mi bana uğramadın hiç? tam da çay demlemiştim. Birer bardak içelim. Sana 3 şeker değil
0: aman mi? Aman hiç şeker koyma.
2: Neden o? Sen hep çok şekerli severdin.
0: Artık içmiyorum. Şeker, tuz, makarna, pilav, hamur işi, pasta hepsi yasak.
2: Safra kesini bozdu ne?
0: Yok be amca. Benim bir şeyim yok. Ajans yasakladı. Biraz kilolu buldular da. Zayıflamam lazımmış.
2: Ejder. Saçlarını kesmişsin be yavrum. Ne güzel saçların vardı. Tek perdeler gibi.
0: Ne yapayım? Kesmek zorunda kaldım rol için. Hem bu yıl kısa saç modası var.
2: Bu kıyafet de modadır.
0: Evet amca beğenmediğini biliyorum ama biz mankenler son modayı takibe mecburuz.
2: Ben anlamam modadan. Kadın dediğin kadın gibi giyinmeli. Ama sana yaraşmış. Herkes senin gibi değil ki. Bir karış olan da giyiyor. Na böyle olan da giyiyor.
0: Artin amca. Biliyor musun ben sana bugün niye geldim? Sen bana hep yardımcı olursun.
2: Bir şey mi oldu?
0: Yok korkma bir şey olmadı. Başım evle dertte.
2: Bilirim. Geçinemiyorsun babanla.
0: Para kazanmaya başladığımdan beri düşman gibi olduk Artin amca. Her şeyime karışır oldu. Az boyandın, çok boyandın. Erken çıktın, geç geldin. Hem artık annem de korumaz oldu. Tabii. Ne isterse alındı eve. Televizyon, video, fırın, yemek odası takımı, teflon tavalar. Ha, bir de en alasından dikiş makinesi. İsteyecek bir şey kalmayınca tabii bizim mankenlik tukaka oldu.
2: Ağrına gidiyor babanın senin ondan daha fazla para kazanman. İdare et yavrum. Bırak ya da bu işi. Erkan bekliyor seni. İstemez misin evinin kadını olmak?

0: Ne diyorsun Artin amcası? O mesele çoktan kapandı.
1: Ya söylemedin bana.
0: Mühim değildi ki, ne söyleyeyim. Bitti gitti işte.
1: Çıkar elbet başka kısmetin.
0: Benim kısmet falan istediğim yok Artin amca. Ben evden çıkmak istiyorum.
1: Ne dedin?
0: Öyle işte.
1: Ne diyorsun Gülizar? Evden çıkıp nereye gideceksin?
0: Artin amca, dayanamıyorum evin havasına artık. Ben ayrı oturacağım.
1: Yalnız oturabilir senin yaşında kız.
0: Oturur oturur. Parası yetişiyorsa oturur. Hem niye oturmasın? Zaten Avrupa'da filan hep öyle.
1: Burası Avrupa'dır. Vazgeç bu sevdadan. Ha bak, benim üst kat bomboş. Kiralanmadı. Geç oraya istersen. Hiç olmazsa evinin yanıdır.
0: Artin amca, anlamıyorsun sen. Mesele sadece evin kalabalığı değil. Dünyam da değişmeli. Sadece üst baş değiştirmekle olmuyor ki. Semtim, evim değişmeli. Her şeyim değişmeli.
1: Utanırsın doğup büyüdüğün semtten. Tanım hani İstanbul, İstanbul iken en makbul yeriydi şehrin. Ah canım Pera. En kibar aileler burada otururdu.
0: Geçmiş ola Artin amcacığım. Ben Nişantaşı'nda oturmak istiyorum.
1: Nasıl ödersin oralarda kirayı?
0: Dört arkadaş bir oluyoruz. Bir çatı katı bulduk. İlk kaboramızı verdik bile.
1: Alt ettiniz.
0: Artin amca, ne olursun yardım et. Hem sen Hristiyansın. Ne de olsa daha açık fikirlisin benimkilerden. Hem seni severler, sözünü dinlerler. Ne olur konuş babamla. Ne olursun.
1: Gülizar, ne oldu sana böyle? Kim çıkardı rayından seni?
0: Artin amcacığım, ben rayımdan filan çıkmadım. Ne yaptığımı biliyorum. Kimse anlamıyor beni. Sen bile. Sadece kendime daha iyi bir hayat istiyorum. Kabahat mı şimdi bu?
1: İyi bir hayat üç sokak ötede Nişantaşı'ndadır sanıyorsun.
0: Ne olur Artin amcacığım, konuş babamla. Benim tonton amcam. Bir tek sen kandırırsın onu. Konuş babamla.
1: Tamam.
0: Hadi hoşça kal. Az daha unutuyordum. Bundan sonra bana Güli değil mi?
1: Ne Gülisi?
0: Gülizar biraz köylü ismi. Kısalttık Güli oldu. Bay bay.

Artin Usta! Artin Usta! Artin Usta! Nereye gittin be? Neredesin? Konuşmak isterdim seninle. Neyse.

Filizar. Çok kırdım seni. Çok bağırdım sana. Keşke dedim götürmeseydim onu setlere. Çok, nasıl içim yanar bir bilsen. Şey, evden gitmek istermişsin. Gitme. Senin kokunu duymazsam o evde cehennem olur o ev bana. Demek öyle.

0: Nihayet gelebildin. Öldüm vallahi yorgunluk.
1: Polonez köyde çekimdeydim. Kırların ortasında telefon yok, bir şey yok. Haberi geç aldım. Ne oldu gene, aynı ağrılar.
0: Sefer düştü, bayıldı üstelik. Doktor tahlil röntgen istedi, geldik buraya. Tahlillerin sonucu daha çıkmadı ama röntgene göre hemen ameliyat.
1: Olamaz.
0: Doktor birazdan gelecek, bekliyoruz işte. Yılmaz da babama haber verecek.
1: Onun haberi yok mu?
0: Biz gelirken o yeni ayılıyordu. Oğlan da Gültenlerin başına kaldı. Şu doktor bir gelse de ben dönsem. Sen oturursun artık, çok yoruldum. Öldüm yorgunluktan.
2: Kızı mısın yavrum?

0: kesselerdi keşke. Hiç durmadı ayol tarının çenesi.
1: Oo, maşallah.
0: Kimin ablasıyım? O 7 numaralı hastanın sahipleri siz misiniz?
2: Evet, ne oldu?
0: Doktor bey sizi odasına istiyor.
1: Odası nerede?
0: Yürü, ben biliyorum.
3: Merhaba. Ben Doktor Hasan.
0: Kardeşim Güllü.
1: Merhaba.
3: Buyurun oturun. Tahliller geldi. İnceledim. Diğer arkadaşlarla da görüştük. Maalesef ameliyat gerekiyor.
1: Ne ameliyatı?
0: Kardeşim pek bilmiyor da.
1: Bana her şeyi anlatın.
3: Anneniz çaresiz bir hastalık değil. Bu safhada teşhis edildiği zaman çok büyük bir şansı var. Hatta %100 şansı var. Yaşının ilerlemiş olması da lehine bir faktör.
1: Ne zamandır biliyordun abla? Bana niye söylemedin?
0: Ağrılar vardı ama konduramıyorduk tabii. Hem sonra senin işin başından açmış. Öğrenip de ne yapacaktın?
1: Babamın haberi yok mu?
0: Babamın dünyadan haberi yok.
3: Ben sizi yalnız bırakayım, konuşun. Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.

0: oldu sana be güzel hacı? Ne oldu bize? Ben bağırdım, sen içine attın üzüntüler.
1: Oh, delir misin? Yatarsın maşallah.
2: Geldin mi Remzi?
1: Gelmeyeceğim mi sandın?
2: Nasılsın?
1: Ben sana diyeceğim nasılsın, sen bana sorarsın.
2: İyiyim Remzi, iyiyim.
1: İyi bakarlar mı sana?
2: İyi bakıyorlar.
1: Bak sana ne getirdim. Kimse bilmez benden başka bunu çok sevdiğini. Kazandı bu. Ya, şifadır. Ye. Şöyle. Aç ağzını. Aç. Bir daha aç. Ye.

0: Allah beterinden korusun. Bak ne dedi, şansı çok büyük. Başa gelen çekilir kızım.
1: Babama nasıl söyleyeceğiz?
0: Adam olup anlasaydı. Annemle ilgisi mi kalmıştı?
1: Haksızlık etme abla.
0: Ne haksızlığı, yalan mı? Ne kadar oldu gireli?
2: 25 dakika oldu.
0: Bana daha uzun gibi geldi. Arada bir gelip de ne oluyor ne bitiyor haber vermez mi insan? Ne biçim hastane bu?

0: Abla, gidip size yiyecek bir şeyler getireyim mi?
1: Sen midenden başka bir şey düşünmez misin lan?
0: Ne kızıyorsun be? İyilik de yaramıyor.
1: Sen iyilik yapmak istiyorsan git o cadı hemşireye sor bakalım nasıl
0: Aman
1: gidiyor.
0: Aman be.
2: Çocuklar, hastanedekilerle dalaşmayın lütfen. Annemi onların eline teslim edeceğiz. Kızdırırsa kırpalarlar sonra.
1: Neden onların eline bırakıyormuşsun? Sen geceleri bakacaksın, ben gündüzleri. Onlar da kim oluyormuş?
2: Canım, iğneleri var, serumu var. Bizim yapamayacağımız bir sürü şey var.
1: Veririz bahşişlerini yaparlar. Parayı bastırdın mı şefkatle satın alırsın Ali Allah.

0: Eğer bir terslik olmazsa 10 gün sonra evine çıkar. Ben size bir reçete yazdım. Arkadaş hemen tedarik etsin.
1: Ben tedarik ederim bunları.
2: Hoş gelmişsin Artın Usta. Aa, ne zahmet ettin. İlahi, loğusa mıyım ben? Çiçekler de pek güzel. Şöyle koy Gülizar.
3: Ne oldu sana? Nazar değdi. Geçmiş olsun.
2: İyileşirim, iyileşirim, merak etme. Acı patlıcanı kırağa çalmaz.
3: Hele sen iyileş, ben sana her gün çiçek
4: Bu bey
3: getireyim.
4: komşunuz mu?
2: Komşuluktan da öte. Akraba gibi.
4: Tövbe estağfurullah.
2: Gülizar onların elinde büyümüştür. Kaçar kaçar gider de onlara. Benden çok emeği geçti desem yalan değil.
4: Ben de sapra kesemi aldırdım. Allah insanı doktorların eline düşürmesin.
3: Geçmiş olsun.
4: Öyle hemen geçmiş olmuyor. Bir de bunun evde bakımı var. Bende kız evlat yok ki. Gelin dediğin ne kadar bakar insana?
3: Hastalık zordur. Hadi canım, hasta ziyareti uzun olmaz. Kaçayım ben. Bir isteğim vardır.
2: Remzi'ye göz kulak olasın usta. Bunca yıldır bir nezle bile olmamışımdır. Şaşırdı kaldı. Sen ona göz kulak oluver.
3: Meraklanma o konuda. Böyle günlerde aile bir araya gelir. Fedakarlık sendedir. Hoşça kal. Remzi de öğlene uğrayacaktı. Sabah çekimi varmış.
5: Babamın işe gittiği doğru mu?
3: Evet, Adiler? Doğru.
5: Doğrusan yine doktora düştü.
6: Ablamın aklı doktorda kaldı. Hani utanmasa bir ameliyat da kendi olacak.
7: Terbiyesiz, sen sus. Mesele doktorda değil, bizim karnı toprağı sağlam.
3: Bakıyorum da Remzi oğlum, yine erkencisin sabahları.
7: Oluyor birkaç iş bu araba.
4: Hadi bay bay.
3: Gayret edesin. Hatice Hanım eve döndüğünde seni eskisi gibi bulmalı. Bu ara onu pek üzmeye gelmez.
7: Çatlak patlak malzemeyle işlerin eskisi gibi olmasına imkan yoktur bu Artın Usta. Hadi eyvallah, eyvallah.
3: Kal sağlıcakla.
0: Bu akşam ne yedi?
6: İştahlıydı. Çorbasını içti. Az biraz tavuk yedi.
0: İyisiniz değil mi?
2: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
0: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım. Kapılar kapanmadan onda getiririm.
2: Ay ne iyi olur, günlerdir
4: bulamadık
2: çocuğu.
4: Anne.
2: Hadi kızım, aklın kalmasın burada. Bana bir şey lazım olursa basarım zile.
5: Hemen dönerim anne.
0: Senin sevgilin yok mu Gül'ü?
5: Hayır yok.
0: Hiç olmadı mı?
5: Hiç olmadı.
0: Senin gibi güzel bir kız. Buna inanmak çok zor.
5: Biri vardı mahallede. Yani pek zenginim sayılmazdı ama.
0: Kaç yıldır bu meslektesin?
5: 1 yılı geçti.
0: Seviyor musun? Herkesin seni tanıması hoşuna gidiyor mu?
5: Yorucu, yıpratıcı ama elime çok iyi para geçiyor. Şimdi de size anlatın bakalım doktor bey.
0: Benim durumum tam tersi. Elime çok az para geçiyor. Ama aşığım ben mesleğime. Yakında tayinim çıkacak. Sorumluluklarımla birlikte maaşım da artacak. Bu meslek benim hayatım.
5: Yalnız mı yaşıyorsunuz?
0: 3 arkadaş bir evi paylaşıyoruz. Sinan yakında evleniyor. Benim tayinim çıkınca da artık Mustafa ne yapar bilemem.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Sen ailenle oturmuyor muydun?
5: Taşınmak üzereyim. Biz de birkaç arkadaş küçük bir kat tuttuk. İçini toparlıyoruz. Biraz boya badana falan. Yakında taşınacağız.
0: Gül'ü annene söz verdim. Sözümü tutayım ki bir daha çıkarmaya yüzüm tutsun.

Hanımlar, muayene bitti. Netice fevkalade. Size mahcup olmayacağım. Çok iyi bir gelişme var. Bir aydan önce gelmenize gerek yok. Alın annenizi güzel bir yere gezmeye götürün. Ben de kızınızı güzel bir yere gezmeye götüreceğim.

0: Gel. Güle evlen benim.
1: Ne?
0: Evlen benim.
1: Nasıl yani?
2: İnsanlar nasıl evleniyorlar söyle. Karım almayı istiyorum.
1: Neden?
2: Ne demek neden? Seni sevdiğim için. Seni her zaman sevmek istediğim için. Ay sonu Eskişehir'e beraber gidelim.
1: Ne Eskişehir'i?
2: Tayinim çıktı. Ay sonu gidiyorum.
1: Ne kadar zaman için?
2: Orada en az 3 yıl. Sonra da başka yerler. En son yine İstanbul.
1: Ya ben?
2: Bana evet dersen sen de.
1: Hasan beni seviyor musun sahiden?
2: Bunda şaşıracak ne var Gülüm?
1: Hasan yapamam.
2: Ne yapamazsın?
1: Evlenemem ben.
2: Neden?
1: Kardeşim, annem, ablam var.
2: Biliyorum Gülüm. Baban da sağ ya.
1: Sağ ama pek çalışamıyor. Hasta gibi iyi değil. Biraz da benim yüzümden. Annem çalışırdı eskiden. Artık çalışamaz biliyorsun.
2: Ya Ayşe?
1: Çocuğu var küçük. Bırakamaz onu.
2: Gülüm, bütün bunlar bana hayır demek için bir neden değil. Tüm bunlara çare bulunur. Sonra sen bir ömür boyu ailene mi bakacaksın? Bak Gülüm, sana çok şey vaat edemem. Doktor karısının yaşamı kolay olmaz. Fedakarlık, hoşgörü ve sabır ister. Hiçbir zaman çok zengin olmayı vaat edemem sana. Bunları bil. Ama sevgiyi servete tercih edersen...
1: Hasan lütfen. Seni çok seviyorum ama sevgi yeterli mi? Bana zaman ver Hasan, ne olur.
2: Sana 1 ay zaman. Düşün bakalım. Ben gitmeden kararını ver ama. Trenim ayın 31'inde kalkıyor. Haydarpaşa'dan. Saat 8:10 gece. Diyelim ki trafik tıkandı ve geciktin. Ancak tren kalkarken gelebildin ve ben seni pencereden gördüm. Peronda koşuyorsun. Bileceğim ki kararın evetti. Tamam mı?
3: Hoş geldiniz. Siz Güle Hanım mısınız? Ben Ali Selim Bey'in kızıyım. Nermin Keçecioğlu. Rica ederim, rahatsız olmayın. Ben sizi ağırlamak için erken geldim.
1: Memnun oldum, teşekkürler.
3: Bir şeye ihtiyacınız olursa şu zile basın.
1: Zil mi var?
3: Bakın, masanın altında ayağınızın durduğu yerde bir zil var.
1: Çalmadı.
3: Çaldı, mutfaktan duyulur. Ben size giyinmeniz ve makyaj için kütüphaneyi tahsis etmiştim, söylemediler mi?
4: Oradaydık ama film gün ışığında çekileceği için makyajı dışarıda yapmayı tercih ettim.
1: Kütüphanenizi yalnız giyinmek için kullandık.
3: Nasıl isterseniz Güle Hanım.
1: Kütüphanenizde ne çok kitap var, hepsini okudunuz mu?
3: O kitapların çoğu ansiklopedi Güle Hanım, referans içindir, roman gibi okunmazlar.
1: Rujunuzu sürebilir miyim?
3: Bu sıcakta makyaj pek dayanmıyor galiba.
1: Çekim aralarında makyajın devamlı tazelenmesi gerekir. Cilt parlamasın diye. Dayanmamasıyla ilgisi yok.
5: Buyurun efendim.
3: Hanımlara içecek bir şeyler getirin. Bana tron.
1: Bana de. Ben rica edeyim.
5: Bağışlayın efendim.

0: Sizi kardeşimle tanıştırayım, Kemal, Güli Hanım.
1: Müşerref oldum efendim.
2: Çok sevindim. İzninizle, ben aksesuarlarımı almak için kütüphaneye geçiyorum. İlhan abi, avlumun vapuru gelmek üzeredir. Kimi göndereceksen gidiversin.
3: Tamam.
4: Ne ablası?
2: İşte kaçırılmayacak bir fırsat. Ne dedin? Fırsat diyorum, fırsat. Kemal.
5: Ne fırsatı?
2: Bana bak, salaklığı bırak, aklını başına topla. Tanrı önüne tepsi de kısmet getirdi. Adam bekar, üstelik de zengin.
5: Ne yapayım yani? Kendimi herifin ayaklarının önüne mi atayım?
2: Ay başlatma beni Gülizar, aklını kullan. Bana bak, fazla da içme, emin. İçince yalık bir şey oluyorsun.
5: Aman, benim kimse de gönlüm yok.
2: Ben senin gönlünün kimde olduğunu çok iyi biliyorum. Bana bak kızım, sen bu saatten sonra gidip Anadolu şehirlerinde çocuk bezi yıkayamazsın, anladın mı? Geçmiş ola.

0: çekeceğimiz bir için gerçekten çok güzel.
1: Aha, öyle mi? Demek beğendiniz.
2: Sizin için daha elverişli herhalde.
1: Evet. Anlıyorum.
2: Ah, bir dakika. Buyurun.
1: Ne alırsınız?
3: Ben bir rica edeyim.
1: Hangisini tercih edersiniz? 5 yıldızdır.
4: Ben o 5 yıldızdan alayım.
0: Ben ikili.
4: Ben içki istemiyorum.
2: Bakın bu olmaz. Veya iyi bir yemeğin sonunda dijestif şarttır.
4: Ben içemem, sert geliyor.
2: İstemiyorsanız size buzlu bir hazırlasınlar.
1: Kardeşim son derece gurmedir.
2: Ben sadece gurme değil, epiküryenim. Hayat felsefem epikür gibi 5 duyumun üzerine inşa edilmiştir. Yemek, içmek, hayattan keyif almak, sevmek ve mutlu olmak.
1: Kemal'in toplumsal sorunlar ve toplumsal görevlerle fazla ilgisi yoktur.
2: Ben toplumsal değil, bireysel düşünceye önem veririm.
0: Ne mutlu size.
2: Evet. Mesela şu anda müthiş güzel bir mehtap var. Benim 1. görevim bu eşsiz mehtabı eşsiz başka bir güzellikle seyretmektir. Gülü Hanım, benimle bahçede yürür müsünüz? Size altın tozundan yapılmış bir yol göstermek istiyorum.
4: Ben içeri girmeyi düşünüyordum Kemal Bey. Biraz üşüdüm de.
5: Al benim şalımı al.
4: Abla.
5: Al canım, ben üşümem.

0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: Buraya alışacak mısın?
3: Evin, ablanın oradan ayrıcalığı mı var?
4: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Doktora bir göstermeli ya.
5: Çocuk bu, ha deyince doktora mı gidilirmiş?
6: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
4: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Bereketli olsun.
9: Mazar olsun.
10: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
3: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
9: Her şey.
3: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
0: Bak yiyesini 2 haftaya kadar. Kurban bayramının 1. günü isterim.
11: Şu önlüğümü getir.
3: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
12: Gelin yarın 16.15'te TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız mı sıraya daha?
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
2: Şok şok cepte şok.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim küpür küpür.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
3: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten

0: Gün Can.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kılığı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kılığı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kılığı da yıkılıyor dede.

0: Körfez'deki durgun suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o hatıra duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal. Şiir sevmez misiniz Gül Hanım?
1: Severim ama pek vaktim olmuyor.
0: Şiire vakit ayrılmaz, yaratılır. Şiir insanın içinden gelir ve taşar, vakitli vakitsiz. Mesela şu anda bana olduğu gibi.
1: Siz şiir yazar mısınız?
0: Ben şiiri yaşarım.
1: Siz şairsiniz herhalde.
0: Ne gezer? Gerçi şiir çalışmalarım var ama ben şairim diyemem. Benim şiirlerim gönlümün güzellikler karşısındaki coşkularıdır. Aslında ömrüm şiirle iç içe geçmeliydi. Ama kaderin önünde yaprak misaliyiz. Ne yazık.
1: Kemal Bey, üşüyorum. Dönelim mi?
0: Daha olmaz. Henüz size mehtabın deniz üzerindeki altın tozlarını göstermedim. Gelin benimle.
1: Buradan gözükmez mi? İşte mehtap burada.
0: Çocuk, seni niye böyle güzelliklere bir yani yetiştirdiler Ferelini? Gel benim.
1: Kemal Bey, ben o kuytu yere gitmek istemiyorum.
0: Kuytu yere mi? Ne diyorsunuz siz? Sizi kuytulara götürüp tasallut edeceğimi mi zannettiniz? Beni o kadar bayağı mı buluyorsunuz? Ben ruhunuza hitap edebilmek için güzellikleri ayağınıza sermeye çalışırken.
1: Yo, ben öyle bir şey söylemek istememiştim, pardon. Ben sadece...
0: Dönelim Gülü Hanım. Bu güzellikleri bırakalım. Çıplak, sert gerçeğe dönelim. Hadi, gelin.
2: Sinema günlerindeki programı nasıl buldunuz?
3: Çok iyiydi.
2: Evet, fakat sıcakların bastırması seyirciyi bir hayli azalttı.
3: Tabii.
1: Seyrettiniz mi Mehtap'ı?
0: Hayır, edemedik. Kardeşinizin Mehtap'la arası pek iyi değil.
1: Mehtap'ı çok sever halbuki. Ne oldu? Üşüdük. Üşüdünüz mü? Şalımı verdim ya sana.
3: Ay abla, gene de üşüdük işte. Serindi.
0: Evet efendim, değişik manalarda ikimiz de üşüdük.
2: Yarın çok erken başlıyoruz. İyi geceler diyelim mi?
1: Doğrusu benim hiç uykum yok böyle güzel bir gecede.
3: Yatmadan önce bir şey arzu eder miydiniz?
1: Ben bir limonlu su rica edeyim. Ben de.
0: Bu odesitron babamın saçma bir tutkusudur. Bunca hoş kokulu nebat varken ıhlamur, ada çayı, melissa, nane... Limonlu su da ne oluyor?
3: Su en yararlı şeydir. Siz ne alırdınız?
2: Bana bir daha lütfen.
3: Üç bir melisa.
2: Var olsun efendim.
1: Sizin garson dili biliyor mu?
0: Ermenidir, çok dili anlar.
1: Öyle mi? Bizim de bir Artin Bey'imiz vardır. O da çok dil bilir.
0: Efendim, bu Ermenilerle Rumlar dile yatkındırlar. Zaten Osmanlıların çöküş dönemi de Hristiyan tabanın devlet idaresinden çıkarılmasıyla baş göstermiştir. Osmanlı tarihi üzerine en doğru gözlemleri olan yapıtları son yıllarda İngilizler yazdılar.
2: Size katılmayacağım. Yabancıların gözlemleri her zaman tek taraflı ve ön yargılıdır.
0: Her zaman değil efendim. Size şu hususu belirteyim.
2: Siz bana bir hususu belirtmeden şunu sormak isterim. Bugünlerde ayyuka çıkan Ermeni iddiaları ve sözde katliamımız yabancıların doğru gözlemlerinden mi kaynaklanıyor?
0: O bir cehalet hatasıdır. Bir politik oyuna bilgisizlik, bilinçsizlik, ukalalık ve biraz da budala bir romantizm sonucu sokaktaki adamın farkına bile varmadan alet edilmesindir Monşer. Orada haklısınız. Ama benim büyük babamın maliye nazırı olduğu kabinede Hariciye Nazırı kimdi bilir misiniz? Bir Ermeni paşası.
1: sonra nasıl böyle oldular?
0: Olmadılar. Olduruldular. İşe Ruslar burunlarını sokup Balkanlarda ihtilaller tezgahlamaya başlayınca Osmanlıların da tavrı değişti.
1: Ha, hiç bilmiyordum.
0: Sonradan bu komploya Amerikalılar ve İngilizler de katılınca olan bizim güzelim milletimize oldu. Henüz kimsenin emeli gerçekleşmiş değil ama en azından İstanbul'un o nefis mozaiği bozuldu. İstanbul'u İstanbul yapan azınlıklar çil yavrusu gibi dağıldılar.
3: Ben fincanımı alıp çıkıyorum. Sizlere iyi geceler. Kemal, sen bana şu kitabı verecektin. Yatmadan getirsene.
0: Şimdi vereyim abla. İyi geceler. İyi geceler.
2: İçin sıcak suları. Sabaha kadar taşınacaksınız. Hadi, iyi geceler.
1: Ay, bir şeye benzemiyor. Ben sabah içtim, hoşuma gitti. Ama sen ağzının tadını bilmezsin zaten. Bana bak, ne yaptınız bahçede? İtiştirip kakıştırdın mı adamı?
4: Aman abla, bırak şimdi.
1: Neyse ki bu işin yarını da var.
4: Olmayacak dua ya, amin deme.
1: Olmayacak dua yoktur. Sen iste, Allah versin. Bak bana.
4: Ne olmuş sana?
1: Hayatta hep daha iyisini istedim. Maşallah.
4: Allah sana benim bilmediğim bir şey mi verdi?
1: Bana vermedi, sana verdi. Bana da dolaylı olarak vermiş oldu.

0: Ben biniyorum artık. Gelmeyecek.
1: Daha 3 dakika var.
2: Son dakikaya bırakmak şart mı?
1: Kadınların özelliğidir geç kalmak. Gelir.
0: Gelmeyecek.
2: Gelmesin ben. Başka kız mı yok dünyada?
3: Zaten mankenden doktor karısı olmazdı.
2: Ne dürtüyorsun be? Söylemediysem üzmemek içindi. Şimdi söylüyorum işte.
3: Güle güle git arkadaş. Yolun açık olsun.
2: Güle güle.
0: Gelmeyecek. Son dakikaya kadar çıkar gelirsen ben. Hoşça kalın.
3: Kendine iyi bak. Çok adam öldürme, olur mu?
2: Yaz bize gidince.

0: Nedir bu halin? Ne oldu sana? Hasta mısın?
1: Hasta değilim ama iyi de değilim Artin amca.
0: Ne oldu evladım? Bütün benzin atık.
1: Artin amca, her şeye yeniden başlasam. Ortayı bitirdiğim günü hatırlıyor musun? Mesela o güne dönsem.
0: Hani çok mutluydun sen?
1: Çok mutsuzum Artin amca. Çok mutsuzum.
0: Hadi anlat derdini.
1: Derdim yok ki.
0: Yok ya kızım. Ne derdin olacak senin? Dertsizliktir derdin.
1: Artin amca. Kimseye anlatamıyorum. Bak, bir kere yersizim. Yerim belli değil.
0: Nasıl yersizsin? Babanın yüreğinde vardır yerin, bir. Kırılmıştır sana. Ama o yer hep durur bilesin. Burada vardır yerin, iki. Kendi beğenip gittiğin yer vardır. Daha ne istersin be kızım?
1: Artin amca, kimim ben?
0: Gülizarsın ama çevirmişsindir adını Gül'ye.
1: İyi, Gül'ü olayım. Ama gene kimim ben?
0: Ah kızım, unuttum kim olduğunu. Işıkçı Remzi ile Hatice Hanım'ın kızısın sen.
1: İşte...

0: Değilim amca. Ya da hem o Gülizar'ım hem de bu Gül'üyüm. Kötü bir şey oldu amca. İkiye, üçe, beşe bölündüm sanki. İçim bomboş.
1: Güzel kızcağızım, hayat neler etti sana. Her şeyi bırak sokağına dön desem yapamazsın. Annen çalışamaz eskisi gibi. Doktoru var, ilacı var, Yılmaz'ın tahsili var, Veselin hayalleri var, Doğan daha el kadar bebe. Baban kötülüyor gün be gün. Senin güzel elbiselere ihtiyacın var.
0: Peki ne yapayım Artin amca?
1: Ne yapabilirsin ki kızım? Tuttuğun yolda yürü.
0: Annem, kardeşlerim para ister. Arkadaşlarım hep neşeli, eğlenceli, kafa dengi olayım ister. Sevgilim, her şeyden vazgeçeyim. Onun hayatını yaşayayım ister.
1: Ama sen ne sevgilinin istediğini yapabiliyorsun, ne babanın istediği Gülizarsın. Ne annenin, ne de Aysel'in. Benim istediğim Gülizar bile olamadın. Ya sen ne istiyorsun Gülizar?
0: Hiçbir şey. Çok şey.

تشتغل.

0: Hayırlı olsun Gülsüm kadın!
1: Sağ ol Esna kardeş!
0: Ne me lazım? Dillere destan bir düğün oldu doğrusu!
1: Az bile yaptım! Bu dünyada bir tek oğlum var! Şükür Allah'ıma mürvetini gösterdi bana!
0: Bir şey duydum Gülsüm bacı! Düğünü yapmak için toprağını rehine koyup... ...Kazım Ağa'dan borç para almışsın diyorlar köyde!
1: Rehine koydumsa kimle karışır? Malımı, mülkümü, kahyası mısınız siz? Herkes aynı şeyi yapıyor, söz olmuyor da... ...Bana gelince kıyamet kopuyor!

0: Niye takmıyorsun yüz görümlüklerini? Seni onlarla seyretmeye doyamadım da. Hadi şimdi tak da bir daha da çıkarma sakın.
1: İstemem. Sat onları.
0: Satayım mı? Neden?
1: Borçlarımızı ödemek için.
0: Ne borç?
1: Bunları almak için anan toprakları reyine koymadı mı?
0: Koyduysa ne olur? Çalışır öderiz. Sen bakma söylenenlere, güzelliğini çekemiyorlar senin. Hadi ver elini, ver.
1: Hayır, bırak elimi. Ne olursun bırak. Takmam onları.
0: Hayır, takacaksın. Bunlar senin.
1: Yapma Ali! Anan görecek.
0: Görürse görsün. Kapama yüzünü. Deri kızları kadar güzelsin.
1: Allah'a dua edeceğim, ölünceye kadar beni böyle göresin diye.
0: Ben yaşadıkça bunları bir daha çıkarmayacaksın.
2: Merhaba kızlar! Su kaplarınız bakırdan mı yoksa topraktan mı?
3: Sen bu köyde yaşadıkça kimsenin bakır su kabı olamaz.
2: Bilakis, ben hepinizin elinde birer altın testi olsun isterim.
3: Hadi hadi, fazla yaklaşma! Önce yüzünü gözünü yıka da pis kokundan kurtulalım.
1: Kim bu pis herif?
3: Sen köye yeni geldiğinden tanımıyorsun. Kazım Ağa derler ona. Köylüye toprağa karşılığında borç para verir. Sonra da aldığı faizlerle insanın iliğini kemiğini emer.

0: Vay utanmaz vay! Ne arıyorsun orada? Düşeceksin! Çabuk in aşağı! Bak utanmaza! Kapıyı kapalı bulunca bacadan girersin ha! Yürü bakayım, seni edepsiz seni! Yürü! Bir oğlun oldu! Yürü diyorum sana! Yürü, çık dışarı!
1: Gelin, yaklaşın! Neyim var, neyim yoksa hepsini dağıtacağım bugün! Al dede! Kızlar ne duruyorsunuz, açın torbalarınızı! Alın, alın!
2: Dur! Ne yapıyorsun Ali? Dağıtma şu buğdayları! Altın demektir onlar!
1: Oğlum oldu Kazım ağa, oğlum!
2: İyi ya, bütün kız çoluk çocuk ne yiyeceksiniz, pişman olacaksın!
1: Sen karışma!
2: Çıldırmış senin oğlun! Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor!
0: Dağıtır elbet, baba oldu, sana ne bundan?
2: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim değil mi?
0: Nereden dörtte üçü senin oluyormuş? Düzenbaza bak!
2: Elbette benim! Oğlun evlenirken aldığın borca karşılık elimde kapı kadar senedin var, anlıyor musun? Eğer borcunu inkar ediyorsan, gidelim bütün meseleyi ihtiyar heyet halletsin!
3: Ben Gülsüm Demir, Kazım Ağa'dan 2000 lira borç aldım. Borcumu bir sene içinde ödemediğim takdirde, her sene mahsulün dörtte üçünü faiz olarak kendisine vermeyi kabul ve taahhüt ederim. İmza yerine de parmağını basmış muhtar bey!
0: Seni dala vereci seni! Ne dedin bu senedi alırken bana? Mahsulün dörtte biri senin, dörtte üçü benim olacaktı!
2: Bu kadın bunamış ağalar! Ne dediğini bilmiyor! Ya bu işi burada halledersiniz, ya mahkemeye gider kendi hakkımı ararım!
0: Nerede ararsan ara, hak benim!
1: Evet, mahkemeye gitmek en iyisi! Devlet baba haklıydı, haksızı da ayırır!
4: Durun! Bu işe mahkemeyi karıştırmaya lüzum yok! Kendi aramızda hallederiz! Getirin senedi bir de ben göreyim!
5: Buyur muhtar bey!
4: Kazım'a haklı Gülsüm kadın! Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın!
0: Yalan söylüyor muhtar! Böyle konuşmamıştık! İnanmayın bu rezile!
1: Gel ana, gel! Yapacak bir şey kalmadı artık!
0: Elbet Allah bir gün senin de cezanı verir! Bu yaptıklarını yanına koymaz!

0: Bize verir misin bu kuşları?
1: Torbamı buğdayla doldurursanız ikisini de veririm size.
0: Gel, istediğin kadar al. Çok buğdayımız var bizim.
2: Ne yapıyorsunuz? Kimin malını kime dağıtıyorsunuz sersemler?
0: Ne karışıyorsun sen?
2: Şuna bak hele! Bana bak oğlum, bunların hepsi sizin değil. Yarısından çoğu benim.
0: Neden senin oluyormuş? Kazım amca! Gel bak ne söyleyeceğim.
2: He!
0: Hırsız köpek!
2: Ne? Hırsız köpek mi?
0: Hırsız köpek ya!
2: Bacaksız seni, utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum! Hırsız köpeksin sen!
2: Ver şapkamı! Yoksa karışmam!
0: Al Hasan! Hayır, tut! At!
2: Ver diyorum, şapkamı ver!
0: At, çabuk at! Hasan al! Koş Hasan, koş! Koş! Tut Murat, tut bana! Ana, ana beni kurtar!
1: Ne oluyor Kazım'a?
2: Ne olacak? Oğulların beni maskara etti! Söyle şuna da versin şapkamı!
1: Murat! Ver oğlum şapkasını!
2: Bak şuna! Ne hale koymuşlar şapkamı! Ama ben bunu da ödetmesini bilirim!

0: Bak utanmaza! Senin bu oğlun şeytanın ta kendisi!
1: Bana bak nine, bana şeytan meytan deme, karışmama!
2: Otur yerine bakayım, insan ninesine böyle şey söyler mi?
1: Öyleyse bana şeytan demesin!

0: Adın ne senin?
1: Kezban. Ya senin adın?
0: Benim adım da Murat.
1: Murat'mış, aman ne çirkin isim böyle!
0: Sen ne anlarsın sersem? Kendi ismine bak önce!
1: Benim ismim güzel, hem sen benim babamı tanıyor musun?
0: Yoo, tanımıyorum.
1: Herkes tanır babamı, köyün en zengin adamıdır!
0: Aaa, kuşa bak!
1: Ver şekerimi, ver diyorum, pis çocuk!
2: Nedir bu gürültü, ne oluyor?
0: Şekerimi çaldı baba!
2: Çabuk ver çocuğun şekerini, fena yaparım yoksa! Ver diyorum sana, yumurcak!
3: Ne oluyor Kazım'a?
2: Torununa sor!
3: Ne arıyorsun orada Murat?
0: Teyze şekerimi kaptı elimden!
3: Ver şekeri Murat!
2: Hepsini yemiş! Sen niye geldin buraya?
3: Kızma Kazım'a! Hele bir yol otur da konuşalım!
2: Hele otur sen de Gülsüm kadın! Otur, otur! Anlat bakalım, gene ne istiyorsun?
3: Daha ekinleri toplamaya 2-3 ay var! Çoluk çocuk yiyecek bir şeyimiz kalmadı! Ne olur bize biraz borç ver!
2: Pekala! Son bir iyilik daha yapacağım size! Söyle bakalım! Rehin olarak ne vereceksin?
3: Ne rehini? Hiç itimadın yok mu bize?
2: Dostluk başka, alışveriş başka! Paramı karşılıksız verir! Ufacık bir faiz almazsam halimiz nice olur! Bundan evvelki borcunuzu da ödemediniz! Çoluğumun çocuğumun rızkını çiğneyemem! Gelinin mücevherlerini getirirsen bir şeyler yaparız!
3: Olmaz! Sakın onları ağzına alma!
2: Peki, peki, kızma canım! Ya evdeki kapkacağı ne dersin ha?
0: Ana, bu Kazım Ağa alçak, bu Kazım Ağa hırsız! Hep bizi soyuyor!

0: tepsim. Vermeyeceğim ona işte. Neyimiz varsa elimizden alıyor. Tepsimi vermem ona.
1: Ver benim biricik oğlum. Vermezsen baban aç kalır sonra. Öyle değil mi Hasan?
0: Öyle ana. Hepimiz aç kalırız. Sen de aç kalır mısın ana? Sakın sen aç kalma.

0: Nereden buldun bu yemeği? Hani yiyeceğimiz yoktu?
1: Şey...
0: Bütün kapkacağın Kazım Ağa'ya gittiğini biliyor.
1: Ne ziyanı var? Hele şu tarlayı açalım. Kimseye muhtaç olmayacağız artık.
0: Sen tarla açmayı çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Toprağın altında bu kaya gibi kim bilir kaç tane daha vardır. Zaten öküzlerden biri öldü. Ötekini de mi öldürelim?
1: Elimizden ne gelir? Açmazsak çoluk çocuk açlıktan ölecek. Hadi şimdi yemeğini ye, hemen işe koyulalım.

0: Ne düşünüp duruyorsunuz öyle? Öküzler öldüyse biz de ölecek değiliz ya! Birbirimize yardım etmek insanlık borcudur. Doğru söylemiyor muyum Ali oğlum? Bak Gülsüm kadın! Ben zannettiğiniz kadar kötü bir adam değilim. Gelinin mücevherlerini rehin bırakırsanız size iki öküz parası veririm.
1: Seni... Sana ancak bu yaraşır. Bırak! Bırak, boğacaksın! Ali. Öldüreceğim, geberteceğim
2: bırak,
1: seni!
2: Bırak oğlum, katil olacaksın, bırak!
1: Çekil! Bırakın beni!
2: Ali,
1: çekilin!
2: Ali, bırak! Oğlum, bırak!
1: Çekilin!
2: Yok, kaçıyor! Hacı herkes kaçıyor! Ali,
3: bu kabada yılanın hesabını vereceksin!
1: Ya, bırakın Ali, beni, geberteceğim namussuzu!
3: Bütün toprağınızı alacağım elinizden! Sürüm sürüm süründüreceğim!
2: Her şeyi berbat ettin. Şimdi ne yapacağız?
4: Az bile yaptım. Zeliş'in mücevherlerini vermektense açlıktan ölmeye razıyım.
2: Gururlu köpek!
4: Onun parasıyla aldıklarınızın hepsini sokağa dökeceğim!
2: Dur Ali! Dur!

0: Çalışma sen, çekil önümden!
1: Yapma Ali!
0: Çekil!
1: Dur yapma!
0: Çekil! Çekil!
1: Yapma! Çocuklarımı aç bırakma!
0: O alçaktan aldıklarınızı yedirtmem çocuklarıma!
1: Doğrusun Ali!
0: Ver diyorum!
1: Dur, etme Ali! Çıldırdın mı sen oğlum?
0: Ben karışma ana!
1: Ayarının altını öpeyim, bunlara olsun, dokunma!
0: Bırak diyorum sana! Bırak!

0: sat hepsini. Bir çift öküz al.
1: Sana kaç defa söyledim Zeliş? Ben sağ oldukça bu bilezikleri sattırmam. Bu gerdanlık bir çift öküz almaya yeter. Çocuklarımın önünde söz ver. Ne olursa olsun bu bilezikleri satmayacağına söz ver.

başardık.

0: Deliş. Ölüp gitseydim ne iyi olacaktı.
1: Sus! Günaha giriyorsun.
0: Böyle yaşamak mı yoksa ölmek mi daha iyi?
1: Allah aşkına böyle konuşma.
0: Size yük olmaktan başka ne işe yarıyorum?
1: Ben yaşadıkça sana seve seve bakarım. Sen yalnız üzme kendini.

0: Vay vay vay! Demek sen hayvanlara bu pis yalaktan su içiriyorsun. Kuyudan su çekmek aklına gelmiyor mu? Hayvanları alın şu herifin elinden!
1: Sakın ha! Dokunmayın onlara!

0: Kazım'a, yapma bunu! Kendi paramızla satın aldık bu öküzleri!
1: Ya bana ödemediğiniz borcunuz ne olacak? Yarın mahkemeye veriyorum sizi!
0: Merhamet et Kazım'a, kötülükten bir şey çıkmaz!
1: Ne duruyorsunuz hala, alın şu öküzleri diyorum! Dokunmayın hayvanlarıma! Bırakın diyorum sana, alamazsın hayvanlarımı!
2: Hadi çekil önümden!
1: Çekil önümden dedim sana!
3: Hadi, göstersene baba yiğitliğini! Ha? Nerede kaldı fiyakan? Çıkar şu öküzün çanını boynundan! Doğrult şunu!

Ah şöyle. Şimdi tam öküze benzedin. Yürüyün.

0: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
1: Bilmiyorum yavrum, bilmiyorum.
0: Babamın elleri yoktu. Şimdi nasıl yemek yiyecek? Kim bakacak ona?
1: Dua edelim Allah onu korusun.
2: Basit bir kaza.
3: Peki, arabanızı ateş açanlar?
2: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
3: Hoş geldin dostum, inan ki çok sevindim.
2: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz, değil mi?
3: Tabii.
4: Beni başından mı atıyorsun?
2: Yolun açık olsun.
4: Görürsün sen.
2: İşte Türkan, bu da Tarık.
5: Merhaba.
6: 12'den vurmuşsun, manikürcü Türkan.
5: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin, şoför Tarık.
2: Onu önceden tanıyor muydun?
5: Tuhaf bir soru.
3: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
2: Bu gemi, Seden Holding'in gururu olacaktır.
7: Evet efendim.
5: Beni seviyorsun.
6: Sevmiyorum.
5: Seviyorsun.
6: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum!
5: Onu çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
8: Evlerin Aşkı, yarın 18'de TV4'te.
9: Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

balla bölüyoruz. Ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
14: Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok

0: katı katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen...

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
10: Kalgon'la. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti. Obsessor.
3: Silvermoon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Engin Can.
12: Dedeciğim.
11: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus kurulu.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
12: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
11: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: Dışarıda ne gördük biliyor musun nine?
1: Hadi kalksana be nine! Anneciğim yetiş! Nineme bir şey oldu!
2: Ana!
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

bulamıyor. Parmağı.

0: Rabbim, bunu zavallının elimden.
1: Vah vah! Demek en küçük de öldü ha? Allah'ım, sen ne büyüksün! Beni göndermekle sağ kalan çocukların rızkını ihsan ediyorsun. Alın! Alın bakayım, yiyin şu leblebileri!
2: Senden bir şey almam, anam yemek pişiriyor bize! Yemek pişiyor değil mi ana?

0: Gördün mü oğul? Bir şey yokmuş çömlekte. Al oğlum, al da karnını doyur, al.
1: Hasan! At onları elinden çocuğum.
0: Niye atsın? Çocuk aç! Sen ne biçim anasın? Ye oğlum, ye!
1: Hasan! At onları dedim sana.
0: Sen anana bakma yavrum! Al bakayım, al!
1: Murat! Çabuk at onları elinden! Atlıyorum sana Murat! Beni mi istiyorsun yoksa onları mı?
0: Ye çocuğum, ye! Nankör it! Açlıktan kırılıyorsunuz, hala akıllanmamışsın! Ne zaman istersen gel! Kazım'a sandığın kadar merhametsiz değildir! Yoksa açlıktan hepiniz öleceksiniz!
2: Ana! Başım dönüyor!
1: Murat! Murat! Murat yavrum, ne oldu? Murat! Murat'ım! Yalvarırım, aç gözlerini! Oğlum! Murat! Murat, duymuyor musun beni? Ne olur aç gözlerini! Oğlum, Murat! Murat!
2: Ana! Karnım çok aç!
1: Murat! Oğlum! Oğlum! Ben şimdi sana istediğin her yemeği getireceğim. Hasan gel! Gel! Kardeşine bak! Ben hemen dönerim.
2: Ana! O hırsıza sakın bileziklerini satma! Babam darılır sonra bize!

0: Sen misin Zeynep?
1: Çok şükür! Sonunda geldin demek.
2: Çocuklarım açlıktan ölüyor. Al şu bilezikleri. Bana biraz yiyecek ver.
0: Gördün mü bak? Gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var. İşte, gel istediğin gibi doldur. Patates, soğan, buğday, fasulye... Her şey var hamdolsun. Biraz da sucuk vereyim sana. Çocuklar yerler. Avrat öleli kendi elimle yapıyorum bunları. Bak gördün mü, bir şey esirgemiyorum senden. Al, bir gülüşüne feda olsun hepsi.
2: Sen ne iğrenç mahlukmuşsun meğer! Her şeyimizi aldın. Şimdi de namusuma, analık şerefime el uzatıyorsun. Çocuklarım için her şeye katlanırım ama namusumu satmam! Benim namusum onların şerefi, onların namusudur!
0: Bir kadın, ana olmakla yaşamak hakkından mahrum kalmaz ki, hadi gel! Kazım Ağa Hanım, varıyor feda olsun sana!
2: Alçak köpek!
0: Dur! Zeynep yapma!

0: kolay gelsin. Maşallah hasat bereketli oldu bu yıl. Oturup hissemizi paylaşsak ne dersiniz Elif?
1: Yetişmiş oğullarım var benim Kazım'a, onlarla konuş. Yuhuu!

0: Arkamdan gel. Murat oğlum, nasılsın? İyisin inşallah. Hadi kalk da şu hissemizi bölüşelim.
1: Borç defterini görmeden bir avuç buğday vermem sana.
0: Hele hissemizi alalım, sonra borç defterini ne zaman istersen gelip görürsün. Hadi gafur, doldurun çuvalları.
2: Allah'ından korkmaz mısın sen Kazım ağa? Ne istiyorsun oğlumdan? Bunları çocuklarım için yetiştirdim. Başınızın gözünüzün sadakası olsun. Oğullarımın başının gözünün sadakası olsun. Al! Hepsini al da defol başımızdan.
0: Ne yapıyorsun sersem? Dağ başında mıyız? Sok o silahı beline. Sen bu aptalların kusuruna bakma. Ne duruyorsunuz öyle? Doldursanıza çuvalları. Hadi, hadi bakayım.
1: Dokunmayın onlara! Bir tek buğday tanesi bile vermem bu herife.
3: Murat, bu buğdayda onun da hissesi var. Bırak şu dirgeni elinden.
1: Bırakmam!
3: Alacağını al da çabuk defol git buradan!
0: Sen var ol evladım, hadi!

0: alçak bizi aç bıraksın diye mi bu kadar eziyet çektik?
1: Oğlum, bir tanecik Murat'ım. Ananı seviyorsan bırak o elindeki odun. Hadi bırak, ne olur.
0: Söyle öyleyse şu rezile, borç defterini göstersin çabuk.
2: Şimdi, nerede o? İşte, istediğin gibi bak.
0: Ana? Ana ne yazıyor bunun içinde?
1: Aa oğul, ben bu defterden ne anlarım?
2: Boşuna telaş ediyorsun. Sizden hesabı kitabı saklayan mı var Murat oğlum?
0: Oku şunu Hasan amca.
3: Ben okuma bilmem ki.
0: Sen Hüseyin amca?
2: Okumuş insan bile bu defterin içinden çıkamaz.
0: Ya sen satılmış amca?
4: Bu cahil alemle bana mı soruyorsun?
0: Yani istediği gibi soyacak bizi, öyle mi?
4: Elden ne gelir? Yakanızı kaptırmışsınız bir kere.
2: Kazım Ağa'nın hesabı da kitabı da herkese açıktır çok şükür. Gördünüz işte.
5: Allah ısmarladık öğretmenim!
6: Allah ısmarladık öğretmenim!
5: Güle güle çocuklar, güle güle!
7: Murat, ne arıyorsun burada?
8: Bana okuma yazma öğretir misin diye soracaktım.
7: Şimdi pişmansın demek okumadığını.
8: Hem de çok pişmanım. Acaba hala öğrenebilir miyim öğretmenim?
7: Ona buna sataşmaktan, haylazlıktan vazgeçip, gece gündüz çalışırsa.
0: Tabii çalışırım. Şu Kazım Ağa'nın kara kaplı defterini okuyacak kadar öğrenmeden bu işten vazgeçersem, ben de adam değilim.
7: O kara kaplı defterle okuma yazma bilsen de başa çıkamazsın Murat.
0: Neden?
7: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan, bir daha kurtulamaz. Bak sana anlatayım. Yetiştirdiğiniz mahsulü şöyle taksim ediyorsunuz. O üç kısım alıyor, bir kısım da siz. Kazım Ağa aldığı üç kısım buğdayı faize karşılık saydığı için borcunuz hiçbir zaman bitmiyor.
8: Demek ömrümüzün sonuna kadar Kazım Ağa için çalışacağız, öyle mi?
7: Yapacak hiçbir şey yok. Hakkını kanun yoluyla aramalısın.
0: Kazım Ağa bizi kanun kapısında da dolandırmanın bir yolunu bulur. Zor da alacağım borç senetlerini elinden.
7: Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma Murat.
0: Yapacağım. Artık kimse dur.

0: Konuştuklarınızı duydum. Hepsini anlatacağım babama.
1: Bir de selam söyle. Canını seviyorsa tefecilikten vazgeçer.
0: Öyle mi?
1: Şimdi seni...
0: Ne yaparsın?
1: Bak bir daha sataşırsan ağzını yırtarım.
0: Ay ne olacak? Doğru dürüst bir laf mı çıkar senin ağzından?
1: İyi, bunu bil de ona göre davran. Ayının biriyim ben. Hadi şeytan! Dübeş!
2: Tuh be, ne şans!
3: Nereye gidiyorsun öyle arkadaş, niye kalktın ha?
1: Kazanınca kalkarım dedim başında. Yoksa bir itirazınız mı var?
3: Birkaç el daha çevirdik istersen.
1: İstemez. Niye? Yeah. Diğer!
0: Utanmıyor musun güpegündüz ortalık yerde içki içmeye?
1: Sana ne? Keyfimizin kelkayası mısın sen?
0: Böyle yaparsan bu köyde kimse kızını vermez sana, haberin olsun.
1: Aa, korkma! Seni isteyecek değilim nasıl olsa. Lingo lingo şişeler! Çamura mı düştün sendensiz? Kız ne uğraşıyorsun benimle?
0: Sarhoş herif, bırak beni!
1: Bunlar anamın bilezikleri!
0: Olabilir, ama artık bizim!
1: Satar mısın o bilezikleri bana?
0: Senin bilezik alacak kadar paran da mı var?
1: Var!
0: Kaç paran varmış, göreyim! Beş, 15, 25, 35. Aa, hepsi bu kadar çıktı. Bu parayla teneke bilezik bile vermezler adama.
1: Kaç paraysa borcum olsun. Üstünü öderim sana.
0: Nazan öğretmene git, o senin paranı tamamlar.

0: Anna!
1: Murat! Seni domuz seni! Söyle bakalım kaç gündür nerelerdeydin ha? Seni hayla seni! Seni utanmaz seni! Anacığım meraktan çatlasın mı istiyorsun? Geberteyim mi şimdi seni ha? Geberteyim mi?
2: Benim güzel anacığım! Beni hem döven hem seven anacığım!
1: Ay! Bırak beni! Murat beni bırak diyorum! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Kulaklarını çekeyim de gör! Bir daha habersiz ortalıktan kaybolursan gösteririm ben sana!
0: Vallahi de billahi de tövbe!
1: Bak hala konuşuyor! Geber! Geber! Geber de kurtulayım senden! Hala gülüyor utanmadan! Nereler dedin çabuk söyle!
2: Anlatacağım ana! Bak dinle ne geldi başıma!
1: Ne geldi başına ha?
2: Derenin kenarında yatmış uyumuşum! Birden gürültüyle uyandım! Aman Allah'ım karşımda ne göreyim! Yemyeşil cübbeler içinde, aksakalıyla nur yüzlü bir ihtiyar durmuyor mu?
1: Hızır aleyhisselam olmasın sakın!
2: Herhalde oydu! Ha şöyle dev gibi bir ihtiyar!

0: ihtiyar. Sakalları dizlerine kadar iniyordu. Dile benden ne dilersin evlat diye sordu.
1: Ne diledin oğlum?
0: Ben hayatta kendim için hiçbir şey istemem dedim. Ama annemin bileziklerini o Kazım domuzun...

0: Bu bilezikleri isteyeceğine neden babanın nerede olduğunu sormadın? Hadi kalk gidip babanı soralım ona.
1: Tam soracağım sıra, Hızır Aleyhisselam duman olup kayboldu. Babam burada olsaydı ne kadar sevinirdi kim bilir. Bir daha sakın bu bilezikleri çıkarayım deme.

0: bileziklerim geri geldi. Hızır Aleyhisselam vermiş Murad'a.
1: Hızır Aleyhisselam'dan söz edip günaha giriyorsun ana. Doğruyu söyle, nereden çaldın bilezikleri?
2: Hırsız değilim ben, sözünü geri al.
1: Almıyorum.
0: Sen ne biçim abiysin? Kardeşinin hırsız olduğunu kim söyledi sana?
3: Ben söylüyorum Zeliş kadın. Kızımın bileziklerini çalmış dün gece.
2: Hırsız değilim dedim, onlar annemin bilezikleri.
3: Söyle Kezban, gece odana girip çaldı değil mi? Söylesene kızım!
2: Ha? Onlar annemin bilezikleri! Geberteceğim ikinizi de!
4: Kendine gel Murat!
2: Dur! Bırak abi! Bırak!
3: Zeliş, kızım! Biliyorum, sen haram mala el sürmezsin. Hatırını saydım da jandarmayı işe bulaştırmadım. Bilezikleri ver de gidelim.
2: Bırak! Hayır anne, vermeyeceksin! Onlar senin bileziklerin!
0: Ben çalınmış bir şeyi koluma takmam! Yalan söyledin bana, yazıklar olsun! Hasan kurtar beni!
2: Bırak Murat! Bırakmayacağım işte!
4: Bırak diyorum sana!
0: Hasan, Hasan yapma, ne olur yapma, bu olacak!
4: Bırakıyor musun?
2: Ana! Verme bilezikleri! Babamın hatırı için verme!
0: Baban karısının çalınmış bilezikler takmasına hiçbir zaman razı olmazdı oğlum!

0: Hasan, al ver şunları.
1: Sağ ol.

0: Merhaba Murat.
1: Merhaba Nazan öğretmen. Abi Masa'nın düğünü var yarın.
0: Allah mesut etsin, darısı senin başına.
1: Hiçbir zaman evlenmeyeceğim ben.
0: Neden?
1: Çünkü evlenmek istediğim kızla aramızda uçurumlar var.
0: Yoksa Kazım Ağa'nın kızı Kezban mı bu?
1: Kezban mı? Şeytan görsün onun yüzünü.
0: Kim bu talihli kız öyleyse?
1: Okumuş, uslu akıllı bir kız. Bense cahil, serserinin tekiyim.
0: Yanılıyorsun. O senin serserinin teki olmadığını biliyor. Ama gene de seninle evlenemez. Çünkü başkasıyla sözlü. Allah'a ısmarladık Murat.

0: Çıkar o bilezikleri çabuk!
1: Çıkarmıyorum işte! Erkekten zorla alırsın!
0: Çıkar diyorum sana!
1: Yetişin! Yetişin! Yetişin! Bileziklerimi çalıyorlar! Yetişin!
0: Çekil
1: be! Babacığım! Baba!

0: Konuşma sen zeliş kadın! Oğlun köyümüzün kızlarına da saldırıyor!
1: Zor aldık zavallı kızı elinden! İki paralık etti senin oğlun köyümüzün namusunu!
2: Nedir benim senden çektiğim al! Utanmıyor musun hiç? Şimdi de köyün namusuyla oynuyorsun ha! Allah cezanı versin senin! Geberteyim mi seni ha? Geberteyim mi? Öldüreyim mi seni söyle! Söyle! Söyle sen yapacak mısın? Ha? Seni utanmaz seni! Seni rezil seni! Hiç utanma yok mu senin ha? Çabuk tövbe de! Bir daha yapmayacağına söz ver bakayım! Söz ver diyorum! Yoksa kemiklerini kıracağım!
3: Söz anne! Vurma yeter artık!
2: Utanmaz seni! Böyle bir günde...
3: Dur ana! Sormadan, dinlemeden suçluyorsun kardeşimi! Bu kızın Murat'ı çileden çıkardığına ben şahidim!
4: Kızımın bir kabahati yok! Düpedüz namusuna saldırdı! Zavallını serseriden çek...

0: Ey ahali, içinizde hiç mi hattan hukuktan yana olan yok? Cezasız mı kalacak bu iş gene?
1: Kazım ağa, üsteleme artık Murat oğlum, sen de af dile de kapansın bu iş!
2: Bu köpekten af dilemektense ölürüm daha iyi! Seni git!
0: Hapislerde sürüm sürüm sürüm durayım, seni de gör! Babanın boynuna taktığın gibi, senin de boynuna tasbih takacağım!

0: baba, yeter artık, öldürecekler.
1: Sen karışma.
0: Murat! Nasıl kıydınız, nasıl vurdunuz böyle? Murat oğlum, aç gözlerini.
1: Oğlun bu köyde yaşayamaz artık. Ya çekip gider, ya da hapislerde çürütürüm onu. Ey ahali! Köyü bu serseriden kurtarmak istiyorsak, tez götürüp jandarmaya teslim edelim. Bugün benim kızım olan, yarın da sizin kızınız olacaktır.
0: Yalvarırım bu defalık, affet Kazım ha, ne olursun affet.
1: Kaçıncı af bu, seliş kadın? Ne duruyorsunuz hala, götürün!
0: Murat! Murat! Murat! Durun! Durun! Durun! Durun! Jandarmaya teslim etmeyin oğlumu! Oğlum! Söz veriyorum size! Bir daha böyle bir şey olmayacak! Her şeyine ben kefilim, yemin ederim her şeyine kefilim!
1: Sen hala bu serseri oğlunun adam olacağını sanıyorsun! O çoktan sapıtmış yolunu!
0: Hayır! Hayır, tanımıyorsunuz siz onu! O kimseye kötülük yapacak bir çocuk değil! Ne olur dinleyin beni! Tanrı'nın ve hepinizin huzurunda yemin ediyorum! Eğer bir daha böyle bir şey yapar, köyün namusuyla oynarsa, ben vereceğim cezasını! Kendi ellerimle öldüreceğim onu! Ama bu seferlik bağışlayın! Jandarmaya teslim etmeyin onu!
2: Büyüklük sende kalsın Kazım ağa! Gel şu zeliş kadının sözünü çiğnemeyelim!
3: Evet, Murat kabahatli! Ama bir fırsat daha verelim ona!
1: Madem öyle düşünüyorsunuz, benden günah gitti! Nasıl istiyorsanız öyle olsun!

0: Ne sakladın oraya?
1: Hiç, hiçbir şey ana.
0: Yalan söyleme, buraya bir şey sakladığını gördüm.
1: Hayır ana.
0: Sakladım diyorum!
1: Görmek mi istiyorsun mutlaka? Anladın mı neymiş?
0: Ver onu bana!
1: Hayır!
0: Ver onu bana yavrum! Sonra bütün hayatın mahvolur.
1: Mahvolacağı kadar olmuş zaten. Ama önce o Kazım domuzunun leşini yere sereceğim.
0: Hayır, sakın ha! Bir daha böyle şeyler duymayayım ağzından.

0: Aklıma koydum bir kere ana! Geberteceğim o namussuzu! İsterlerse beni assınlar sonra!
1: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim! Kendine acımıyorsan anana acı! Ben sensiz ne yaparım? Nasıl yaşarım sonra? Ver o tüfeği bana! Kazım Ağa'yı öldürmekle bu dünyadan kötülük kalkar mı sanıyorsun?
0: Dünyayı bilmem ama bu köyü kötülükten temizleyeceğim!
1: Hayır oğlum! Silahla, kanla hiçbir şey temizlenmez! Bak, günden güne durumumuz düzeliyor! Çoğu gitti, azı kaldı! Tanrı elbet bizim de yüzümüzü güldürecek! Kırma beni evladım! Beni yalvartmak hoşuna mı gidiyor? Ne olur, ver şu silahı!
0: Hayır!
1: Ne olursun!
0: Boşuna uğraşma ana! Kimseye vermem bu silahı! Kimseye vermem!

0: Bu tüfeği bırakmazsan sütümü helal etmez sana.
1: Bırakmam dedim. Karışmayın işime.

çıkarım yoksa? Şekil önümden. Kardeşimsin. İyiliğini istiyorum. Tüfeği alamazsın. Şekil dedim sana.

0: Kırma hala! Ne olursun kırma hala! Elimde silah olmadan da gebertirim ben o köpeği!
1: Öldürürler seni! Gitme oğlum!
0: Bırak beni ana! Bırak diyorum!
1: Bırakmam! Öldürsen de bırakmam!
0: Bırak! Bırak!
1: Dur Murat! Dur! Dur! Gitme!

gitme. Ananı çiğneyip gitme. Öldür beni de öyle git. Hasan'ım! Elin ayağın kırılsın senin evlat gibi! Hasan! Hasan! Hasan evladım, iyi misin? Aysel kızım, gel sen kocana bak! Murat da bir delilik yapmadan ben peşine düşeyim!

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
5: Şok şok cepte şok.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien. Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Tam da leslik. Yaşanacaksa.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
9: Yemek sepeti.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük olan yazsınız.
15: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava atacağız bu sırada.
12: Eyvah yakalandım.
16: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: favori dip sosunla sende twist'le.
1: Bugün çamcı gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal çamlıca
3: gazoz. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
6: Bir beslen tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Uçarsın.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba. Nasılsın?
12: Engincan.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kılı.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
13: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kılı da yıkılıyor dede.

0: sakallının yanından geliyor!
1: Söyle, nereye sakladın o haydudu? Seni de birlikte teslim edeceğim jandarmaya!
2: Seni Allah'ın cezası seni! Bırakın! Bırakın! Geberteyim şu namussuzu, bırakın!
3: Çekilin! Çekilin, alçak herifler! Ne istiyorsunuz zavallı anamdan?
1: Ne istediğimi şimdi görürsün! Gafur, yakın şu ekinleri!
2: Durun! Durun, yakamazsınız ekinleri! Durun! Yakamazsınız! Yakamazsınız diyorum!

0: Hakkını helal et ana. Ben artık buralarda duramam.
1: Gitme yavrum. Korkma. Kimse bir şey yapamaz ben varken sana. Ölürüm de kimseye ezdirmem seni. Ömrüm boyunca kaçacak değilsin ya.

0: one of them. Allah'ım, Murat'ımı bir kere daha görmeden canımı alma.
1: Hasan oğlum, bırak gireyim. Ananı mutlak görmem lazım. Murat, Murat geliyor Zeliş kadın, Murat!
0: Murat mı geliyor? Nerede oğlum? Nerede Murat'ım? Murat! Murat geliyormuş. Hasan, bırak beni. Murat geliyor.
2: Hastasın be ana. Nereye gideceksin?
1: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da, namusum da senin elinde Zeliş kadın. Murat'a senden başka kimse söz geçiremez. Ben ettim, sen etme Zeliş kadın. Bağışla bizi, yalvarırım. Bana acımıyorsan zavallı kızıma acı.
0: Yeter, yeter Kazım ağa, yeter! Ben çoktan bağışladım seni.
2: Nasıl bağışlarsın bu alçağına? O bizim can düşmanımız!
0: Sus! Kimseye düşman değiliz biz. Kezban Kazım ağanın kızı değil, bizim köyümüzün kızı. Onun namusu hepimizin namusu sayılır. Eğer kıza el sürmeye kalkarsa ellerini kırarım onun. Ama benim çocuğum böyle bir şey yapmaz. Gidip konuşacağım onunla.
3: Hastasın ama ana!
0: Onu görünce hemen iyileşirim. Sopamı ver bana!

0: kızın, anasının canı oğlum.
1: Nasılsın ana?
0: Sensiz nasıl olabilirmiş ana? Hadi çabuk in aşağıya, bir daha elimden kaçmayasın diye seni iple sımsıkı bağlayayım da gör.
1: Çekil ana!
0: Çekilmem! Hiçbir yere, hiçbir yere gidemez!
1: Bırak ana, gitmem lazım!
0: Hayır, bırakmam! Bırakmam! Gidemezsin!
1: Ana bırak!
0: Bırak!
1: Bırak, ezileceksin!
0: Beni öldürmeden hiçbir yere gidemezsin!
1: Bırak ana, görülecek bir işim var!
0: Bırakmayacağım!
1: Bırak diyorum ana!
0: Murat! Murat!

0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Emret, boynu kıldan incedir Kazım amcanın.
1: Bırakın! Bırakın diyorum babamı, bırakın!
2: Anamın bilezikleri nerede?
0: Bilezikleri istiyorsun. Hiç merak etme sevgili oğlum. Ben onları zaten senin için saklıyordum.
2: Nerede saklıyordun?
0: İçeride, sandıkta! Ya, sandıkta! Ah bu Murat! Elimde büyüdü kerata! Ya, elimde büyüdü! Küçükken de böyle yaramazdı işte! Ya, yaramazdı! Ama aslında beni çok sever! Tamam işte, bu sandığın içinde!

0: Ben sana demedim mi bak, olduğu gibi duruyor işte! Murat oğlum! Her eline geçeni niye yere saçıyorsun? Sonra nasıl çıkarım hesapların içinden? Sakın ha! Bunları yakarsan Kazım amcan mahvolur sonra! Yapma Murat! Acı bana oğlum, yapma!
1: Sen hayatında kimseye acıdın mı? Ekmeğimizi aldın, hayvanlarımızı aldın! Kimsenin elinde ekilecek bir karış toprak bırakmadın! Yıllardan beri köylünün kanını, iliğini emdiğin yetişir artık!
0: Yapma, yapma! İstersen evimi, barkımı, her şeyimi yak! Helal olsun sana! Ama canıma kokunma!
1: Boşuna yalvarma! Köpek gibi gebereceksin!
0: Yapma evladım!

0: Yaptıkların yeter! Kıza dokunma!
1: O da babasının kızı! Anam Allah'ın huzurunda köyün namusunu koruyacağına yemin etti Murat! Bırak kızı! Çekilmezsen seni de vururum Hasan! Çekilmiyorum! Vur istersen! Çekil diyorum Hasan!
2: Kardeşini nasıl vurursun?

yaklaşanı gebertirim!

0: ha! Sen bu işe karışma!
1: Kezban'ın namusu, köyün namusu! Benim namusum sayılır! Bırakmazsan vururum seni!
0: Sen benim biricik anamsın! Nasıl kıyarsın oğluna?
1: Allah'ın huzurunda yemin ettim! Oh benim güzel oğlum! Elini ayağını öpeyim! Seni öldürmeye mecbur etme beni!
0: Hepimizin malı olacak o! Öldürsen de götüreceğim!
1: Murat! Bırak dedim! Evlat katil etme beni! Bak, yalvarıyorum! Ne olur bırak!
0: Hayır ana, hayır!

0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: Buraya alışacak mısın?
3: Evin, ablanın oradan ayrıcalığı mı var?
4: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolların sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Doktora bir göstermeli ya. Çocuk bu, ha deyince doktora mı gidilirmiş?
2: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
4: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
6: Bereketli ya, olsun.
5: Olsun.
4: Azar olsun.
0: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
3: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
4: Her şey.
3: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
2: Bakiyesini 2 haftaya kadar, Kurban Bayramı'nın 1. günü isterim.
5: Şu önlüğümü getir.
3: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
7: Gelin yarın 16.15'te TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarını.

0: favori dip sosunla sende twist'le.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kart

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Siparişiniz.
3: Ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
6: Şok şok cepte şok.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Favori dipsosunla sende twist'le.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
10: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Engin Can.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kulu.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Ha, geldin Artin. Suyunuzu sıktı bu baret sizin. Tam 30 sene. İşi bitti miydi? Haydin sokağa.
1: İşle iyi değildi. Baret ne yapsın? Ödedi tazminatımızı. Evin altını atölye yapacağım. Hem senin yanında olurum.
0: Ha, şu boynumu ovaydım biraz. Ah.
1: Kemo giysiden siparişlerim var. Bodrumu hemen hazır edeceğim. Ha, dur, senin ilacını da hazır edeyim.
2: Artistlerin ışığını yapmaktan yapamamışsın.
3: Tamam, yaptık işte, bak oldu.
2: Ah, bugün yine kaç kere madama gitmişimdir. Artık iyice huysuz oldu. Bir etek bile bitirememişimdir doğru dürüst. Çıngır da çıngır.
3: Artin emekli oldu artık. Kendi bakar madamasına. Sen de kurtulursun.
2: Burama gelmiştim. Bir taraftan da bu ayağımın dibinde.
3: Hadi sana da gün doğdu. Artin amcan hep evdedir. Sen de çıkmazsın oradan.
2: Zaten bütün gün onun başında. Allah razı olsun madamdan. Hadi elin durmaz mı senin kör boğazlı?
3: Madama can yoldaşı olurlar be, fena mı?
4: Bunda asıl azıcık bizi rahat etsin.
3: Siz dadı ararsınız çocuklarınıza. Gülizar ellerine doğdu onlara. Oğlana benzer mi o? He?
2: Hadi al dayı. Seni gavurun yanaşması seni.
5: Artin amca, bak bu yarım kalmış.
1: Bitireceğiz kızım. Kalır mı işi?
5: Artin amca, Allah da bizi böyle mi yapar? Yani senin mankenleri yaptığın gibi.
1: Allah biraz daha fazla özeniyordur kullarına.
5: Amca, Allah bizi yarattıktan sonra mı ayırır?
1: O ne demek o?
5: Yani bizim Müslüman ve gavur yapıyor.
1: Hay ağzını öpeyim çocuk. Nereden bulursun bu lafları?
5: Sonra mı ayır Artin amca?
1: Dinle bak.

0: Dünyada birçok değişik din vardır. Bakkal Yani'nin dini, benim dinim, babanınki. Köşede eskici Moiz var ya onunki. Çinliler, Hintliler. Herkesin dini ayrı ayrıdır.
1: Yani Allah'ları kendileri mi seçiyor insanlar?
0: Allah'larını değil be kızım. Dinlerini seçerler.
1: Din Allah değil mi?
0: Allah başka. Allah bir tanedir. Dinler çeşit çeşit. Dinleri ne olursa olsun tüm insanlar Allah'ın kuludur.
2: Artık,
1: ben gideyim Martin amca.
2: Yukarı bak biraz.

0: Hayır. Hayır dedim size ben. Anlamaz mısınız? Hayır.
1: Ya ama baba bir dinle, dinlemeden karar veriyorsun ha.
0: Sen ağzını açma. Benden habersiz işler çevirin. Bir de utanmadan konuşur. Fazla şımarttık bunları Artur Usta. Hep anasının yüzünden. Yok devir değişmişmiş, yok sıkmak olmazmış. Al işte.
2: Remzi evladım, bir dinlesen iyi olur. Belki bir diyeceği vardır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.
0: Artur Usta, onlara arka çıkasın diye çağırdılar seni, bilirim. Peki sen bilir misin yaptıklarını? Utanma yok bunlarda be. Doluşmuşlar çoluk çocuk o itin arabasına, gezmeye gitmişler. Zannettiler ki ben duymam, görmem. Ha, bana güçmen Remzi demişler, onlar giderken ben gelirdim.
1: Ne yapabilirdim yani, sokmuştur kafasına bir kere. Bari bir göreyim, tanıyayım, konuşayım, neyin nesiymiş dedim.
0: İyi halt ettim. Tanıdığında ne oldu? Çok mu beğendin?
3: Delikanlı adamdır işte.
0: Ulan öldürür bu kadın insanı be! Bana soraydın, ne malın gözü olduğunu söylerdim sana!
1: Necdet malın gözü filan değil!
0: Sana sorduk mu kız?
2: Sen susasın kızım, büyükler konuşurken sana laf düşmez.
1: Recep Usta'ya sorarsın ama!
0: Tabii ona sorarım! Sana mı soracağım? Recep Usta'ya sordum, aldım cevabımı.
1: Recep Usta Necdet'e iftira atıyor ama!
0: Neden iftira atsın Recep Usta? Ne alıp veremedi bana o itle?
1: Ucuza çalıştırmak için. Necdet'i de ötekiler gibi enayi zannetti. Necdet akıllı, yer mi o?
0: Çileden çıkarma beni, kes sesini!
1: Remzi Bey, bir de Necdet'in tarafını dinlesen, bakalım o ne anlatacak?
0: Recep Usta'nın dedikleri yeter bana.
2: Delikanlıdır, gençtir, pes söylemiştir. O yaşta insanın ettiği lafı kulağı duymaz. İnsan ustasına sövmez ama yapmıştır bir cahillik.
4: Ben o küstah herife kız vermem usta.
1: Ya baba araba alacak, tam silkedecek ya, vallahi billahi.
0: Ya, ya. Hala konuşun, hala konuşun, patlatacağım tokadı suratına şimdi.
3: Arabası da yayla gibidir maşallah.
1: İşte kızın bir kısmeti çıkmış. Gel şu işe razı ol Remzi Bey.
0: Remzi Bey. İşine geldi mi Remzi Bey? Bana bak karı. İstersen Remzi Paşa de, o hergeleye verilecek kızım yok benim.
5: Hergele ne demek baba?
0: Gülizar, sen üstüne vazife olmayan laflara karışma kızım. Gir içeri hadi.
1: Bıktım vallahi be, bıktım usandım. 18'imi doldurdum. İsim miyim ben? Vazife işte.
3: Sen de kız otur yerine. Sen de gel şu işe razı ol efendi. Bak, ben gördüm, konuştum. Sevdim çocuğu.
0: Sen al o zaman. Ne çocuğu be? Ayı gibi herif!
1: Ha! Niye ayı gibi olsun? Aslan gibi!
0: Sus kız bak şimdi, sus!
3: Ay susun be, susun be! Rezil oldu komşular, aç şu radyoyu Gülizar! Aslan gibiymiş,
0: o tekliğine basmış! Aa. Hala konuşur, bir dinlemez beni!
6: Saatle 15.22'de Bond'daki ticaret ateşemiz Mehmet Ali Günyüz, Ermeni örgütü Asala tarafından işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Müessif olay Bond Büyükelçiliğine 100 metre uzaklıkta, elçilik garajının kapısı önünde cereyan etmiştir. Olaydan bir saat sonra Ajans France Presse bürosuna telefon eden bir kişi, Asala adına olayı üstlendiklerini bildirmiştir.

0: Bu olayla birlikte yurt dışında öldürülen Türkiye temsilciliklerin...
1: Anne ne olmuş?
2: Bir Türk vurulmuş.
1: Kim vurmuş?
3: Ermeniler.
1: Altın amcamlar mı?
4: Takma kafana be Artun Usta. Biz birbirimizi biliriz. Yüzlerce sene iç içe yaşamışız. Bölecekler şimdi bizi akılları sıra.
5: Kötü işler bunlar Remzi evladım. Sona hayır getirmeyecek. Ben kaçayım. Armine de kötülemiştir şimdi. Her şey olacağına varır evlat. İnadın kimseye faydası yok. Takmış kafaya. Oluruna bırak. Yarın öbür gün torunun, tosunun olur. Sonra barışması zor gelir. Sen bugünden rızanı veriver. He? Hadi iyi geceler.
4: İyi geceler Artin Usta.
6: Thank you.

0: Amca, anne teyzenin oğlu şimdi bir kuş gibi uçtu değil mi?
1: Bir kuş gibi kuş.
0: Cennete uçtu anne teyze.
1: Cennete uçtu. Allah günahlarını affetsin. Yoktu da garibin bir günah.
0: Biz de ölünce cennete mi uçacağız?
1: İyi insan olmuşsak elbet.
0: Hepimiz mi?
1: Elbet.
0: Yani ben, sen, annem, babam, hinler, cinler.
1: Hinler, cinler de kim?
0: Sen dedin ya, başka dinleri olan hinler, cinler.
1: Hay Allah iyiliğini versin. Hintlilerle Çinliler.
0: Ya kötüler?
1: Kötüler de cehenneme.
0: Necdet abi cehenneme mi gidecek?
1: Onu da nereden çıkardın kız?
0: Babam onda bir kötülük var diyor.
1: Onların nereye gideceğine Tanrı karar verir. İnsanlar değil kızım.
0: Amca, Tanrı beni seninle aynı yere koysun, olur mu? Beraber gidelim cennete. Yani sen, ben, annem, babam, bir de Yılmaz.
2: Hadi Remzi,
3: dur, yürüyün çocuklar. Gelirim, ceketimi giyerim. Dur,
4: aa, Azim amca.
1: Gülizar'ım, bu da çamsa kızı çoban armağanı. Al bakalım, koy kalemlerini içine.
3: Hadi yürüyün artık, yürüyün.
1: Durun, durun bakalım. Bekleyesin Remzi oğlum, bir saniye bir resim çekelim.
2: Hayır, hayır, gel şöyle. Çabuk hadi. Önüme dur, saçlarını izle.
4: Dur, tamam.
1: Remzi, sen yaklaş şöyle. Gülizar, sen de gül. Gül. He, tamamdır.

0: kayıt kapanmadan yetişsek bari.
1: Yetişiriz be kızım, yetişiriz. Şadan, ben giderim. Sen ışıkları depoya götür. O birliği de tamir et.
2: Nesine edeyim be usta, ölmüş o.
3: Remzi, bu kız senin mi?
1: Evet abla. Dikiş kursuna kadar getiririm.
3: Adı ne bu senin kızın?
1: Anamın adını koymuşumdur ona. Gülizar.
3: Bir dakika. Tuncay, bir dakika.
4: Remzi, senin kızın yüzü çok güzel.
1: Güzeldir.
4: Biz de taze görünmemiş bir genç yüz arıyoruz. Ne dersin, senin kızı bir deneyelim mi?
1: Ama bu daha dünkü çocuk.
4: Ne yani Remzi? Sanki reklam işini bilmiyoruz. 3 aylık bebeler bile çıkıyor reklama. Bu iş de zaten onun yaşına göre. Dişi macunu.
1: Yok gözünü seveyim Tuncay Bey. Ben bu setlerde çürüdüm. Sokmam kızımı bu işlere. Hadi yürü.
3: Hani sen geçim zor diyordun? Sen kursu öğrendiği dikişle para mı kazanacak sanıyorsun?
1: Benim hanım evde etek filan bastırır konfeksiyona. Bu da anasına yardım eder işte. Gitsin derim dikiş kursuna. Elinde bir marifeti olsun. Bir gün bakarsın gündeliğe gider. Etek metek diker karılara. Nafakasını çıkarır işte.
3: İyi ya Remzi. Bu kız bir diş macunu reklamı yapar. Dur bakayım ne ayırmış oyuncuya. Yeni bir yüz olursa 500 bin liraya kadar maaş var. Ama ben bir deneme çekeyim. Şey... Olursa ne hala alırsın 500 bin.
1: Ama başka da bu iş.
4: İş iştir. Sen ne diyorsun Remzi?
1: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım var mıdır gönlü?
3: Bence dünden razı.
5: Kız, artist oluyorsun ha? Hadi bakalım, artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz.
1: Ne artisti be, ne artisti? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor?
5: Az mı baktım ben ona çocukken? O para kazanacak, biz de sebepleneceğiz biraz.
6: Aynaya bakmaktan başka neye bakmışındır sen? Ona bakmışmış. Ona biri baktıysa Artin'le madamı baktı. Asıl sana ben baktım ben.
1: Baktın mı? Oldu. Neticeye bak sen. Şimdi ikisine de ben bakarım.
5: Aman baba başlama sen de yine. Sen de kaşıkla verip sapınla çıkarıyorsun ha. Kız artist bozmasın, kaldırsana şunları.
6: Ha, artist de olur benim kızım. Neye eksiktir artistlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil.
5: Ay takma burun değil, yapma burun anne. O takma olanlar meme.
1: Terbiyesiz. Kendi kendinize gelin güvey olmayın be. Yarın çekim provası vardır. Bakarsanız beğenmezler.
5: Ah olur mu hiç? Yatmadan saçlarını saracağız Gülizar. Tırnaklarını da boyarız sedefliyle, tamam mı?
7: Hadi be abla, bir güzel oyna da beğensinler seni.
3: Floren.
8: Aç şunu kapaklar.
9: Selam. Hadi lan seni biraz çok zor.
4: Bu yazı çıkar.
3: Ben mi?
8: Tamam güzel.
3: Floren 2R'li, dişleriniz bembeyaz.
8: Hadi canım. Sen diyorsun. Çabuk çalışın lan hadi.
10: Ve etmek için giriştiği kampanyanın giderek ağırlaşması üzerine kaçış planları yaptığını söyledi. Kanada'nın Vancouver şehrine geldiğinde...
11: Gülizar kızımın şerefine içelim. Başarısı devamlı olsun.
5: Aa, durun bakayım. Ağlıyorum ne benimki?
7: Yo, sana öyle geldi.
6: Tam 50 kere Floren dedim.
11: Her iş zordur kızım.
5: İlahi Artin amca. Şimdi herkes parasını emek vermeden kazanıyor. Aklı olanlar tabii. 2 kuruş paran varsa koy faizi ay başını bekle.
1: Gülizar'ın parasını da faize vereceğim.
7: Aa, dünyada olmaz. Önce bir renkli televizyon alalım. Ben kızımı şöyle rengarenk seyretmek isterim. Remzi... Sonra da bir çamaşır makinesi alalım. Vallahi benim 2 büklüm oldu çamaşır yıkamakta.
5: Ha, çamaşırları ben yıkıyorum ayol anne. Ha, benim yerime senin belin büküldü anlaşılan.
7: Bakın başlıyor. Başlıyor.
3: Floren 2R. Floren 2R ile dişleriniz bembeyaz. Önce koru, sonra
5: kor. Çok güzeldi. Bakalım bundan sonra ne yapacağım?
1: Sonrası manası yok. Para faizle Gülizar dikiş kursuna.
7: Ama baba.
1: Aması maması yok. Para ise para kazandığı işte. Hevesini aldı.
6: Renkli alınmadan parayı faize koydurtman bak bilmiş olasın.
3: Baba, bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
1: Bak bu işin sonu gelmez kızım. Başka film çevirmek yok dedim, tamam mı?

0: Emzi, evladım, sen demedin mi bu akşam münakaşa yok diye? Biz şimdi kutlama yapıyoruz. Hadi kadehleri tazeleyelim. Hadi şerefe. Haydi iyi geceler.
1: Güle güle
0: İyi, çok
1: hayatım.
0: memnun
1: Güle güle.
0: oldum. İyi
1: Güle güle
0: geceler.
1: Akın amca.
2: Dur bakalım, dur.
1: Seyrettin mi?
3: Evet, gördüm.
1: Beğendin mi?
3: Çok güzeldi. Kahvede seyrettik arkadaşlarla. Doğan, Avni falan. Çok fiyaka yaptım he. Başka film çevirecek misin?
1: Babamın haberi yok ama Tuncay Bey sırada bir tane daha var dedi.
3: Tuncay Bey de kim?
1: Yönetmen canım.
3: Babana niye söylemediniz?
1: Başka yapayım istemiyor. Ablam şimdi üstüne varmayalım, nasıl olsa razı ederiz dedi.
3: Yarın parka gelecek misin?
1: Yarın babamla paramızın kalanını almaya gideceğiz. Sonra o sete gider, ben de gelirim.
3: Geleceksen söyle de bir araba ayarlayalım.
1: Gelirim dedik ya.
3: Yarın Hasan Bey'in arabası boyadan çıkıyor. Alırım ustadan elektrikçiye götürmek için. Seninle bir tur alırız he.
4: Gülizar!
1: Tamam. Babam çağırıyor, hadi git. Gelirim öğlene doğru.
5: Kiminle konuşuyorsun sen?
1: Recep Usta'nın çırağı var ya, Erkan.
5: Ne olmuş Recep Usta'nın çırağına?
1: Erkan canım, hani sen babasıyla tavla oynarsın kahvede.
5: Ne olmuş Erkan'a?
1: Bir şey olmamış baba. Kapının önünden geçiyordu işte. Televizyonda görmüş de onu söyledi.
5: Sen kapıdayken geçmesin o it. Ya da o geçerken sen kapıya çıkma. Benim yanmıştır bir kere başım Recep Usta'nın çırağından. Al sana bir çırak zede, kucağında da çırak zade. Bacaklarını kırarım kız, bilmiş ol. Müşterilerinin arabalarını çekip atlarına kız tavlıyor ergeleler. Bu salak gitti. Üstelik herifin arabasının son iki taksidini de ben ödedim. Ne yapsaydım? Bu babası hapiste mi diyeyim hele güne? Parasını ödeyemediği arabaları alırım. Milleti dolandırır mı diyeyim? Bana bak. Recep Usta'nın çırakları geçmesin kapımın önünden. Kıralım bacaklarını.
6: Sen fazla kaçırmışsındır Remzi.
5: Ulan sen ağzını hiç açma. Yırtarım kulaklarına kadar. Sen değil miydin araba alır? Taksicilikte çok para var. Ver kızı gitsin diyen para göz karı.
6: Tamam. Aa, deli mi ne?
3: Nasıl geçti?
1: İyiydi. Bak, buna hediye ettiler.
3: Ne o, para vermiyorlar mı?
1: Aa, vermez olurlar mı? Parayı babam alıyor, faize koyacak. Bunu bana verdiler.
3: Güle güle giy. Yakışmış.
1: Seyredecek misin televizyonda beni?
3: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten. Başka bir şey yaptığımız yok. Bizim nişan işini söyledin mi?
1: Erkan, daha babama bir şey diyemem. Bu konuda hassas biliyorsun. Dikişe gitseydim söylerdim belki ama... Şimdi işler karıştı. Biraz zaman tanı, sıkıştırma beni.
3: Ne kadar zaman?
1: Bak, haftaya perşembe haberlerden önce aç televizyonu. Haftaya bugün, su reklamı için, olur mu?
3: Kahvede seyrederim.
1: Yo, kahvede seyretme. Sonra gelip benim başımın etini yiyorsun. Hadi dön sen. Bizim sokağa geldik. Ben uğrarım gene.
3: Baban dünya alem seni seyrediyor, bir şey demiyor da bizi görürse mi kıyamet koparıyor? Madem çırakları beğenmiyor, seni Recep Usta'ya versin.
1: Üf, sinir etme. Hadi bay bay.
5: Yetti be, her gece içerse el kadar kız alkolik olur valla. Götür bunları.
6: Neler günah yok 40 yılın birinde.
1: Benim canım istemiyor zaten. Ben Yılmaz'la kendimi aldım.
5: Bedava mı vermeye başladı bakkal?
1: Baba, ben kendi paramla aldım.
5: Bu evin erkeği sen mi olmaya başladın kız?
1: Baba, ben onu demek istememiştim.
5: Nereden taktım götürdüm seni o gün sete?
0: Münakaşa yok. Kutlama günüdür bugün. Ne zaman görüneceksin be kızım?
7: Reklamlar başlıyor.
8: Hayat veren, enerji veren, sağlıklı kaynak su. Kaynak su.
2: Aman da ne güzel çıkmış benim güzel kızım. Canım benim.
0: Kızımızın şerefine. Hepimizin sağlığına. İlahi Remzime oğlum. Şunu bir türlü tamir edemedin bitti.
1: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kullanıyorum. Denetimden geçer mi bu?
4: Perşembe günü telefon et öğren. Takılmadıysa ıslatırız o gece. Kaytarmak yok ha. Tüm ekip birlikte. Tamam mı?
1: Tabii. Perşembe günü ararım. Abla, sen bu bindalı biliyor musun? Ayol sen aptal mısın? Hiç mi gazete okumuyorsun? Sen bu gece sosyeteye giriyorsun kızım, sosyeteye. Hay Allah'ın yürü ya kulun dediği Gülizar. Ben sana ne bulup da giydireceğim şimdi?
2: Bak. Setten getirdim.
1: Harika bunlar. Ne olacak şimdi? Buna bir gece elbisesi lazım. Hah, dur bakayım. Bak bak şimdi bak. Bu benim gelinliğim. Acaba boynumu kısaltsak? Abla buna ne yapsak olmaz. Gelinlik bu. Başka şey bulalım. Sende para yok mu? Hiç hepsini babama mı verdin?
2: Çamaşır makinesi için anneme verdim.
1: Annemden alalım o zaman.
2: Ha, ölür de vermez.
1: Dur hele ben bir deneyeceğim. İşte arkam, gel buraya. Gel buraya. Bana bak, bu gece yarım saatliğine bir araba ayarlayabilir misin ha?
3: Sen gece çıkabiliyor musun?
1: Ayol seninle gezmeye değil canım. Bir işi var da filmle ilgili. Hani sen bırakabilirsin dedik işte.
3: Nereye gidecek?
1: Ya bir bırakıp döneceksin. Hani taksiye binmesin diye akşam acım. Hadi be.
3: Babam biliyor mu?
1: Canım bilmez olur mu? Yoksa nasıl gider? Gece çekimi var da babamı götüremiyor. Ay yoksa sana mı sorardık? Ama.
3: Bir şeyler ayarlamaya çalışayım. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun?
1: Vallahi çok makbule geçecek.
3: Ya dönüşün ne olacak?
1: Ay, babam döndürecek tabii. Yoksa o saatte nasıl döner?

0: Nerede kaldı bu saate kadar?
1: Daha saat 10:30. Kız 11'de gelirim dedi.
0: Bana sormadan nasıl bıraktın? Yine karıştırmaya başladın işleri.
2: Ay baba, vallahi telefon ettik sete, düşünemedik. Meşgul çıktı hep.
0: Beni bulmak istediğiniz de bal gibi bulursunuz ama.
1: Telaşlanmayasın, gelir şimdi.
3: Grizar'ın aklı başındadır. Gelir dediği saatte. Bu saat ayrı değil ki zınk diye vursun. Bir adam ile bulur, ayrılacak elbet bulunduğu yerden.
1: Başladı.
4: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kullanıyorum. Dünya kadınla güzeldir.
3: Haydi Şerefe evladım, güzel kızımızın şerefine.
5: Hani söz vermişti 10:30'da gelecekti.
2: Uzatma anne, gelir şimdi.
5: Ama daha gelmedi bak.
2: Anne.
0: Hiç beğenmem ben bu işleri. Diş macunuyla başladık. Su mu derken bu da nesi böyle? Benim dudaklarım güzel çekici. Bundan böyle bir don reklamı gelirse benim güzel çekici mi diyecek el aleme? Anamın adını koymuşumdur ona. Bu kız elden gidecek.
5: Gitmez gitmez. Bulur birini temiz muhitlerden. Evlenir inşallah.
0: Neresiymiş o temiz muhitler?

0: Bu gece yolladığın yerler mi? Biz burada pis muhitte miyiz?
1: Biz pis muhitte miyiz Artun Usta?
2: Öyle demek istemedi evladım. Hani yani zengince paralı biri demek istedi.
0: Bu karının istekleri bitmez usta. Zaten karı milletin gözü doymaz. Ne verirsen dahasını isterler. Beynimin etini yedi televizyon diye aldık. Sonra renklesini tutturdu onu da aldık. Şimdi video çıkardı başıma. Nerede durur bunun arzuları bilmem. Gülüzar'ı ettikten sonra mı?
2: Yo. Tanrı korusun. O nasıl söz?
3: Ne yaptın kız, kolyeyi düşürdün mü?
4: Çantama koydum.
3: Nerede kaldın? Hani 10:30'da gelecektin?
2: Tebrikler güzel kızım. İsterdik ki bizimle olasın her zamanki gibi. Bir dahaki sefere.
5: Bir dahaki sefer yok.
3: Nasıldı kız, anlatsana. Şık mıydın, eğlendin mi, yakışıklılar var mıydı?
4: Abla, değildim.
3: Nasıl değildin? Onca masraf, onca koşuşturma, onca emek, neden değildin ha?
4: Onlar, yani oradakiler başka türlü giyiniyorlar. Farklı. Böyle süslü değiller. Daha spor.
3: Yavaş ol, çocuğu uyandıracaksın. Ne yani? Gece kulübüne pantolon mu giyiyorlar? Deli mi bu karılar?
4: Evet. Abla, bir daha gitmem kutlamaya filan. Bu son olsun.

0: Aman da oğlum, ne güzel oturulmuş iskemle.
1: Aman benim oğlum büyümüş de
0: Oo.
1: artık bizimle oturacakmış sofraya.
2: Bu iskemleyi ne zaman aldınız buna?
0: Bugün ben aldım baba.
2: Bekleyemediniz mi ay başını? Ben ne dedim size? Bu ay çıksın alacağım demedim mi ha?
0: Ay ne fark eder ki, alıverdik işte.
2: Ne demek ne fark eder ki? Ben alacağım dedim ben.
1: Ne uzatırsın canım, alıvermiş işte kızlar.
2: Bu evin hesabı kitabı benden sorulmaz mı oldu?
0: Baba avans almıştım. Hem sonra Doğan'a yemek yedirmek zor oluyordu. Hazır para varken alıverdik işte.
2: Ben ne demiştim sana? Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha? Kimden izin aldın ha? Kime sordun?
0: Anneme sordum. Vallahi sordum baba.
2: Doğru mu Atça? Sana mı sordum?
1: Ben de izin verdim işte, olur dedim.
2: Ne demek izin verdin? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ben neyim bu evde? Eşek başı mıyım?
0: Babacığım.
1: Estağfurullah bey, o nasıl laftır? Hani sen yoktun da kız da acele cevap verecekti.
0: Şu yemek odası takımı ısmarlanmıştı. Çocuklara üst baş filan. Hep bayramda geliyor.
2: Bu evi karılarla çocuklar mı idare eder oldu ha? Bana bak Gülüzer. Bu filmi yaparsan her şey bitmiştir, bilmiş ol.
0: Baba paranın çoğunu aldım. Vazgeçemem.
2: Geri ver.
1: Harcandı gitti bile para.
2: Ha? Ne haliniz varsa görün be!
0: Artin amca.
3: Yorgunsundur yavrum. Gözlerinin altı morarmış.
0: Gece iyi uyuyamadım Artin amca. Evde huzur kalmadı.
3: Babana üzülüyoruz. O içince biraz kafayı bulur. Hepimiz gibi.
0: Yok, babama alışığım. Ondan değil.
3: Ya neyin vardır evladım?
0: Artin amca. Bir şeyler eksik. Ayak uyduramıyorum. Onlar... O insanlar çok farklı.
3: Neyin eksikmiş senin onlardan? O insanlar analarının karnından öyle mi doğdular sanıyorsun? Herkes öğreneceğini yolda öğrenir. Sen de öğreneceksin.
0: Hani o gece, diskoya gittiğim gece var ya... Halimi bir göreydin. Yer yarıldı, içine geçtim.
3: Ne demiş?
0: Kıyafetin başkaydı... Konuştuklarını anlamıyordum.
3: Sen korkma indamından. Allah sana hem güzellik hem de akıl vermiş. Her şeyin üstesinden gelirsin sen.

0: Tuğ nedir ki satılır çarşıda? Gider alır insanı tuğla mı ötürür? Dur sana bir çay koyayım. Aklın başına gelir.
1: Sadece o da değil Ertin amca. Onların şakaları filan da bir başka. Ya bu işi bırakacağım ya da değişmem lazım.
0: Sen değişme çocuğum. Sakın değişmeye mi? Sen hep böyle kal.
1: Açmadım. Zaman tanı dedik ya sana. Daha yaşım küçük. Babam yanaşmaz. Hele Aysel'in olayından sonra iyice katılaştı bu konuda.
2: Yaşın küçük ama maşallah televizyonda o biçim dudaklar.
1: Aa, ne varmış o biçim dudaklarımda? Sana da o kadar para verseler sen de ruj sürer çıkarsın televizyona.
2: Benim param bana yetiyor. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çekti miydi altıma?
1: Ben bu masalı bir kere daha duymuştum. Bak sonra ne oldu Aysel'e? Eniştem olacak serseri öyle ikna etmişti annemle babamı. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çektim miydi altıma?
2: Herkes enişten gibi olmaz. Hem sonra bana reklam filmi teklif etmediler küçük hanım. Ne yapalım yani?
1: Sana bir şey yap diyen yok. Yalnız beni çok sıkıştırma. Para kazanmaya başladımsa kabahat mı oldu yani? Bak hepimize yardım etmeye çalışıyorum işte. Al işte babam. Sabahlara kadar mesai yapıyor. Kaç boğaza bakıyor adamcağız. Kolay mı? Önüme çıkan bu şansı tepeyim mi?
2: Şans önüne çıkmadan önce babanın kaç boğaza baktı aklına gelmiyordu ama. Bence bu işler senin bayağı hoşuna gitmeye başladı. Ne oldu sana kızım?
1: Asıl sana ne oldu? Bir ruj reklamı yaptım, biraz boyandım diye buz gibi kıskandın beni. Çok para verdiler diyorum sana, anlamıyor musun?
2: Para diye açacaksın sen bu gidişle.

0: dersiniz. Siz televizyon reklamlarına çıkıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Ben de bu kızı nereden tanıyorum diye bütün jimnastik boyunca düşündüm. Giyinirken aklıma geldi. Bir diş macunu reklamında oynamıştınız.
1: Evet, en son rujlarında oynuyorum.
0: O siz miydiniz? Makyajın seni ne çok değiştiriyor. Şu aşağıda taksi durağı var. Yokuşu tırmanmayalım yorgun argın. Siz de yeni mi başladınız jimnastiğe?
1: Bu üçüncü gelişim. Belimin incelmesi lazımmış.
0: Ah, bu erkekler illa onların istediği ölçüde olmalıyız.
1: Yo yo, beni ajans yolladı.
0: Ne ajansı?
1: Manken ajansı.
0: Bir yerde bir şeyler içelim mi?
1: Bir dakika. Bana bak, peşimde dolanıp durma. Artık aramızda her şey bitti.
2: Delirdin mi Gülüzer? Ne yaptım ben?
1: Sen ne yaptıysan yaptın. Seninle artık görüşmek istemiyorum. Babam da haklıymış. Pardon, beklettim.
0: Benim adım Sevil. Nişantaşı'nda antikacılık yapıyorum.
1: Benim adım da Gülizar. Güli. Satıcılık mı yapıyorsunuz orada?
0: Hayır, dükkanın yarı hissesi benim.
1: Ah! Ne iyi. Alo, bakkal Yani mi? Ah Yani amca, ben Gülizar. Korkma, bir şey yok. Eve bir haber yollatabilir misin? Beni merak etmesinler, biraz gecikeceğim. Yok canım, iş işte uzayıverdi. Aysel'e haber yollat en iyisi. Yemeğe beklemesinler. Yo, gecikmem. Sağ ol Yani amca. Şakakları koyuldu. Yaldız istemem. Bu yıl yaldız yok. Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin?
3: Gülü Hanım, set hazır. Ne zaman hazır olursanız buyurun.
1: Maalesef ben gazetecileri bekliyorum. Neredeyse gelirler. Çok uzun sürmez.
3: Gülü Hanım, iyi günler.
1: Ah, hoş geldiniz. Ben seti evden...

0: enteresan buldum.
1: Evet.
0: İsterseniz aşağı
1: İyi
0: inelim.
1: fikir. Birkaç koz alalım mı?
0: Tabii.
1: Güzel. Bana kendinizden bahsedin. Bu mesleği nasıl seçtiniz? Ailenizi, arkadaşlarınızı anlatın.
0: Vallahi reklam yıldızlığı benim için kaçınılmazdı. Babam zaten hep film setlerindedir.
1: Filmci midir? Bilmiyordum.
0: Art direktör gibi. Bazen kafası kızınca ışık ayarlamaları da yapar. Çekim sırasında ışığa çok önem verirdi. Genellikle kendi düzenler. Annem de el sanatlarıyla uğraşır. Modacıdır.
1: Hangi kitapları okursunuz? Hobileriniz nedir?
0: Vallahi çalışmaktan okumaya pek fırsat bulamıyorum. Yeni bir teklif aldım. Ama sinemadan. Fakat ajansla anlaşmam bitmeden yapamam.
1: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
0: Bizim işimiz hep güzel olmaktır. Güzel, bakımlı, son moda. Her ürün için değişik ama hep çok güzel.
1: İşinizi seviyor musunuz?
0: İş iştir, para kazanıyoruz.
1: Son bir soru. Sevgiliniz var mı?
0: Hayır, yok.
1: İşten sonra bir içki içelim birlikte. Sizin sinema filmini konuşalım. Size yardımcı olabilirim.
0: Tabii, memnuniyetle.
2: Bana da uğradığı yok son zamanlarda.
3: Laf aramızda artın usta. Başta ben de hesaplayıp kitaplayıp hadi bununla da falancayı alırız diye iteliyordum ama pek ayrı kalmadı bu işlerin. Kız iyice koptu bizden.
2: Üzülme canım. Her şey olacağına varır. Gülizar yanlış bir iş yapmaz. Remzi de düzelir yakında. Sen meraklanma. Hadi kal sağlıkla.

0: amca. Adil amca.
1: Selam Adil amca.
2: Oo Gülizar kızım. Hangi rüzgar attı seni buraya?
1: Son günlerde 2 dakika bile vaktim yoktu. Çok çalışıyorum.
2: Onun için mi bana uğramadın hiç? tam da çay demlemiştim. Diğer bardak içelim. Sana 3 şeker değil
0: mi? Aman aman hiç şeker koyma.
2: Neden o? Sen hep çok şekerli severdin.
0: Artık içmiyorum. Şeker, tuz, makarna, pilav, hamur işi, pasta hepsi yasak.
2: Safra keseni bozdu ne?
0: Yok be amca. Benim bir şeyim yok. Ajans yasakladı. Biraz kilolu buldular da. Zayıflamam lazımmış.
2: Ejder. Saçlarını kesmişsin be yavrum. Ne güzel saçların vardı. Pek perdeler gibi.
1: Ne yapayım? Kesmek zorunda kaldım rol için. Hem bu yıl kısa saç modası var.
2: Bu kıyafet de modadır.
1: Evet amca, beğenmediğini biliyorum ama biz mankenler son modayı takibe mecburuz.
2: Ben anlamam modadan. Kadın dediğin kadın gibi giyinmeli. Ama sana yaraşmış. Herkes senin gibi değil ki. Bir karış olan da giyiyor. Na, böyle olan da giyiyor.
1: Artin amca, biliyor musun ben sana bugün niye geldim? Sen bana hep yardımcı olursun.
2: Bir şey mi oldu?
1: Yok korkma, bir şey olmadı. Başım evle dertte.
2: Bilirim.

0: İşlemiyorsun babanla.
1: Para kazanmaya başladığımdan beri düşman gibi olduk Artin amca. Her şeyime karışır oldu. Az boyandın, çok boyandın, erken çıktın, geç geldin. Hem artık annem de korumaz oldu. Tabii, ne isterse alındı eve. Televizyon, video, fırın, yemek odası takımı, teflon tavalar. Ha, bir de en alasından dikiş makinesi. İsteyecek bir şey kalmayınca tabii bizim mankenlik tukaka oldu.
0: Ağrına gidiyor babanın senin ondan daha fazla para kazanman. İdare et yavrum, bırak ya da bu işi. Erkan bekliyor seni. İstemez misin evinin kadını olmak?
1: Ne diyorsun Artin amca sen? O mesele çoktan kapandı.
0: Ya, söylemedin bana.
1: Mühim değildi ki, ne söyleyeyim. Bitti gitti işte.
0: Çıkar elbet başka kısmeti.
1: Benim kısmet falan istediğim yok Artin amca. Ben evden çıkmak istiyorum.
0: Ne dedin?
1: Öyle işte.
0: Ne diyorsun Gülizar? Evden çıkıp nereye gideceksin?
1: Artin amca, dayanamıyorum evin havasına artık. Ben ayrı oturacağım.
0: Yalnız oturabilir senin yaşında kız.
1: Oturur oturur. Parası yetişiyorsa oturur. Hem niye oturmasın? Zaten Avrupa'da filan hep öyle.
0: Burası Avrupa'dır. Vazgeç bu sevdadan. Ha bak, benim üst kat bomboş. Kiralanmadı. Geç oraya istersen. Hiç olmazsa evinin yanıdır.
1: Artin amca, anlamıyorsun sen. Mesele sadece evin kalabalığı değil. Dünyam da değişmeli. Sadece üst baş değiştirmekle olmuyor ki. Semtim, evim değişmeli. Her şeyim değişmeli.
0: Utanırsın doğup büyüdüğün semtten. Tanım hani İstanbul, İstanbul iken en makbul yeriydi şehrin. Ah canım Pera. En kibar aileler burada otururdu.
1: Geçmiş ola Artin amcacığım. Ben Nişantaşı'nda oturmak istiyorum.
0: Nasıl ödersin oralarda kirayı?
1: 4 arkadaş bir oluyoruz. Bir çatı katı bulduk. İlk kaporamızı verdik bile.
0: Alt ettiniz.
1: Artin amca, ne olursun yardım et. Hem sen Hristiyansın. Ne de olsa daha açık fikirlisin benimkilerden. Hem seni severler, sözünü dinlerler. Ne olur konuş babamla. Ne olursun.
0: Gülizar, ne oldu sana böyle? Kim çıkardı rayından seni?
1: Artin amcacığım, ben rayımdan filan çıkmadım. Ne yaptığımı biliyorum. Kimse anlamıyor beni. Sen bile. Sadece kendime daha iyi bir hayat istiyorum. Kabahat mı şimdi bu?
0: İyi bir hayat üç sokak ötede Nişantaşı'ndadır sanıyorsun.
1: Ne olur Artin amcacığım, konuş babamla. Benim tonton amcam. Bir tek sen kandırırsın onu. Konuş babamla.
0: Tamam.
1: Hadi hoşça kal. Az daha unutuyordum. Bundan sonra bana Güli değil mi?
0: Ne Gülisi?
1: Gülizar biraz köylü ismi. Kısalttık Güli oldu.

Atin usta! Atin usta! Atin usta! Nereye gittin be? Neredesin? Konuşmak isterdim seninle. Neyse.

Gülizar. Çok kırdım seni. Çok bağırdım sana. Keşke dedim götürmeseydim onu setlere. Çok, nasıl içim yanar bir bilsen. Şey, evden gitmek istermişsin. Gitme. Senin kokunu duymazsam o evde cehennem olur o ev bana. Demek öyle.

0: Biz gelirken o yeni ayılıyordu. Oğlan da Gültenlerin başına kaldı. Şu doktor bir gelse de ben dönsem. Sen oturursun artık. Çok yoruldum. Öldüm yorgunluktan.
1: Kızı mısın yavrum?
0: Evet.
1: Sen küçüğü olacaksın. Ah çok bahsetti senden. Dediği kadar varsın. Benimki Safra. 3 gün önce ameliyat oldum. Dikişlerim alınmadı daha. Seninkinin teşhisi kondu mu?
0: Yo, doktoru bekliyoruz. Geldi, sigara içelim dışarıda. Geçmiş olsun.
2: Ay, dilini de kestilerdi. Keşke hiç durmadı ayol karının çenesi.
3: Oo, maşallah.
0: Kimin ablasıyım?
4: O 7 numaralı hastanın sahipleri siz misiniz?
0: Evet, ne oldu?
4: Doktor bey sizi odasına istiyor.
0: Odası nerede?
4: Yürü, ben biliyorum.
5: Merhaba. Ben Doktor Hasan.
0: Kardeşim Gülü.
6: Merhaba.
5: Buyurun oturun. Tahliller geldi. İnceledim. Diğer arkadaşlarla da görüştük. Maalesef ameliyat gerekiyor.
0: Ne ameliyatı? Kardeşim pek bilmiyor da. Bana her şeyi anlatın.
5: Anneniz...
7: Çaresiz bir hastalık değil. Bu safhada teşhis edildiği zaman çok büyük bir şansı var. Hatta %100 şansı var. Yaşının ilerlemiş olması da lehine bir faktör.
0: Ne zamandır biliyordun abla? Bana niye söylemedin?
2: Ağrılar vardı ama konduramıyorduk tabii. Hem sonra senin işin başından açmış. Öğrenip de ne yapacaktın?
0: Babamın haberi yok mu?
2: Babamın dünyadan haberi yok.
5: Ben sizi yalnız bırakayım, konuşun. Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.

0: oldu sana be güzel hacı? Ne oldu bize? Ben bağırdım, sen içine attın üzüntüler.
1: Oh, delir misin? Yatarsın maşallah.
2: Geldin mi Remzi?
1: Gelmeyeceğim mi sandın?
2: Nasılsın?
1: Ben sana diyeceğim nasılsın, sen bana sorarsın.
2: İyiyim Remzi, iyiyim.
1: İyi bakarlar mı sana?
2: İyi bakıyorlar.
1: Bak sana ne getirdim. Kimse bilmez benden başka bunu çok sevdiğini. Kazandı bu. Ya, şifadır. Ye. Şöyle. Aç ağzını. Aç. Bir daha aç. Ye.

0: Allah beterinden korusun. Bak ne dedi, şansı çok büyük. Başa gelen çekilir kızım.
1: Babama nasıl söyleyeceğiz?
0: Adam olup anlasaydı. Annemle ilgisi mi kalmıştı?
1: Haksızlık etme abla.
0: Ne haksızlığı, yalan mı? Ne kadar oldu gireli?
2: 25 dakika oldu.
0: Bana daha uzun gibi geldi. Arada bir gelip de ne oluyor ne bitiyor haber vermez mi insan? Ne biçim hastane bu?

0: Abla, gidip size yiyecek bir şeyler getireyim mi?
1: Sen Lidl'den başka bir şey düşünmez misin lan?
0: Ne kızıyorsun be? İyilik de yaramıyor.
1: Sen iyilik yapmak istiyorsan git o cadı hemşireye sor bakalım. Nasıl
0: Aman diyor? Be.
2: Çocuklar, hastanedekilerle dalaşmayın lütfen. Annemi onların eline teslim edeceğiz. Kızdırırsa kırpalarlar sonra.

0: Neden onların eline bırakıyormuşsun? Sen geceleri bakacaksın, ben gündüzleri. Onlar da kim oluyormuş?
1: Canım, iğneleri var, serumu var. Bizim yapamayacağımız bir sürü şey var.
0: Veririz, bahşişleri yaparlar. Parayı bastırdın mı şefkatle satın alırsın, aleyvallah.

0: Hepinize geçmiş olsun. Çok iyi temizledik.
1: Sağ olun doktor bey.
0: Eğer bir terslik olmazsa 10 gün sonra evine çıkar. Ben size bir reçete yazdım. Arkadaş hemen tedarik etsin.
2: Ben tedarik ederim onları.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsın?
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
4: 5G. Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala.

0: yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurduğu. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clear Man şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clear Man Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clear Man Ultra Hacimle Kenan 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartı.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalın daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
11: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
13: Yemek sepeti.
14: Engin Can.
15: Dedeciğim.
14: Yoksa sen de mi bonus doldun?
15: Bonus kurulu.
14: Ne?
15: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
14: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
15: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
14: Yıkıldım şu an.
15: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: Ne zannettin? İlahi, loğusa mıyım ben? Çiçekler de pek güzel. Şöyle koy Gülizar.
1: Ne oldu sana? Nazar değdi. Geçmiş olsun.
0: İyileşirim, iyileşirim, merak etme. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
1: Hele sen iyileş, ben sana her gün çiçek
0: Bu bey
1: getireyim.
0: komşunuz mu? Komşuluktan da öte. Akraba gibi.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Gülizar onların elinde büyümüştür. Kaçar kaçar giderdi onlara. Benden çok emeği geçti desem yalan değil.
2: Ben de Safra kesemi aldırdım. Allah insanı doktorların eline düşürmesin.
1: Geçmiş olsun.
2: Öyle hemen geçmiş olmuyor. Bir de bunun evde bakımı var. Bende kız evlat yok ki. Gelin dediğin ne kadar bakar insana?
1: Hastalık zordur. Hadi canım, hasta ziyareti uzun olmaz. Kaçayım ben. Bir isteğim vardır.
0: Remzi'ye göz kulak olasın usta. Bunca yıldır bir nezle bile olmamışımdır. Şaşırdı kaldı. Sen ona göz kulak oluver.
1: Meraklanma o konuda. Böyle günlerde aile bir araya gelir. Fedakarlık sendedir. Hoşça kal. Remzi de öğlene uğrayacaktı. Sabah çekimi varmış.
3: Babamın işe gittiği doğru mu
1: Evet,
3: Adilacığım?
1: doğru.
3: Doğursan yine doktora düştü.
4: Ablamın aklı doktorda kaldı. Hani utanmasa bir ameliyat da kendi olacak.
5: Terbiyesiz, sen sus. Mesele doktorda değil, bizim karnı toprağı sağlam.
1: Bakıyorum da Remzi oğlum, yine erkencisin sabahları.
5: Oluyor birkaç iş bu arada.
3: Hadi bay bay.
1: Gayret edesin. Hatice Hanım eve döndüğünde seni eskisi gibi bulmalı. Bu ara onu pek üzmeye gelmez.
5: Çatlak patlak malzemeyle işlerin eskisi gibi olmasına imkan yoktur Bahattin Usta. Hadi eyvallah, eyvallah.
1: Kal sağlıcakla.
6: Bu akşam ne yedi?
4: İştahlıydı. Çorbasını içti. Az biraz tavuk yedi.
6: İyisiniz değil mi?
0: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
6: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım. Kapılar kapanmadan onda getiririm.
0: Ay ne iyi olur, günlerdir
3: bunu aldı anne.
0: Hadi kızım, aklın kalmasın burada. Bana bir şey lazım olursa basarım zile.
3: Hemen dönerim anne.
6: Senin sevgilin yok mu Gül'ü?
3: Hayır yok.
6: Hiç olmadı mı?
3: Hiç olmadı.
6: Senin gibi güzel bir kız. Buna inanmak çok zor.
3: Biri vardı mahallede. Yani pek zevkim sayılmazdı ama.
6: Kaç yıldır bu meslektesin?
3: Bir yılı geçti.
6: Seviyor musun? Herkesin seni tanıması hoşuna gidiyor mu?
3: Yorucu, yıpratıcı ama elime çok iyi para geçiyor. Şimdi de size anlatın bakalım doktor bey.
6: Benim durumum tam tersi. Elime çok az para geçiyor. Ama aşığım ben mesleğime. Yakında tayinim çıkacak. Sorumluluklarımla birlikte maaşım da artacak. Bu meslek benim hayatım.
3: Yalnız mı yaşıyorsunuz?
6: Üç arkadaş bir evi paylaşıyoruz. Sinan yakında evleniyor. Benim tayinim çıkınca da artık Mustafa ne yapar bilemem.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Sen ailenle oturmuyor muydun?
3: Taşınmak üzereyim. Biz de birkaç arkadaş küçük bir kat tuttuk. İçini toparlıyoruz. Biraz boya, badana falan. Yakında taşınacağız.
6: Gül'ü, annene söz verdim. Sözümü tutayım ki bir daha çıkarmaya yüzüm tutsun.

Hanımlar, muayene bitti. Netice fevkalade. Size mahcup olmayacağım. Çok iyi bir gelişme var. Bir aydan önce gelmenize gerek yok. Alın annenizi güzel bir yere gezmeye götürün. Ben de kızınızı güzel bir yere gezmeye götüreceğim.

0: Gel. Güle, evlen benimle.
1: Ne?
0: Evlen benimle.
1: Nasıl yani?
2: İnsanlar nasıl evleniyorlar söyle. Karım olmak istiyor.
1: Neden?
2: Ne demek neden? Seni sevdiğim için. Seni her zaman sevmek istediğim için. Ay sonu Eskişehir'e beraber gidelim.
1: Ne Eskişehir'i?
2: Tayinim çıktı. Ay sonu gidiyorum.
1: Ne kadar zaman için?
2: Orada en az 3 yıl. Sonra da başka yerler. En son yine İstanbul.
1: Ya ben?
2: Bana evet dersen sen de.
1: Hasan, beni seviyor musun sahiden?
2: Bunda şaşıracak ne var Gülü?
1: Hasan, yapamam.
2: Ne yapamazsın?
1: Evlenemem ben.
2: Neden?
1: Kardeşim, annem, ablam var.
2: Biliyorum Gülü. Baban da sağ ya.
1: Sağ ama pek çalışamıyor. Hasta gibi, iyi değil. Biraz da benim yüzümden. Annem çalışırdı eskiden. Artık çalışamaz biliyorsun.
2: Ya Ayse?
1: Çocuğu var küçük. Bırakamaz onu.
2: Gülü, bütün bunlar bana hayır demek için bir neden değil. Tüm bunlara çare bulunur. Sonra sen bir ömür boyu ailene mi bakacaksın? Bak Gülü, sana çok şey vaat edemem. Doktor karısının yaşamı kolay olmaz. Fedakarlık, hoşgörü ve sabır ister. Hiçbir zaman çok zengin olmayı vaat edemem sana. Bunları bil. Ama sevgiyi servete tercih edersen...
1: Hasan lütfen. Seni çok seviyorum ama sevgi yeterli mi? Bana zaman ver Hasan, ne olur.
2: Sana 1 ay zaman. Düşün bakalım. Ben gitmeden kararını ver ama. Trenim ayın 31'inde kalkıyor. Haydarpaşa'dan. Saat 8:10. Diyelim ki trafik tıkandı ve geciktin. Ancak tren kalkarken gelebildin ve ben seni pencereden gördüm. Peronda koşuyorsun. Bileceğim ki kararın evetti.

0: Hoş geldiniz. Siz Güle Hanım mısınız? Ben Ali Selim Bey'in kızıyım. Nermin Keçecioğlu. Rica ederim, rahatsız olmayın. Ben sizi ağırlamak için erken geldim.
1: Memnun oldum, teşekkürler.
0: Bir şeye ihtiyacınız olursa şu zile basın.
1: Zil mi var?
0: Bakın, masanın altında, ayağınızın durduğu yerde bir zil var.
1: Çalmadı.
0: Çaldı, mutfaktan duyulur. Ben size giyinmeniz ve makyaj için kütüphaneyi tahsis etmiştim, söylemediler mi?
2: Oradaydık ama film gün ışığında çekileceği için makyajı dışarıda yapmayı tercih ettim.
1: Kütüphanenizi yalnız giyinmek için kullandık.
0: Nasıl isterseniz Güle Hanım.
3: Kütüphanenizde ne çok kitap var, hepsini okudunuz mu?
0: O kitapların çoğu ansiklopedi Güle Hanım, referans içindir, roman gibi okunmazlar.
4: Rujunuzu sürebilir miyim?
0: Bu sıcakta makyaj pek dayanmıyor galiba.
3: Çekim aralarında makyajın devamlı tazelenmesi gerekir, cilt parlamasın diye. Dayanmamasıyla ilgisi yok.
5: Buyurun efendim.
0: Hanımlara içecek bir şeyler getirin. Bana citron.
3: Bana da.
1: Ben bir rica edeyim.
5: Bağışlayın efendim.

0: Sizi kardeşimle tanıştırayım, Kemal, Güli Hanım.
1: Müşerref oldum efendim.
2: Çok sevindim. İzninizle, ben aksesuarlarımı almak için kütüphaneye geçiyorum. İlhan abi, ablamın vapuru gelmek üzeredir. Kimi göndereceksen gidiversin.
3: Tamam.
4: Ne ablası?
2: İşte kaçırılmayacak bir fırsat. Ne dedin? Fırsat diyorum, fırsat. Kemal.
5: Ne fırsatı?
2: Bana bak, salaklığı bırak, aklını başına topla. Tanrı önüne tepside kısmet getirdi. Adam bekar, üstelik de zengin.
5: Ne yapayım yani? Kendimi herifin ayaklarının önüne mi atayım?
2: Ay başlatma beni Gülizar, aklını kullan. Bana bak, fazla da içme emin. İçince yalık bir şey oluyorsun.
5: Aman, benim kimsede gönlüm yok.
2: Ben senin gönlünün kimde olduğunu çok iyi biliyorum. Bana bak kızım, sen bu saatten sonra gidip Anadolu şehirlerinde çocuk bezi yıkayamazsın, anladın mı? Geçmiş ola.

0: çekeceğimiz bir film gerçekten. Çok güzel bir film.
1: Aha, öyle mi? Demek beğendiniz.
2: Sizin için daha iyi bir işte herhalde.
1: Evet. Evet.
2: Ah, bir dakika. Buyurun.
1: Ne alırsınız?
3: Ben bir rica edeyim.
1: Hangisini tercih edersiniz? 5 yıldızdır.
4: Ben o 5 yıldızdan alayım.
0: Ben ikili.
4: Ben içki istemiyorum.
2: Bakın bu olmaz. Veyahut iyi bir yemeğin sonunda dijestif şarttır.
4: Ben içemem, sert geliyor.
2: İstemiyorsanız size buzlu bir hazırlasınlar.
1: Kardeşim son derece gurmedir.
2: Ben sadece gurme değil, epikürenim. Hayat felsefem epikür gibi 5 duyumun üzerine inşa edilmiştir. Yemek, içmek, hayattan keyif almak, sevmek ve mutlu olmak.
1: Kemal'in toplumsal sorunlar ve toplumsal görevlerle fazla ilgisi yoktur.
2: Ben toplumsal değil, bireysel düşünceye önem veririm.
0: Ne mutlu size.
2: Evet. Mesela şu anda müthiş güzel bir mehtap var. Benim birinci görevim bu eşsiz mehtabı eşsiz başka bir güzellikle seyretmektir.

0: Benimle bahçede yürür müsünüz? Size altın tozundan yapılmış bir yol göstermek istiyorum.
1: Ben içeri girmeyi düşünüyordum Kemal Bey. Biraz üşüdüm de.
2: Al benim şalımı al.
1: Abla.
2: Al canım, ben üşümem.

0: Körfez'deki durgun suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o hatıra duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal. Şiir sevmez misiniz Gül Hanım?
1: Severim ama pek vaktim olmuyor.
0: Şiire vakit ayrılmaz, yaratılır. Şiir insanın içinden gelir ve taşar, vakitli vakitsiz. Mesela şu anda bana olduğu gibi.
1: Siz şiir yazar mısınız?
0: Ben şiiri yaşarım.
1: Siz şairsiniz herhalde.
0: Ne gezer? Gerçi şiir çalışmalarım var ama ben şairim diyemem. Benim şiirlerim gönlümün güzellikler karşısındaki coşkularıdır. Aslında ömrüm şiirle iç içe geçmeliydi. Ama kaderin önünde yaprak misaliyiz. Ne yazık.
1: Kemal Bey, üşüyorum. Dönelim mi?
0: Daha olmaz. Henüz size mehtabın deniz üzerindeki altın tozlarını göstermedim. Gelin benimle.
1: Buradan gözükmez mi? İşte mehtap burada.
0: Çocuk, seni niye böyle güzelliklere bir yani yetiştirdiler? Ver elini. Gel benimle.
1: Kemal Bey, ben o kuytu yere gitmek istemiyorum.
0: Kuytu yere mi? Ne diyorsunuz siz? Sizi kuytulara götürüp tasallut edeceğimi mi zannettiniz? Beni o kadar bayağı mı buluyorsunuz? Ben ruhunuza hitap edebilmek için güzellikleri ayağınıza sermeye çalışırken.
1: Yo, ben öyle bir şey söylemek istememiştim, pardon. Ben sadece...
0: Dönelim Gülü Hanım. Bu güzellikleri bırakalım. Çıplak, sert gerçeğe dönelim. Hadi.
2: Sinema günlerindeki programı nasıl buldunuz?
3: Çok iyiydi.
2: Evet, fakat sıcakların bastırması seyirciyi bir hayli azalttı.
3: Tabii.
1: Seyrettiniz mi Mehtap'ı?
0: Hayır, edemedik. Kardeşinizin Mehtap'la arası pek iyi değil.
1: Mehtap'ı çok sever halbuki. Ne oldu? Üşüdük. Üşüdünüz mü? Şalımı verdim ya sana.
3: Ay abla, gene de üşüdük işte. Serindi.
0: Evet efendim, değişik manalarda ikimiz de üşüdük.
2: Yarın çok erken başlıyoruz. İyi geceler diyelim mi?
1: Doğrusu benim hiç uykum yok böyle güzel bir gecede.
3: Yatmadan önce bir şey arzu eder miydiniz?
1: Ben bir limonlusu rica edeyim. Ben de.
0: Bu odesitrom babamın saçma bir tutkusudur. Bunca hoş kokulu nebat varken ıhlamur, ada çayı, melissa, nane... Limonlusu da ne oluyor?
3: Su en yararlı şeydir. Siz ne alırdınız?
2: Bana bir daha lütfen.
3: Üç bir melisa.
2: Var olsun efendim.
1: Sizin garson dil biliyor mu?
0: Ermenidir, çok dili anlar.
1: Öyle mi? Bizim de bir Artvin beyimiz vardır. O da çok dil bilir.
0: Efendim, bu Ermenilerle Rumlar dile yatkındırlar. Zaten Osmanlıların çöküş dönemi de Hristiyan tabanın devlet idaresinden çıkarılmasıyla baş göstermiştir. Osmanlı tarihi üzerine en doğru gözlemleri olan yapıtları son yıllarda İngilizler yazdılar. Size

0: Katılmayacağım. Yabancıların gözlemleri her zaman tek taraflı ve ön yargılıdır.
1: Her zaman değil efendim. Size şu hususu belirteyim.
0: Siz bana bir hususu belirtmeden şunu sormak isterim. Bugünlerde ayyuka çıkan Ermeni iddiaları ve sözde katliamımız yabancıların doğru gözlemlerinden mi kaynaklanıyor?
1: O bir cehalet hatasıdır. Bir politik oyuna bilgisizlik, bilinçsizlik, ukalalık ve biraz da budala bir romantizm sonucu sokaktaki adamın farkına bile varmadan alet edilmesindir monşer. Orada haklısınız. Ama benim büyük babamın maliye nazırı olduğu kabinede hariciye nazırı kimdi bilir misiniz? Bir Ermeni paşası.
2: Sonra nasıl böyle oldular?
1: Olmadılar. Olduruldular. İşe Ruslar burunlarını sokup Balkanlarda ihtilaller tezgahlamaya başlayınca Osmanlıların da tavrı değişti.
2: Ha, hiç bilmiyordum.
1: Sonradan bu komploya Amerikalılar ve İngilizler de katılınca olan bizim güzelim milletimize oldu. Henüz kimsenin emeli gerçekleşmiş değil ama en azından İstanbul'un o nefis mozaiği bozuldu. İstanbul'u İstanbul yapan azınlıklar çil yavrusu gibi dağıldılar.
3: Ben fincanımı alıp çıkıyorum. Sizlere iyi geceler. Kemal, sen bana şu kitabı verecektin. Yatmadan getirsene.
1: Şimdi vereyim abla. İyi geceler. İyi geceler.
0: İçin ısıcak suları. Sabaha kadar taşınacaksınız. Hadi, iyi geceler.
2: Ay, bir şeye benzemiyor. Ben sabah içtim, hoşuma gitti. Ama sen ağzının tadını bilmezsin zaten. Bana bak, ne yaptınız bahçede? İtiştirip kakıştırdın mı adamı?
3: Aman abla, bırak şimdi.
2: Neyse ki bu işin yarını da var.
3: Olmayacak dua ya, amin deme.
2: Olmayacak dua yoktur. Sen iste, Allah versin. Bak bana.
3: Ne olmuş sana?
2: Hayatta hep daha iyisini istedim. Maşallah.
3: Allah sana benim bilmediğim bir şey mi verdi?
2: Bana vermedi, sana verdi. Bana da dolaylı olarak vermiş oldu.

0: Ben biniyorum artık. Gelmeyecek. Daha 3 dakika var.
1: Son dakikaya bırakmak şart mı?
0: Kadınların özelliğidir geç kalmak. Gelir.
2: Gelmeyecek.
1: Gelmesin ben. Başka kız mı yok dünyada?
3: Zaten mankenden doktor karısı olmazdı.
1: Ne dürtüyorsun be? Söylemediysem üzmemek içindi. Şimdi söylüyorum işte.
3: Güle güle git arkadaş. Yolun açık olsun.
1: Güle güle.
2: Gelmeyecek. Son dakikaya kadar çıkar gelirsen ben. Hoşça kalın.
3: Kendine iyi bak. Çok adam öldürme, olur mu?
1: Yaz bize gidince.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalın daha. Şu Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, Kepek 0.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Bu var ya
12: bu. Yok, dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalı daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0. Yaşanacaksa,
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performans.

0: Sıyla saç derisini derinlemesine besler, kepiğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra hacimli, Kenan 1, kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
5: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şu Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, Kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Görsem çıkaramazdım. Buraya alışacak mısın?
4: Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var?
3: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
4: Doktora bir göstermeli ya.
5: Çocuk bu, ha deyince doktora mı gidilirmiş?
3: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
6: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Bereketli ya, olsun.
6: Mazar olsun.
9: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
4: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
6: Her şey.
4: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
3: Bak yiyesini 2 haftaya kadar. Kurban bayramının 1. günü isterim.
10: Şu önlüğümü getir.
4: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
11: Gelin bugün 16.15'te TV4'te.

0: Hasta değilim ama iyi de değilim Artin amca.
1: Ne oldu evladım? Bütün benzin atık.
0: Artin amca.

0: Çok mutsuzum Artin amca. Çok mutsuzum.
1: Hadi anlat derdini.
0: Derdim yok ki.
1: Yok ya kızım. Ne derdin olacak senin? Dertsizliktir derdin.
0: Artin amca, kimseye anlatamıyorum. Bak, bir kere yersizim. Yerim belli değil.
1: Nasıl yersizsin? Babanın yüreğinde vardır yerin bir. Kırılmıştır sana. Ama o yer hep durur bilesin. Burada vardır yerin iki. Kendi beğenip gittiğin yer vardır. Daha ne istersin be kızım?
0: Artin amca, kimim ben?
1: Gülizar Sinan'ı çevirmişsindir adını Gülye.
0: İyi, Gülü olayım. Ama gene kimim ben?
1: Ah kızım, unuttun kim olduğunu. Işıkçı Remzi ile Hatice Hanım'ın kızısın sen.
0: İşte değilim amca. Ya da hem o Gülizar'ım hem de bu Gülü'yüm. Kötü bir şey oldu amca. İkiye, üçe, beşe bölündüm sanki. İçim bomboş.
1: Güzel kızcağızım, hayat neler etti sana. Her şeyi bırak sokağına dön desem yapamazsın. Annen çalışamaz eskisi gibi. Doktoru var, ilacı var, Yılmaz'ın tahsili var, Hüseyin'in hayalleri var, Doğan daha el kadar bebe. Baban kötülüyor gün be gün. Senin güzel elbiselere ihtiyacın var.
0: Peki ne yapayım Artin amca?
1: Ne yapabilirsin ki kızım? Tuttuğun yolda yürü.
0: Annem, kardeşlerim para ister. Arkadaşlarım hep neşeli, eğlenceli, kafa dengi olayım ister. Sevgilim, her şeyden vazgeçeyim. Onun hayatını yaşayayım ister.
1: Ama sen ne sevgilinin istediğini yapabiliyorsun, ne babanın istediği Gülizarsın. Ne annenin, ne de Aysel'in. Benim istediğim Gülizar bile olamadın. Ya sen ne istiyorsun Gülizar?
0: Hiçbir şey. Çok şey.

Endülüs yolculuğuna devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Cordoba. Orta Çağ'dan kalma Endülüs Emevilerinin en önemli kentlerinden biri Cordoba.

0: Burası Kordoba'da Yahudi Mahallesi. Buradaki evler geniş avlularıyla biliniyor. Hatta avlu yarışması bile yapılıyormuş bu evler için.
1: Dar ara sokaklardan geçtik ve şu anda bulunduğumuz mahalle eski dönemde Yahudi Mahallesi olarak bilinen mahalle. Ve burada da o dönemde bir Yahudi ailenin yaşadığı ev var. Kordoba'nın evlerinin en önemli özelliği ise işte görmüş olduğunuz gibi geniş avlulara sahip olması. Endülüs mimarisinin en güzel örneklerini burada görebiliyoruz. Burada çiçek ve avlular çok çok önemli. Bu ikisinin birleşiminden oluşan da festivaller gerçekleşiyormuş her yıl ve en güzel avlu seçiliyormuş. Tabii ki her yıl yapılan bu yarışmaya dünyanın dört bir tarafından insanlar da katılıyor. Çünkü bir festival ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyormuş. Kordoba'da diyoruz ve Kordoba turunu sürdürüyoruz.

0: adoba surlarla çevrili bir şehir. Şimdi şehrin kalbine, ortaçağ şehrine doğru giriş yapıyoruz.
1: Tarihi bir şehir, bunu her noktada hissedebiliyorsunuz. Bizdeki hani eski İstanbul nasıl surlarla çevrilidir? Kordoba da öyle bir şehir olduğu için arkamda görmüş olduğunuz surlar gerçekten eski yıllardan beri burada yaşamın var olduğunun kanıtı. Şimdi bizler bu kapıdan, bu surlardan içeriye geçerek eski şehri, yani eski tarihi Kordoba'yı göreceğiz. Önce Yahudi Mahallesi ile karşılaşacağız. Daha sonrasında ise eski Kordoba'yı, tarihi Kordoba'yı keşfetmeye başlayacağız. Buyurun.

0: Kordoba'ya geldiğinizde Kordoba Camii mutlaka görülmeli. Bölgenin en önemli eseri olarak biliniyor.
1: 700'lü yıllarda Endülüs Emevileri bu noktaya geldiklerinde var olan bir tapınağı bir cami haline dönüştürüyorlar. Dünyanın o dönem için en büyük camini buraya inşa ediyorlar. Aynı anda 25 bin insanın namaz kılabildiği, cuma namazı kılabildikleri, birlikte burada ibadetlerini yapabildikleri bir ortam sağlıyorlar. Daha sonra Endülüs Emevileri buradan ayrıldıktan sonra İspanyollar buraya geliyorlar ve bu Kordoba Camii'ni katedrale çeviriyorlar. Onlar da kendi ibadethanelerini büyütüyorlar ve şu anda Kordoba'ya geldiğimizde hakikaten en önemli nokta burası diyoruz ve şu anda artık bir müze olan Kordoba Camii ve katedralini, müzeyi sizler için geziyoruz.

0: Ve öğlen yemeği molasını Cordoba'da harika bir restoranda veriyoruz. Peki Cordoba'ya geldiğinizde ne yenir? John anlatıyor. Deniz ürünlü paella nasıl yapılır?
1: Prawns, cuttlefish, codfish and steamed mussel, okay? Then this is grill first. And then we prepare sofrito, a little bit tomato, a little bit garlic in hot during 7 minutes, and then together the fish with the sofrito, okay? And then I serve it.
2: Şimdi biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için diyoruz, Cordoba'da paella zamanı.
0: Ve Cordoba'da tarihi bir köprü,

Paris Lisbon turunda dördüncü güne merhaba diyoruz. Kordoba'dan sabahın erken saatlerine çıktık yola ve yaklaşık olarak 2 saatlik bir otobüs yolculuğunu tamamladık. Şu anda bulunduğumuz bu enfes manzara Sevilla kentine ait. Yani dördüncü gün Sevilla'ya merhaba diyoruz. İspanya'nın en önemli şehirlerinden biri, İspanya'nın 5. büyük şehri ve aynı zamanda Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız ve bakalım burada neler bulacağız. Sevilla'nın en büyük meydanlarından biri İspanya Meydanı.

0: büyük geniş bir alan söz konusu. 100 yıllık bir meydan burası.
1: Tarihi Sevilla şehir merkezinin biraz dışındayız. Yaklaşık olarak 100 yıllık bir meydan burası. Ve aynı zamanda arkamızda görmüş olduğunuz havuzuyla, peyzajıyla, binalarıyla inanılmaz güzel bir görsellik de sunuyor gelenlere. Burada yapılması gereken en önemli iki şey var. Birisi fayton turu, diğeri ise hemen ay şeklinde bulunan bir kanalda yapabileceğiniz sandal turu.

0: meydandan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Sevilla turuna devam ediyoruz. Burası Murillo bahçeleri. Murillo, İspanya'nın, Sevilla'nın önde gelen ünlü ressamlarından biri ve 2018 yılı Murillo yılı olarak anılacak. Murillo'nun bütün resimleri Sevilla'da toplanacak. İşte Murillo'ya ithafen yapılan Murillo bahçeleri şu anda bulunduğumuz nokta. Arkamızda görmüş olduğunuz heykel ise tabii ki Christoph Kolomb'la Amerika'nın fethiyle ilgili dikilmiş bir anıt. Üzerinde Isabel yazıyor. Isabel aynı zamanda Christoph Kolomb'a Amerika'yı keşfetmesi için finans sağlayan ünlü İspanyol kraliçe, İspanya kraliçesi elbette. Ve bu anıt hem Christoph Kolomb'u hem de Isabel'i anmalarına neden oluyor Sevillalıların diyoruz ve Sevilla turunu sürdürüyoruz.
1: Şimdi de Santa Cruz semtine gidiyoruz.

ve akşamı buluyoruz. Burası Endülüs Sarayı. Endülüs Sarayı, flamenco'nun en güzel örneklerinin sergilendiği bir yer. Ve kendimizi müziğin, dansın eşsiz ritmine bırakıyoruz. Flamenco'dan romantik ve keyifli anlarla bir günü daha tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi yolculuklar.

0: Hayırlı olsun Gülsüm kadın!
1: Sağ ol Hesna kardeş!
0: Ne me lazım? Dillere destan bir düğün oldu doğrusu!
1: Az bile yaptım! Bu dünyada bir tek oğlum var! Şükür Allah'ıma mürvetini gösterdi bana!
0: Bir şey duydum Gülsüm bacı! Düğünü yapmak için toprağını rehine koyup... ...Kazım ağadan borç para almışsın diyorlar köyde!
1: Rehine koydumsa kim ne karışır? Malımın mülkümün kahyası mısınız siz? Ah, herkes aynı şeyi yapıyor, söz olmuyor da... ...Bana gelince kıyamet kopuyor!

0: Niye takmıyorsun yüz görümlüklerini? Seni onlarla seyretmeye doyamadım da. Hadi şimdi tak da bir daha da çıkarma sakın.
1: İstemem. Sat onları.
0: Satayım mı? Neden?
1: Borçlarımızı ödemek için.
0: Ne borç?
1: Bunları almak için anan toprakları rehine koymadı mı?
0: Koyduysa ne olur? Çalışır öderiz. Sen bakma söylenenlere, güzelliğini çekemiyorlar senin. Hadi ver elini, ver.
1: Hayır, bırak elimi. Ne olursun bırak. Takmam onları.
0: Hayır, takacaksın. Bunlar senin.
1: Yapma Ali! Anan görecek.
0: Görürse görsün. Kapama yüzünü. Deri kızları kadar güzelsin.
1: Allah'a dua edeceğim, ölünceye kadar beni böyle göresin diye.
0: Ben yaşadıkça bunları bir daha çıkarmayacaksın.

0: Kızlar, su kaplarınız bakırdan mı yoksa topraktan mı?
1: Sen bu köyde yaşadıkça kimsenin bakır su kabı olamaz.
0: Bilakis, ben hepinizin elinde birer altın testi olsun isterim.
1: Hadi hadi, fazla yaklaşma. Önce yüzünü gözünü yıka da pis kokundan kurtulalım.
2: Kim bu pis herif?
1: Sen köye yeni geldiğinden tanımıyorsun. Kazım ağa derler ona. Köylüye toprağı karşılığında borç para verir. Sonra da aldığı faizlerle insanın iliğini kemiğini emer.

0: Ali! Vay utanmaz vay! Ne arıyorsun orada? Düşeceksin! Çabuk in aşağı! Bak utanmaza! Kapıyı kapalı bulunca bacadan girersin ha! Yürü bakayım, seni edepsiz seviyorum! Yürü!
1: Bir oğlun oldu!
0: Yürü diyorum sana! Yürü, çık dışarı!
2: Gelin, yaklaşın! Neyim var, neyim yoksa hepsini dağıtacağım bugün! Al dede! Kızlar, ne duruyorsunuz? Açın torbalarınızı! Alın, alın!
3: Dur! Ne yapıyorsun Ali? Dağıtma şu buğdayları! Altın demektir onlar!
2: Oğlum oldu Kazım ağa, oğlum!
3: İyi ya, bütün kış çoluk çocuk ne yiyeceksiniz, pişman olacaksın!
2: Sen karışma!
3: Çıldırmış senin oğlun! Mahsulü önüne gelene sebil gibi dağıtıyor!
0: Dağıtır elbet, baba oldu! Sana ne bundan?
3: Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim, değil mi?
0: Nereden dörtte üçü senin oluyormuş? Düzenbaza bak!
3: Elbette benim! Oğlun evlenirken aldığın borca karşılık elimde kapı kadar senedin var! Anlıyor musun? Eğer borcunu inkar ediyorsan, gidelim bütün meseleyi ihtiyar heyeti halletsin!
4: Ben Gülsüm Demir, Kazım Ağa'dan 2000 lira borç aldım. Borcumu bir sene içinde ödemediğim takdirde, her sene mahsulün dörtte üçünü faiz olarak kendisine vermeyi kabul ve taahhüt ederim! İmza yerine de parmağını basmış muhtar bey!
0: Seni dala vereci seni! Ne dedin bu senedi alırken bana? Mahsulün dörtte biri senin, dörtte üçü benim olacaktı!
3: Bu kadın bunamış ağalar! Ne dediğini bilmiyor! Ya bu işi burada halledersiniz, ya mahkemeye gider kendi hakkımı ararım!
0: Nerede ararsan ara, hak benim!
2: Evet, mahkemeye gitmek en iyisi! Devlet baba haklıydı, haksızı da ayırır!
5: Durun! Bu işe mahkemeyi karıştırmaya lüzum yok! Kendi aramızda hallederiz! Getirin senedi, bir de ben göreyim!
6: Buyur muhtar bey!
5: Kazım'a haklı Gülsüm kadın! Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın!
0: Yalan söylüyor muhtar! Böyle konuşmamıştık! İnanmayın bu rezile!
2: Gel ana, gel! Yapacak bir şey kalmadı artık!
0: Elbet Allah bir gün senin de cezanı verir! Bu yaptıklarını yanına koymaz!

0: Bize verir misin bu kuşları?
1: Torbamı buğdayla doldurursanız ikisini de veririm size.
0: Gel, istediğin kadar al! Çok buğdayımız var bizim!
2: Ne yapıyorsunuz? Kimin malını kime dağıtıyorsunuz sersemler?
0: Ne karışıyorsun sen?
2: Şuna bak hele! Bana bak oğlum, bunların hepsi sizin değil! Yarısından çoğu benim!
0: Neden senin oluyormuş? Kazım amca! Gel bak ne söyleyeceğim!
2: He!
0: Hırsız köpek!
2: Ne? Hırsız köpek mi?
0: Hırsız köpek ya!
2: Bacaksız seni, utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum! Hırsız köpeksin sen!
2: Ver şapkamı! Yoksa karışmam!
0: Al Hasan! Bırak, tut!
2: Ver diyorum, şapkamı ver!
0: Al çabuk at, Hasan al! Koş Hasan, koş! Koş! Tut Murat, tut bana! Ana, ana beni kurtar!
3: Ne oluyor Kazım ha?
2: Ne olacak? Oğulların beni maskara etti! Söyle şuna da versin şapkamı!
3: Murat, ver oğlum şapkasını!
2: Bak şuna! Ne hale koymuşlar şapkamı! Ama ben bunu da ödetmesini bilirim!

0: utanmaza. Senin bu oğlun şeytanın ta kendisi.
1: Bana bak nine, bana şeytan meytan deme, karışmama.
2: Otur yerine bakayım. İnsan ninesine böyle şey söyler mi?
1: Öyleyse bana şeytan demesin.

0: Adın ne senin?
1: Kezban. Ya senin adın?
0: Benim adım da Murat.
1: Murat'mış, aman ne çirkin isim böyle!
0: Sen ne anlarsın sersem? Kendi ismine bak önce!
1: Benim ismim güzel, hem sen benim babamı tanıyor musun?
0: Yoo, tanımıyorum.
1: Herkes tanır babamı, köyün en zengin adamıdır.
0: Aaa, kuşa bak!
1: Ver şekerimi, ver diyorum, pis çocuk!
2: Nedir bu gürültü, ne oluyor?
0: Şekerimi çaldı baba!
2: Çabuk ver çocuğun şekerini, fena yaparım yoksa! Ver diyorum sana, yumurcak!
3: Ne oluyor Kazım ağa?
2: Torununa sor!
3: Ne arıyorsun orada Murat?
0: Teyze şekerimi kaptı elimden!
3: Ver şekeri Murat!
2: Hepsini yemiş! Sen niye geldin buraya?
3: Kızma Kazım ağa! Hele bir yol otur da konuşalım!
2: Hele otur sen de Gülsüm kadın! Otur, otur! Anlat bakalım, gene ne istiyorsun?
3: Daha ekinleri toplamaya 2-3 ay var! Çoluk çocuk yiyecek bir şeyimiz kalmadı! Ne olur bize biraz borç ver!
2: Pekala! Son bir iyilik daha yapacağım size! Söyle bakalım! Rehin olarak ne vereceksin?
3: Ne rehini? Hiç itimadın yok mu bize?
2: Dostluk başka, alışveriş başka! Paramı karşılıksız verir! Ufacık bir faiz almazsam, halimiz nice olur! Bundan evvelki borcunuzu da ödemediniz! Çoluğumun, çocuğumun rızkını çiğneyemem! Gelinin mücevherlerini getirirsen, bir şeyler yaparız!
3: Olmaz! Sakın onları ağzına alma!
2: Peki, peki, kızma canım! Ya evdeki kapkacağı ne dersin ha?
0: Ana, bu Kazım ağa alçak, bu Kazım ağa hırsız! Hep bizi soyuyor! Bu benim tepsim, vermeyeceğim ona işte! Neyimiz varsa elimizden alıyor! Tepsimi vermem ona!
4: Ver benim biricik oğlum!
5: Vermezsen baban aç kalır sonra! Öyle değil mi Hasan?
0: Öyle ana! Hepimiz aç kalırız! Sen de aç kalır mısın ana? Sakın sen aç kalma!

0: Nereden buldun bu yemeği? Hani yiyeceğimiz yoktu?
1: Şey...
0: Bütün kapkacağın Kazım Ağa'ya gittiğini biliyor.
1: Ne ziyanı var? Hele şu tarlayı açalım. Kimseye muhtaç olmayacağız artık.
0: Sen tarla açmayı çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Toprağın altında bu kaya gibi kim bilir kaç tane daha vardır. Zaten öküzlerden biri öldü. Ötekini de mi öldürelim?
1: Elimizden ne gelir? Açmazsak çoluk çocuk açlıktan ölecek. Hadi şimdi yemeğini ye, hemen işe koyulalım.

0: Ne düşünüp duruyorsunuz öyle? Öküzler öldüyse biz de ölecek değiliz ya! Birbirimize yardım etmek insanlık borcudur. Doğru söylemiyor muyum Ali oğlum? Bak Gülsüm kadın! Ben zannettiğiniz kadar kötü bir adam değilim. Gelinin mücevherlerini rehin bırakırsanız size iki öküz parası veririm.
1: Seni... Sana ancak bu yaraşır!

0: babada yılanın hesabını vereceksin. Bırakın beni geberteceğim namussuzu. Bütün toprağınızı alacağım elinizden. Sürüm sürüm süründüreceğim.
1: Her şeyi berbat ettin. Şimdi ne yapacağız?
2: Az bile yaptım. Zeliş'in mücevherlerini vermektense açlıktan ölmeye razıyım.
1: Gururlu köpek.
2: Onun parasıyla aldıklarınızın hepsini sokağa dökeceğim.
1: Dur Ali! Dur! Ali, dur! Yapma, ne olursun!
2: Karışma sen, çekil önümden!
1: Yapma Ali!
2: Çekil!
1: Dur, yapma!
2: Çekil! Çekil!
1: Yapma! Çocuklarımı aç bırakma!
2: O alçaktan aldıklarınızı yedirtmem çocuklarıma!
1: Ne olursun Ali!
2: Ver diyorum!
1: Dur, etme Ali! Çıldırdın mı sen oğlum?
2: Karışma ana!
1: Ayarının altını öpeyim, bunlara olsun, dokunma!
2: Bırak diyorum sana!

0: sat hepsini. Bir çift öküz al.
1: Sana kaç defa söyledim Zeliş. Ben sağ oldukça bu bilezikleri sattırmam. Bu gerdanlık bir çift öküz almaya yeter. Çocuklarımın önünde söz ver. Ne olursa olsun bu bilezikleri satmayacağına söz ver.

başardık. Bu sefer başardık.

0: güzeliş. Ölüp gitseydim ne iyi olacaktı.
1: Sus! Günaha giriyorsun.
0: Böyle yaşamak mı yoksa ölmek mi daha iyi?
1: Allah aşkına böyle konuşma.
0: Size yük olmaktan başka ne işe yarıyorum?
1: Ben yaşadıkça sana seve seve bakarım. Sen yalnız üzme kendini.

0: Vay vay vay! Demek sen hayvanlara bu pis yalaktan su içiriyorsun. Kuyudan su çekmek aklına gelmiyor mu? Hayvanları alın şu herifin elinden!
1: Sakın ha! Dokunmayın onlara! Kazım ha! Yapma bunu! Kendi paramızla satın aldık bu öküzleri!
0: Ya bana ödemediğiniz borcunuz ne olacak? Yarın mahkemeye veriyorum sizi!
1: Merhamet et Kazım ha! Kötülükten bir şey çıkmaz!
0: Ne duruyorsunuz hala? Alın şu öküzleri diyorum! Dokunmayın hayvanlarıma! Bırakın diyorum sana! Alamazsın hayvanlarımı! Hadi çekil önümden! Çekil önümden dedim sana! Hadi, göstersene baba yiğitliğini! Ha? Nerede kaldı fiyakan? Çıkar şu öküzün çanını boynundan! Doğrult şunu!

0: Anacığım, babam bizi niye bıraktı? Söyle, neden gitti?
1: Bilmiyorum yavrum, bilmiyorum.
0: Babamın elleri yoktu. Şimdi nasıl yemek yiyecek? Kim bakacak ona?
1: Dua edelim, Allah onu korusun.
2: Dışarıda ne gördük biliyor musun nine?
0: Hadi

0: Yarabbim, bunu zavallın elimden.
1: Vah vah! Demek en küçük de öldü ha? Allah'ım, sen ne büyüksün! Beni göndermekle sağ kalan çocukların rızkını ihsan ediyorsun. Alın, alın bakayım, yiyin şu leblebileri.
2: Senden bir şey almam, anam yemek pişiriyor bize. Yemek pişiyor değil mi ana?

0: Gördün mü oğul? Bir şey yokmuş çömlekte. Al oğlum, al da karnını doyur, al.
1: Hasan! At onları elinden çocuğum.
0: Niye atsın? Çocuk aç! Sen ne biçim anasın? Ye oğlum, ye!
1: Hasan! At onları dedim sana.
0: Sen anana bakma yavrum! Al bakayım, al!
1: Murat! Çabuk at onları elinden! At diyorum sana Murat! Beni mi istiyorsun yoksa onları mı?
0: Ye çocuğum, ye! Nankör it! Açlıktan kırılıyorsunuz, hala akıllanmamışsın! Ne zaman istersen gel! Kazım'a sandığın kadar merhametsiz değildir! Yoksa açlıktan hepiniz öleceksiniz!
2: Ana! Başım dönüyor!
1: Murat! Murat! Murat yavrum, ne oldu? Murat! Murat'ım! Yalvarırım, aç gözlerini!

0: Sen misin Zeynep?
1: Çok şükür! Sonunda geldin demek.
2: Çocuklarım açlıktan ölüyor. Al şu bilezikleri. Bana biraz yiyecek ver.
0: Gördün mü bak? Gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var. İşte, gel de istediğin gibi doldur. Patates, soğan, buğday, fasulye... Her şey var hamdolsun. Biraz da sucuk vereyim sana. Çocuklar yerler. Avrat öleli kendi elimle yapıyorum bunları. Bak gördün mü, bir şey esirgemiyorum senden. Al, bir gülüşüne feda olsun hepsi.
2: Sen ne iğrenç mahlukmuşsun meğer! Her şeyimizi aldın. Şimdi de namusuma, analık şerefime el uzatıyorsun. Çocuklarım için her şeye katlanırım ama namusumu satmam. Benim namusum onların şerefi, onların namusudur.
0: Bir kadın, ana olmakla yaşamak hakkından mahrum kalmaz ki, hadi gel! Kazım Ağa'nın varıyor, feda olsun sana!
2: Alçak köpek!

0: Kolay gelsin. Maşallah hasat bereketli oldu bu yıl. Oturup hissemizi paylaşsak ne dersiniz Elif?
1: Yetişmiş oğullarım var benim Kazım'a, onlarla konuş. Yuhuu!

0: Arkamdan gel. Murat oğlum, nasılsın? İyisin inşallah. Hadi kalk da şu hissemizi bölüşelim.
1: Borç defterini görmeden...

0: Bir avuç buğday vermem sana.
1: Hele hissemizi alalım, sonra borç defterini ne zaman istersen gelip görürsün. Hadi gafur, doldurun çuvalları.
2: Allah'ından korkmaz mısın sen Kazım'a? Ne istiyorsun oğlumdan? Bunları çocuklarım için yetiştirdim. Başınızın gözünüzün sadakası olsun. Oğullarımın başının gözünün sadakası olsun. Al! Hepsini al da defol başımızdan.
1: Ne yapıyorsun sersem? Dağ başında mıyız? Sok o silahı beline. Sen bu aptalların kusuruna bakma. Ne duruyorsunuz öyle? Doldursanıza çuvalları. Hadi, hadi bakayım.
0: Dokunmayın onlara! Bir tek buğday tanesi bile vermem bu herife.
3: Murat, bu buğdayda onun da hissesi var. Bırak şu dirgeni elinden.
0: Bırakmam!
3: Alacağını al da çabuk defol git buradan!
1: Sen var ol evladım, hadi!

0: alçak bizi aç bıraksın diye mi bu kadar eziyet çektik?
1: Oğlum, bir tanecik Murat'ım, ananı seviyorsan bırak o elindeki odu. Hadi bırak, ne olur.
0: Söyle öyleyse şu rezile, boş defterini göstersin çabuk.
2: Şimdi, nerede o? İşte, istediğin gibi bak.
0: Ana? Ana ne yazıyor bunun içinde?
1: Aa oğul, ben bu defterden ne anlarım?
2: Boşuna telaş ediyorsun. Sizden hesabı kitabı saklayan mı var Murat oğlum?
0: Oku şunu Hasan amca.
3: Ben okuma bilmem ki.
0: Sen Hüseyin amca?
4: Okumuş insan bile bu defterin içinden çıkamaz.
0: Ya sen satılmış amca?
5: Bu cahil alemle bana mı soruyorsun?
0: Yani istediği gibi soyacak bizi, öyle mi?
5: Elden ne gelir? Yakanızı kaptırmışsınız bir kere.
2: Kazım Ağa'nın hesabı da kitabı da herkese açıktır çok şükür. Gördünüz işte.
6: Ağız varladık öğretmenim!
7: Allah'a sormadık öğretmenim!
6: Güle güle çocuklar, güle güle!
8: Aa, Murat, ne arıyorsun burada?
0: Şey, bana... okuma yazma öğretir misin diye soracaktım.
8: Şimdi pişmansın demek okumadığını.
0: Hem de çok pişmanım. Acaba hala öğrenebilir miyim öğretmenim?
8: Ona buna sataşmaktan, haylazlıktan vazgeçip, gece gündüz çalışırsa.
0: Tabii çalışırım. Şu Kazım Ağa'nın kara kaplı defterini okuyacak kadar öğrenmeden bu işten vazgeçersem, ben de adam değilim.
8: O kara kaplı defterle okuma yazma bilsen de başa çıkamazsın Murat.
0: Neden?
8: Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan, bir daha kurtulamaz. Bak sana anlatayım. Yetiştirdiğiniz mahsulü şöyle taksim ediyorsunuz. O üç kısım alıyor, bir kısım da siz. Kazım Ağa aldığı üç kısım buğdayı faize karşılık saydığı için borcunuz hiçbir zaman bitmiyor.
0: Demek ömrümüzün sonuna kadar Kazım Ağa için çalışacağız, öyle mi?
8: Yapacak hiçbir şey yok. Hakkını kanun yoluyla aramalısın.
0: Kazım Ağa bizi kanun kapısında da dolandırmanın bir yolunu bulur. Zorla alacağım borç senetlerini elinden.
8: Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma Murat.
0: Yapacağım. Artık kimse durduramaz beni.
8: Yaparsan ömrümün sonuna kadar bir daha konuşmam seninle.

0: Konuştuklarınızı duydum. Hepsini anlatacağım babama.
1: Bir de selam söyle. Canını seviyorsa tefecilikten vazgeçer.
0: Öyle mi?
1: Şimdi seni...
0: Ne yaparsın?
1: Bak bir daha sataşırsan ağzını yırtarım.
0: Ayı ne olacak? Doğru dürüst bir laf mı çıkar senin ağzından?
1: İyi. Bunu bil de ona göre davran. Ayının biriyim ben. Hadi şeytan! Dübeş!
2: Tuh be, ne şans!
3: Nereye gidiyorsun öyle arkadaş, niye kalktın ha?
1: Kazanınca kalkarım dedim başında. Yoksa bir itirazınız mı var?
3: Birkaç el daha çevirdik istersen.
1: İstemez. Niye? Diğer!
0: Utanmıyor musun güpegündüz ortalık yerde içki içmeye?
1: Sana ne? Keyfimizin kel kayası mısın sen?
0: Böyle yaparsan bu köyde kimse kızını vermez sana, haberin olsun.
1: Aa, korkma! Seni isteyecek değilim nasıl olsa. Lingo lingo şişeler! Çamura mı düştün, sendensiz? Kız ne uğraşıyorsun benimle?
0: Sarhoş herif, bırak beni!
1: Bunlar anamın bilezikleri!
0: Olabilir, ama artık bizim!
1: Satar mısın o bilezikleri bana?
0: Senin bilezik alacak kadar paran da mı var?
1: Var!
0: Kaç paran varmış göreyim? Beş, 15, 25, 35. Aa, hepsi bu kadar çıktı. Bu parayla teneke bilezik bile vermezler adama.
1: Kaç paraysa borcum olsun. Üstünü öderim sana.
0: Nazan öğretmene git, o senin paranı tamamlar.

0: Anna.
1: Murat. Seni donuz seni. Söyle bakalım kaç gündür nerelerdeydin ha? Oh. Seni hayla seni. Seni utanmaz seni. Anacığım meraktan çatlasın mı istiyorsun? Geberteyim mi şimdi seni ha? Geberteyim
0: mi? Benim güzel anacığım. Beni hem döven hem seven anacığım.
1: Ay. Bırak beni. Murat beni bırak diyorum. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Kulaklarını çekeyim de gör! Bir daha habersiz ortalıktan kaybolursan gösteririm ben sana!
2: Vallahi de billahi de tövbe!
1: Bak hala konuşuyor! Geber! Geber! Geber de kurtulayım senden! Hala gülüyor utanmadan! Nerelerdeydin çabuk söyle!
0: Anlatacağım ana! Bak dinle ne geldi başıma!
1: Ne geldi başına ha?
0: Derenin kenarında yatmış uyumuşum! Birden gürültüyle uyandım! Aman Allah'ım karşımda ne göreyim! Yemyeşil cübbeler içinde, aksakalıyla nur yüzlü bir ihtiyar durmuyor mu?
1: Hızır aleyhisselam olmasın sakın!
0: Herhalde oydu! Ha şöyle dev gibi bir ihtiyar! Sakalları dizlerine kadar iniyordu! Dile benden ne dilersin evlat diye sordu.
1: Ne diledin oğlum?
0: Ben, hayatta kendim için hiçbir şey istemem dedim. Ama, annemin bileziklerini o Kazım domuzunun elinden kurtarmanın yolunu göster dedim ona.
1: O ne dedi?

0: bilezikleri isteyeceğine neden babanın nerede olduğunu sormadın? Hadi kalk gidip babanı soralım ona.
1: Tam soracağım sıra, Hızır Aleyhisselam duman olup kayboldu. Babam burada olsaydı ne kadar sevinirdi kim bilir. Bir daha sakın bu bilezikleri çıkarayım deme.

0: bileziklerim geri geldi. Hızır Aleyhisselam vermiş Murad'a.
1: Hızır Aleyhisselam'dan söz edip günaha giriyorsun ana. Doğruyu söyle, nereden çaldın bilezikleri?
2: Hırsız değilim ben, sözünü geri al!
1: Almıyorum!
0: Sen ne biçim ağabeyisin? Kardeşinin hırsız olduğunu kim söyledi sana?
3: Ben söylüyorum Zeliş kadın! Kızımın bileziklerini çalmış dün gece!
2: Hırsız değilim dedim, onlar annemin bilezikleri!
3: Söyle Kezban! Gece odana girip çaldı, değil mi? Söylesene kızım!
2: Ha? Onlar annemin bilezikleri! Geberteceğim ikinizi de!
4: Kendine gel Murat!
2: Dur! Bırak abi! Bırak!
3: Zeliş, kızım! Biliyorum, sen haram mala el sürmezsin! Hatırını saydım da jandarmayı işe bulaştırmadım! Bilezikleri ver de gidelim!
2: Bırak! Hayır anne! Vermeyeceksin! Onlar senin bileziklerin!
0: Ben çalınmış bir şeyi koluma takmam! Yalan söyledin bana! Yazıklar olsun! Hasan kurtar beni!
2: Bırak Murat! Bırakmayacağım işte!
4: Bırak diyorum sana!
0: Hasan, Hasan yapma! Ne olur yapma, bu olacak!
4: Bırakıyor musun?
2: Ana! Verme bilezikleri! Babamın hatırı için verme!
0: Baban karısının çalınmış bilezikler takmasına hiçbir zaman razı olmazdı oğlum.

0: Merhaba Murat.
1: Merhaba Nazan öğretmen. Abi Hasan'ın düğünü var yarın.
0: Allah mesut etsin, darısı senin başına.
1: Hiçbir zaman evlenmeyeceğim ben.
0: Neden?
1: Çünkü evlenmek istediğim kızla aramızda uçurumlar var.
0: Yoksa Kazım Ağa'nın kızı Kezban mı bu?
1: Kezban mı? Şeytan görsün onun yüzünü!
0: Kim bu talihli kız öyleyse?
1: Okumuş, uslu akıllı bir kız. Bense cahil, serserinin tekiyim.
0: Yanılıyorsun. O senin serserinin teki olmadığını biliyor. Ama gene de seninle evlenemez. Çünkü başkasıyla sözlü. Allah'a ısmarladık Murat.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı

0: dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, Kepek 0.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepiğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını

0: Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Basit bir kaza.
10: Peki arabanızı ateş açanlar?
9: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
10: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
9: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
10: Tabii.
11: Beni başından mı atıyorsun?
9: Yolun açık olsun.
11: Görürsün sen.
9: İşte Türkan. Bu da Tarık.
12: Merhaba.
13: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
12: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
9: Onu önceden tanıyor muydun?
12: Tuhaf bir soru.
10: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
9: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
13: Evet efendim.
12: Beni seviyorsun.
13: Sevmiyorum.
12: Seviyorsun.
13: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
12: Onu çok seviyorum.
9: Ben de seni çok seviyorum.
14: Evlerin aşkı bugün 18'de TV4'te.
15: Çıkar o bilezikleri çabuk.
16: Çıkarmıyorum işte. Erkeksen zorla alırsın.
15: Çıkar diyorum sana.
16: Babacığım,

0: Konuşma sen zeliş kadın! Oğlun köyümüzün kızlarına da saldırıyor!
1: Zor aldık zavallı kızı elimden! İki paralık etti senin oğlun köyümüzün namusunu!
2: Nedir benim senden çektiğim ha? Utanmıyor musun hiç? Şimdi de köyün namusuyla oynuyorsun ha? Allah cezanı versin senin! Geberteyim mi seni ha? Geberteyim mi? Öldüreyim mi seni söyle! Söyle! Söyle sen yapacak mısın? Ha? Seni utanmaz seni! Seni rezil seni! Hiç utanma yok mu senin ha? Çabuk tövbe de! Bir daha yapmayacağına söz ver!

0: söz anne! Vurma yeter artık!
1: Utanmaz seni! Böyle bir günde...
2: Dur ana! Sormadan, dinlemeden suçluyorsun kardeşimi! Bu kızın Murat'ı çileden çıkardığına ben şahidim!
3: Kızımın bir kabahati yok! Düpedüz namusuna saldırdı! Zavallını serseriden çekti, yeter artık! Ey ahali, içinizde hiç mi hattan hukuktan yana olan yok? Cezasız mı kalacak bu iş gene?
4: Kazım ağa, üsteleme artık! Murat oğlum, sen de af dile de kapansın bu iş!
2: Bu köpekten af dilemektense ölürüm daha iyi! Seni git...
3: Hapislerde sürüm sürüm sürümdüreyim seni de gör! Babanın boynuna taktığın gibi, senin de boynuna tasbih takacağım!

0: baba. Yeter artık, öldürecekler.
1: Sen karışma.
0: Murat! Nasıl kıydınız, nasıl vurdunuz böyle? Murat oğlum, aç gözlerini.
1: Oğlun bu köyde yaşayamaz artık. Ya çekip gider, ya da hapislerde çürütürüm onu. Ey ahali! Köyü bu serseriden kurtarmak istiyorsak, tez götürüp jandarmaya teslim edelim. Bugün benim kızım olan, yarın da sizin kızınız olacaktır.
0: Yalvarırım bu defalık, affet Kazım ha, ne olursun affet.
1: Kaçıncı af bu, seliş kadın? Ne duruyorsunuz hala, götürün!
0: Murat! Murat! Murat! Durun! Jandarmaya teslim etmeyin oğlumu! Oğlum! Söz veriyorum size! Bir daha böyle bir şey olmayacak! Her şeyine ben kefilim, yemin ederim her şeyine kefilim!
1: Sen hala bu serseri oğlunun adam olacağını sanıyorsun! O çoktan sapıtmış yolunu!
0: Hayır! Hayır, tanımıyorsunuz siz onu! O kimseye kötülük yapacak bir çocuk değil! Ne olur dinleyin beni! Tanrı'nın ve hepinizin huzurunda yemin ediyorum! Eğer bir daha böyle bir şey yapar, köyün namusuyla oynarsa, ben vereceğim cezasını! Kendi ellerimle öldüreceğim onu! Ama bu seferlik bağışlayın! Jandarmaya teslim etmeyin onu!
2: Büyüklük sende kalsın Kazım ağa! Gel şu zeliş kadının sözünü çiğnemeyelim.
3: Evet, Murat kabahatli. Ama bir fırsat daha verelim ona.
1: Madem öyle düşünüyorsunuz, benden günah gitti. Nasıl istiyorsanız öyle olsun.

0: Ne sakladın oraya?
1: Hiç, hiçbir şey ana.
0: Yalan söyleme, buraya bir şey sakladığını gördüm.
1: Hayır ana.
0: Sakladım diyorum!
1: Görmek mi istiyorsun mutlaka?

0: Anladın mı neymiş?
1: Ver onu bana!
0: Hayır!
1: Ver onu bana yavrum! Sonra bütün hayatın mahvolur.
0: Mahvolacağı kadar olmuş zaten. Ama önce o Kazım domuzunun leşini yere sereceğim.
1: Hayır, sakın ha! Bir daha böyle şeyler duymayayım ağzından.
0: Aklıma koydun bir kere ana! Geberteceğim o namussuzu! İsterlerse beni assınlar sonra.
1: Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl yaşarım sonra? Ver o tüfeği bana! Kazım Ağa'yı öldürmekle bu dünyadan kötülük kalkar mı sanıyorsun?
0: Dünyayı bilmem ama bu köyü kötülükten temizleyeceğim.
1: Hayır oğlum! Silahla, kanla hiçbir şey temizlenmez. Bak, günden güne durumumuz düzeliyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Tanrı elbet bizim de yüzümüzü güldürecek. Kırma beni evladım! Beni yalvartmak hoşuna mı gidiyor? Ne olur, ver şu silahı!
0: Hayır!
1: Ne olursun!
0: Boşuna uğraşma ana! Kimseye vermem bu silahı! Kimseye vermem diyorum!
1: Yapma evladım, yapma, ver!
0: Bırak ana!
1: Hasan! Hasan! Hasan! Gel! Al şu silahı!
2: Bırak şunu!
1: Bu tüfeği bırakmazsan sütümü helal etmez sana!
0: Bırakmam dedim! Karışmayın işime!

çıkarım yoksa? Şekil önümden. Kardeşimsin. İyiliğini istiyorum. Tüfeği alamazsın. Şekil dedim sana.

0: Elimde silah olmadan da gebertirim ben o köpeği!
1: Öldürürler seni! Gitme oğlum!
0: Bırak beni ana! Bırak diyorum!
1: Bırakmam! Öldürsen de bırakmam!
0: Bırak!

0: Hasan'sın senin evlat gibi! Hasan! Hasan! Hasan evladım, iyi misin? Aysel kızım, gel sen kocana bak! Murat da bir delilik yapmadan ben peşine düşeyim!
1: Git!

0: söyle, nereye sakladın o haydudu? Seni de birlikte teslim edeceğim jandarmaya!
1: Seni Allah'ın cezası seni! Bırakın! Bırakın! Geberteyim şu namussuzu, bırakın!
2: Çekilin! Çekilin alçak herifler! Ne istiyorsunuz zavallı anamdan?
0: Ne istediğimi şimdi görürsün! Gafur, yakın şu ekinleri!
1: Durun! Durun, yakamazsınız ekinleri! Durun! Yakamazsınız! Yakamazsınız diyorum!

0: hakkını helal et ana. Ben artık buralarda duramam.
1: Gitme yavrum. Korkma. Kimse bir şey yapamaz ben varken sana. Ölürüm de kimseye ezdirmem seni. Ömrüm boyunca kaçacak değilsin ya.

0: Murat. Oğlum. Murat'ım. Allah'ım. Murat'ımı bir kere daha görmeden canımı alma.
1: Hasan oğlum bırak gireyim. Ananı mutlak görmem lazım. Murat, Murat geliyor Zeliş kadın, Murat!
0: Murat mı geliyor? Nerede oğlum? Nerede Murat'ım? Murat! Murat geliyormuş. Hasan, bırak beni. Murat geliyor.
2: Hastasın be ana. Nereye gideceksin?
1: Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da, namusum da senin elinde Zeliş kadın. Murat'a senden başka kimse söz geçiremez. Ben ettim, sen etme Zeliş kadın. Bağışla bizi, yalvarırım. Bana acımıyorsan zavallı kızıma acı.
0: Yeter, yeter Kazım ağa, yeter! Ben çoktan bağışladım seni.
2: Nasıl bağışlarsın bu alçağı ana? O bizim can düşmanımız.
0: Sus! Kimseye düşman değiliz biz. Kezban Kazım ağanın kızı değil, bizim köyümüzün kızı. Onun namusu hepimizin namusu sayılır. Eğer kıza el sürmeye kalkarsa ellerini kırarım onun. Ama benim çocuğum böyle bir şey yapmaz. Gidip konuşacağım onunla.
3: Hastasın ama ana.
0: Onu görünce hemen iyileşirim. Sopamı ver bana.

uğradın. Anasının canı oğlum.

0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Emret, boynu kıldan incedir Kazım amcanın.
1: Bırakın! Bırakın diyorum babamı, bırakın!
2: Anamın bilezikleri nerede?
0: Bilezikleri istiyorsun. Hiç merak etme sevgili oğlum. Ben onları zaten senin için saklıyordum.
2: Nerede saklıyordun?
0: İçeride, sandıkta! Ya, sandıkta! Ah bu Murat! Elimde büyüdü kerata! Ya, elimde büyüdü! Küçükken de böyle yaramazdı işte! Ya, yaramazdı! Ama aslında beni çok sever! Tamam işte, bu sandığın içinde!

0: Ben sana demedim mi bak, olduğu gibi duruyor işte! Murat oğlum, her eline geçeni niye yere saçıyorsun? Sonra nasıl çıkarım hesapların içinden? Sakın ha, bunları yakarsan Kazım amcan mahvolur sonra! Yapma Murat, acı bana oğlum, yapma!
1: Sen hayatında kimseye acıdın mı? Ekmeğimizi aldın, hayvanlarımızı aldın, kimsenin elinde ekilecek bir karış toprak bırakmadın. Yıllardan beri köylünün kanını, iliğini emdiğin yetişir artık!
0: Yapma, yapma! İstersen evimi, barkımı, her şeyimi yak, helal olsun sana! Ama canıma dokunma!
1: Boşuna yalvarma, köpek gibi gebereceksin!
0: Yapma evladım!

0: ayağa kaldıracağıma yemin etmiştim. Yürü!
1: Yaptıkların yeter! Kıza dokunma!
0: O da babasının kızı! Anam Allah'ın huzurunda köyün namusunu koruyacağına yemin etti Murat. Bırak kızı! Çekilmezsen seni de vururum Hasan!
1: Çekilmiyorum! Vur istersen!
0: Çekil diyorum Hasan!
2: Kardeşim!

0: Hasan. Anamın sana ihtiyacı var. Sen git buradan.
1: Kızı almadan bir yere gitmem.

0: Durun! Ateş etmeyin sakın!
1: Yaklaşanı gebertirim.

0: işi yok.
1: Bırakma bana, sen bu işe karışma!
0: Kezban'ın namusu, köyün namusu. Benim namusum sayılır. Bırakmazsan vururum seni!
1: Sen benim biricik anamsın! Nasıl kıyarsın oğluna?
0: Allah'ın huzurunda yemin ettim! Oh benim güzel oğlum! Elini ayağını öpeyim! Seni öldürmeye mecbur etme beni!
1: Hepimizin malı olacak o! Öldürsen de götüreceğim!
0: Murat! Bırak dedim! Evlat katili etme beni! Bak, yalvarıyorum! Ne olur bırak!
1: Hayır ana, hayır!

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Şefrafet Fetince, yarışmamızın 3. gününde de yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bu. Çok güzel. Nasılsın Serdar?
2: Vallahi ben bomba gibiyim şefim. Lider geldim.
0: Lider
2: dönmek istiyorum bugün de.
0: Güzel. Nalan?
3: Süperim. Mükemmelim.
0: Wow.
3: Bir numarayım.
0: Bir numara olacaksın.
3: Bugün. Bir numara olacağım
0: bugün,
3: tabii.
0: Bugün istiyorum.
3: Tabii ki.
0: Pınar?
4: Süperim. Vallahi bomba gibiyim. Bütün enerjimle bugün buradayım.
0: Yakmayacağız bugün yemekleri.
4: Yok, yakmayacağım. Ve pişireceğim.
0: Pınar, sen sonuna geliyorsun. Her şey muhteşem.
4: Evet.
0: Acayip güzel yemek yapıyor. Son dakika. Kemal'in gözü mü değiyor? Nalan abla oradan üfürüyor mu? Kokluyor
4: mu? Bir şey
0: mu,
4: yapıyorlar. Vallahi korkuyorum artık onlardan. İki gündür hep son dakika batırıyorum. Ama bugün çok enerjik geldim. Bomba gibiyim ve sonuna kadar bomba gibi gideceğim.
0: Ne yapıyorsun be?
5: İyiyim be. Sen nasılsın şefim?
0: İyi, göremedim bugün seni. Sesin çıkmıyor.
5: İyiyim.
0: Vallahi.
5: Ben şimdi yattım, kulağımın üstüne bekliyorum. Bundan sonra hoşgörü bitti. Her şey farklı olacak.
0: Yarışmaya başlamadan önce yine formatı her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum. Benim bugün yine muhteşem bir yemeğim var. Bu yemeği benim vermiş olduğum süre zarfında yapacaksınız. Sonrasında tadıma geçeceğiz. Ne gözlüğüydü bu Kemal?
5: Kaynak gözlüğü oldu.
0: Kaynak gözlüğünü takıyorsunuz.
3: Jokey'di.
0: Jokey miydi?
5: Jokey, kaynak.
0: Evet, okay,
5: kullanım okay, alanına göre
0: gözlüğü değişiyor. Takıyoruz, 0'dan 5'e kadar puan veriyoruz. Cuma günü 0'dan 10'a kadar veriyoruz. Benim puanlarım da etki edecek. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Yok
6: şef. Benim yemeğim.
3: Bunlar yardımcı oluyor. Sen otur uyu.
4: Evet, Serdar Bey uyuyor şefim çok.
0: Bu maydanozlar ne öyle kafam kadar?
5: At tuz, at tuz.
0: Şey unutmuş olabilir misin?
3: Hangi bizim annesi eldivenle hamur yoğurdu?
5: Annenizin mutfağı değil, burası benim mutfağım.
7: Ya şeriften daha çok gülüyorsun zaten.
2: Nalan abla, bir kaşık unundan alabilir miyim?
4: Nalan abla, bir lokma un verir misin bana?
3: Veremem.
7: O bu saatten sonra günahını vermez kimseye.
5: Dibi tutmuş.
0: Ben bu yemeği...
4: Hazır mısın? Hazırız.
2: Hazırım şefim.
3: Süper.
0: İşte bu. Açalım.
3: Bu benim tabağım değil.
7: Erken öten horozun başını keserlermiş.
0: John Travolta gibi oldu.
7: Gerçi ben ondan daha yakışıklıyım ama.
0: Şöyle.
7: Hocam sen yer mi değiştirdin?
8: Şimdi bak.
2: Bravo.
7: Hocam ben bunu oynarım.
2: Baharatı hiç alamadım.
0: Puanınız?
7: 0.
6: Benim yemeğim.
4: Şefim, bugün Nalan Hanım'a bakabilir miyim gidip?
0: İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben gelsin de. Yemekler. Açalım böyle güzelce sepetleri.
4: Ben buldum.
0: Buyurun.
4: Perde pilavı.
0: Süper. Wow. Perde pilavı.
2: Perde pilavı.
0: Perde
2: Badem
0: pilavı.
2: Var.
0: Nereden anladın perde pilavı? Yaptın mı daha önce?
2: Yapmadım ama izlemiştim daha önce.

0: Bademi gördüm, unu gördüm, pirinci gördüm. Etimiz de var. Bunlar en güzel. Perde pilavı.
1: Perde pilavı. Nalan?
2: Perde pilavına benziyor da et çok az. Bu kadarcık etle perde pilavı olur mu bilmiyorum.
1: Olur.
2: Minicik ne? Geldi.
1: Başka bir şey de olabilir.
2: Yani kuş üzümü olduğu için, pirinç
1: Ramazan
2: olduğu için.
1: Ramazan ayındayız. Çeşidi olabilir mi Kemal?
3: Olabilir de olmayabilir de hocam.
1: Çeşidiye neden yapılıyor?
3: İç pilav malzemeleri bende daha çok.
1: Çeşidiye iç pilavdan yapılmıyor ya. Bakalım Rafet Şef ne hazırlamış bugün. Perde pilavı hazırladık efendim. İzleyelim.
3: Perde pilavı. Benim
1: yemeğim. Günlerden kuzu etli muhteşem bir perde pilavı. Gelsin malzemeler. 150 gram kuzu kuşbaşı, 50 gram soyulmuş badem, 1,5 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çorba kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı kırılmış fıstık, 8 dal maydanoz. Hamuru için 3 su bardağı un, 2 yumurta, yarım su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 miktar tuz. Şimdi yemeğin yapımına başlıyoruz. Öncelikle tenderimin altını açacağım. İçerisine zeytinyağını ilave edeceğim. Daha önceden ıslatılmış kuş üzümü, fıstığımı atacağım. 1 adet soğanımı çok küçük doğrayacağım. Soğanlarımı tencereye alacağım ve başlayacağım kavurmaya. Eti de ilave edeceğim. Soğanlarla birlikte kavuracağım. Şimdi maydanozlarımı da ince ince kıyacağım. Etlerim hafif rengini aldı. Pirincini ilave edeceğim. Yeni baharını ilave edeceğim. Kırmızı toz biberini ilave edeceğim. Karabiber ilavesi yapacağım. Tuzunu ilave edeceğim. Maydanozunu ilave edeceğim. Son olarak tereyağını ilave edeceğim. Şimdi suyunu vereceğim. Suyu serçe parmağımızın yarısı kadar pirincin üzerine geçmesi lazım. Kısık ateşte 8 dakika boyunca pirincin demlenmesini sağlayınız. Şimdi sıra perde pilavının hamurunda. Öncelikle unumu bir kaba boşaltacağım. Üzerine yoğurdumu ilave edeceğim. 2 tane yumurtamı kıracağım. Tereyağımı ilave edeceğim. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım hamurumu. Hamurum hazır. Mutlaka hamuru yoğurmadan önce 1 yemek kaşığı un ayırmanızı tavsiye ederim. Hamurumu açmadan önce camın alt kısmına bademlerimi ekleyeceğim şöyle. Şimdi hamuru açma zamanı.

Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Pilavı hafif sulu bırakacağım. Fırında 10 dakika tekrar pişeceği için kuru kalmaması lazım. Şöyle yapacağım. Sulu bir şekilde dolduracağım. Şimdi üstünü güzelce şöyle dağıttıktan sonra son katı olan hamurumu da üstüne ilave edeceğim. Son olarak kalan bademlerimi şu şekilde üstüne dizeceğim. Şimdi tabii ki nereye gidiyoruz? 180 derecede 10 dakika altın üstünü güzelce kızartmaya gidiyoruz.

0: Bugünlük benden bu kadar. Size kolay gelsin, bana afiyet olsun. Benim yemeğim. İzledik mi?
1: Evet.
0: İzledik efendim. Kemal, yapabilecek misin bunu?
2: Allah, bugüne kadar gördüğüm en zor yemeklerden biri ama yaparım mı hocam?
0: Lahmacunu yaptığına göre bunu havada karada yaparsın. Bilmem Serdar.
3: Şefim, bugün sizden yüksek puan almak istiyorum.
0: Süre 45 dakika.
4: İç pilav yaparım ama perde pilavı yapmadım açıkçası. İç pilav çok iyi yaparım.
0: Hamuru kestaneli. Çok kolay.
4: Hamur sorun değil.
0: Evet.
4: Hamurda hiç problem yok.
0: Tamam, açıyorsun, kalıba yerleştiriyorsun. Pilavı da biraz sulu bırakıyorsun. Fırına atıyorsun. Geri kalan suyunu da fırında çektiriyorsun. Bu.
4: Tamam. Camı yağlıyor muyuz? Onu nasıl çıkar?
0: Bilmem, izlemediniz mi?
4: Yağlamadınız da.
0: Ya hamurun yağı var işte, ne gerek var ki yağ başka? Pınar, daha önce yaptık mı bu yemeği?
1: Bir kere yaptım şefim.
0: Bir kere yaptık. Evet. Antrenman var ya.

0: Yani.
1: Yani bir kere yaptım ama o da çok damak tadıma uymadı benim. Bir daha da yapmadım. Ramazan'da yapmıştım inanıyorum. Geçen sene. Hiç perde pilavı yapamamış Nalan Hanım. Bugün de yapabileceğini düşünmüyorum. Batıracak ortalığı.
2: Pınar boşa konuşuyor. Perde pilavı yapmayabilirim ama perde pilavın bir tek hamurunu her zaman yaptığım şey. İç pilav her zaman yaptım. Alt tarafı birbirine birleştiriyorsun o kadar. Şefim onlar yardımlaşır şimdi birbirleriyle yaparlar. Dünden beri yardımlaşıyorlar çünkü.
0: Size ne yardımlaşın canım?
2: İyi de arkadaşım maşallah modumu düşünüyor. Ses soluk çıkmıyor ki.
3: Tamam Allah konuşacak, konuşacak. O zaman laf atacaksın bol bol.
2: Ses yok.
3: Bugün beraberiz Nalan Hanım. Sen deyim.
1: Nalan bizi kıskanıyor Kemal abiye yardım ettiğim için ama bundan sonra da yardımıma devam edeceğim. Boşuna kıskanmasın beni.
2: Kemal'le Pınar'ı niye kıskanacağım ki? Bir şey boş yani sadece vada vida.
1: Nalan abla bugün bol bol yanına geleceğim.
2: Niye?
1: Çünkü puanları sana veriyorum.
2: Allah Allah dün de ben sana verdim ama hiç yanına gelmedim.
1: Ben bugün
2: sen yanına
1: geleceğim.
2: Sen tabii ortaklaşıyorsun onunla çalışıyorsun birlikte yardımlaşa yardımlaşa.
1: Yardımlaşmak güzeldir ya.
3: Ya benden alaşmayın bari ben en çok sıfır ben aldım. Benden mi korkuyorsun?
2: O kadar yardımlaşıyorsun sıfırı nasıl alıyorsun onu anlayamıyorum.
4: Kemal'cim bugün yanındayım. Sana gerçekten puan vermek istiyorum.
3: Allah sen benim yanımda yer alma başladığından beri bir
2: sen
3: sıfırdan
2: kurtulamadık.
3: Sen
2: benim yanımda bile yer almıyorsun ki onun yanında yer alasın. Bizi kopartıyorsun sen de.
3: Biz yarışmacıyız düşman değiliz ki arada tabii birbirimize ufak ufak destekte bulunacağız yani.
1: Bugün bomba gibiyim şefim. Arkadaşlar bence korksunlar. Bugün çok motivasyonum yüksek geldi.
0: Nalan abladan öğrenecek misin bir şeyler?
1: O benden öğrensin şefim. Ben ondan neden öğreneyim?
2: Tecrübe bende. Senden diyorum. Sen yardım alıyorsun.
1: Ben yardım alıyorum. Ben yardım ediyorum. Nalan abla sürekli bana yardım ediyorsun, yardım ediyorsun deyip duruyor. Ama artık başka bir konuk bulsun çünkü çok sıkıldım.
0: O ne? O ne? Ne o?
2: Şefim ben tahtada hiçbir zaman soğan doğrayamam. Böyle küçücük küçücük yaparım.
0: Ev işi.
2: Evet ev işi. Anne usulü. Benim oğlum
0: evet,
2: vardı.
0: Benim anam da öyle doğrar.
2: Diş derdi bu. Diş yap anne derdi.
0: Diş.
2: Dişe benzetirdi bunları. Ben minicik minicik böyle doğruyorum.
0: Çok ince istiyorum bu şey soğanları. Küçük küçük.
2: Kemal perde pilavından korktu. Eskisi gibi değil, göze alamayacak. Hamur açmayı zaten bilmiyor. Yani dediğim gibi o sadece lafta.
3: Gözün korkması için bir sebep yok ki. Onlar yapıyorsa ben de yaparım.
0: Şu an en güzel soğanı Pınar doğuruyor.
3: Benzeti.
0: İkinci minicik. Nalan doğuruyor. Haydi be Kemal.
3: Geliyorum hocam.
0: Kemalciğim. O tencerenin altını yaktın. Eti koydun mu içine, kavurdun mu?
3: Ben kendimi güvene tam olarak başladım. İyiydi, gayet iyiydi. Güzel de götürdüğümü düşünüyorum.
0: Bu liderlik bugün devam edecek mi?
4: Hiç ondan şüphem yok şefim. Hatta masaları gezeceğim. Bakacağım
0: vallahi,
4: ne yapıyorlar diye.
0: Kahve içer miyiz beraber?
4: Size kahve yapacağım.
0: Yak olur musun?
4: Bitirip size kahve
0: senin
4: yapacağım.
0: Senin farkın ne abi? El lezzetin mi? Nedir ya? İki
4: benim
0: günden beri dersin.
4: Kadınların hoşuna gidiyor. Kendi yemekleri gibi zannediyorlar. Evde de ben çok fazla yemek yaparım.
0: Evet.
4: Hatta eşimden fazla ben yemek yapıyorum.
0: Burada en yetenekli kişi sen misin? Lider olduğuna göre.
4: Ben Nalan ablayı da beğeniyorum. Yalan söylemeyeceğim.
2: Teşekkür ederim.
4: Çünkü
2: motive ettin beni. Şimdi uçmam lazım. Kanat
4: uçman takım. Lazım. Bence de artık.
1: Ya Serdar Bey çok yavaş. Gerçekten çok yavaş. Böyle sürekli mıy mıy mıy, konuşması mıy mıy mıy, hareketleri mıy mıy mıy. Bu nasıl yemek yarışmasına katıldı ben bilmiyorum.
4: Arkadaşlar yavaş çalışmayla özenli çalıştırmayı karıştırıyorlar. Ben yavaş çalışmıyorum. Gayet de özenli çalışıyorum.
0: Kemal, ne durumdasın abi?
3: Gayet iyi gidiyorum.
0: Pınar'la aynı şekilde yapıyorsun. Ben izliyorum orada seni.
3: Evet.
0: Ne olabilir?
3: Birbirimizi aynı şekilde yapıyoruz. Ya öyle gidiyoruz.
0: İyi, güzel.
1: Önemli olan el lezzeti değil mi şefim?
3: Tabii.
0: Evet, Nalan. Senin dediğin efendim? Çıkıyor vallahi. Birbirlerine bakarak yapıyorlar.
2: Değil mi şefim? Ben söyledim.
1: Ben bak.

0: bakıyorum şefim. Kemal abi bana bakıyor.
1: Bunlar yardımcı oluyor. Sen otur uyu.
2: Tamam, ben sana bugün yardımcıyım abla.
1: Bak. Bak nasıl, bak. Bu uyuyor şefim ya.
3: Nasıl uyuyor?
1: Hiç konuşmuyor
2: bugün
1: ki.
2: Bugün sendeyim Nalan abla. Sana bakıyorum ben de.
1: Bak onlar nasıl birbirine
3: millet
1: destek oluyor.
3: Eti kavurdu millet. Eti kavurdu eti.
1: Eti kavursun şefim, boş ver.
3: Niye?
1: Soğanlar diri kalacak.
0: Emin misin Nalan?
2: Belki taktik yapıyorumdur şef. Oha. Yemeğimi vuracağım yine.
1: Sessiz sessiz. O yüzden öyle gidiyorsun. Puanları kapıyorsun. Sessiz
2: ama
1: sessiz.
2: Ama siz de beni seviyorsunuz. Ben bir kere kendimi buldum.
3: Herkes seni buluyor da sen kimseyi bulamadın ya.
2: Ben bir kere kendimi buldum şefim. Bir kere de Pınar Arım'a verdim.
3: Dün kendini bulamadın.
2: Evet, Pınar Arım'a verdim 5 puan. Artık bugün kendisinden iade.
0: İade falan ziyaret. Yok. Serdar Bey, bugün kendime çalışıyorum.
1: Serdar'ı konuşturmaya çalıştım. Biraz çenesi açılsın, bir muhabbet yapsın diyelim dedim. Onu yükseltmeye çalıştım ama yok, ondan iş çıkmaz. Vazgeçtim, artık uğraşmayacağım.

0: Efendim sizler de bizimle birlikte burada 10 bin lira için yarışmak isterseniz aşağıdaki adreslerden bize başvuru yapabilirsiniz. Evet ama canlı, pozitif, güzel yemek yapanlar başvursun. Uyuyanlar değil.
1: Evet Serdar Bey uyuyor şefim çok.
2: Pınar Hanım bugün bana 5 verirseniz çok güleceğim.
0: Kemal'im bence suyunu vermelisin.
3: Vereceğim hocam.
0: Ver hızlı hızlı haydi yalnız tempo tempo hızlı.
1: Ben hiç ölçüsüz pilav yapmadım şefim ya.
0: Evet bir korkma ver.
2: Bir kuş parmağı boğumu yukarıda kalacak pilavdan.
0: O nasıl bir teknik ya?
2: Dedin ya sen yaparken gördük ya.
0: Bir ben böyle bir şey demedim
2: kuş
0: ya.
2: Kuş parmağının bir boğumu.
0: Serçe parmağımın yarısını işte geçecek dedim.
2: Tamam evet. Azıcık daha koymam gerekiyor hocam.
0: Yeter yeter yeter. Trakya diliyle konuşuyorsun.
2: E tabii hocam.
1: Hepim suyu.
0: Trakya dili demek benim Trakya'da geçirdiğim zamanlardan kuş dili.
2: Güzel günler.
0: Tabii ki. Aa.
1: Şefim ben
0: Tekirdağ. Ölçülü. Baba eski. Malkara. Alpullu, Lüleburgaz.
1: Biraz daha eski.
2: Kırklareli, Pınarhisar.
0: Evet, ben söyledikten sonra bak dedim ki
1: sen hiç ölçüsüz yapmadım ben de o yüzden.
0: Tamam, bir, bak karıştır bakayım bir. Karıştır. Güzel. Azıcık daha ver, bir tık daha. O maydanozlar ne öyle kafam kadar? Onlar, seninki de aynı.
1: Onlar erişmiş.
0: Olabilir tuz deyince sonradan atılmaz. Başladı. At tuz at tuz. Bir şey unutmuş olabilir misin?
2: Baharatlarını unuttum.
0: Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Oğlum o kadar baharat atılır mı? Karıştırsene topak topak çıkacak şimdi. Karıştır.
2: Karıştırdım şefim.
0: Çorba yapmıyoruz harbi, pilav yapıyoruz. Açmazsan streçlerini zamanında böyle olur işte. Bu maydanozlar niye bu kadar büyük?
2: Böyle
0: düşünüyorum. Efendim sizin maydanozlar ne zaman oraya girmeyi düşünüyor?
4: Hemen şefim.
0: Ben söylemesem bu da maydanozu unutmuştu.
4: Hayır hayır unutmadım.
0: Hızlı şu ana kadar atman lazımdı maydanozunu falan. Son 30 dakika.

0: Kemal haydi at tereyağı, o tereyağını da at, at, at.
1: Atıyorum.
0: Masada, tezgahta malzeme kalmayacak.
2: O zaman şunu da...
0: Hızlanalım. Serdar Bey, hamur yoğurmayı düşünüyor musunuz?
1: Temizliğimi yaptım.
0: Bu akşam yetişecek mi Serdar?
1: He? Bu akşam değil. Yarım saate hazır.
3: Serdar baharatları sonradan atması çok önemli değil ama o hamur falan yapamaz. O hamuruna yoğunlaşsın, hamuruna baksın bence.
0: Nalan abla bugün bir sessizlik var sende ya.
3: Yok, gayet güzel konuşuyorum şefim.
0: Valla o taraf sağır dilsiz, hiç konuşmuyorlar. Daha da işlerini yapıyorlar.
1: Bugün beni takip etsin.
2: Ben şimdi şu hamurumu yoğurup geliyorum o tarafa.
3: Gel gel, ben de o tarafa geleceğim. Yer değişelim istersen.
0: Gel gel. Oradan nazar değdirin önünü derdim. Buradan da bizi yakarsın artık.

0: İkiniz de susuyorsunuz. Program boyunca sustunuz. Oradan böyle
1: ben sustum. Evet. Sana laf yetiştiren bir tek benim maşallah.
0: Yok
1: yani.
0: Mesele o değil yani. Vallahi... Sustunuz. Program sonunda turnayı gözünden vuracağız, hesabına getirirsiniz
2: yok,
0: ama
2: yok.
0: Yemezler yani.
3: Serdar Bey çok susuyor ya.
2: Ben yemek yapıyorum. En güzel yemek benim.
0: Tamam da.
1: Senin de hadi yani dediğin gibi benim de motivasyonumu düşürüyor işte. Şey üzüm üzüme baka baka kararır. Serdar yanımda dura dura onun gibi olmaya başladım.
0: Vallahi hop be. Çekil kenara. Be. Yat kulağının üstüne. Sesini çıkarma millet. Burada birbirini yesin. Hem konuşup hem iş yapmaya çalışsın. Sen oradan parsayı götür. Var söyle bir köy. Biz de muhtar olalım arkadaş.
2: Tamam gel bugün beraber yapalım. Bana yürü. Hatta geleyim yanına yardım edeyim sana.
0: Yok bu saatten sonra.
2: Hala benim liderliğimi hazmedemediler. Artık alışsalar buna iyi olur. Cuma gününde ben lider olarak tamamlayacağım.
4: Ben bu yemeği tatmam.
1: Eldivensizim diye mi?
4: Evet.
1: Ama ben sevgimi katıyorum, elimin lezzeti.
4: Tırnaklarınız içine giren hamurlar ne olacak?
1: Tırnağım içinde kalıyor.
4: O beni ilgilendirme, onu ben sonuçta ben
1: tırnağım yok ki şefim.
4: Ben kabul etmiyorum onu. Ben eldiven giyiyorsam...
1: Eldivenler çok büyük çıkıyor.
4: Vallahi karışmam.
1: Annemiz eldiven mi giyiyordu?
4: Efendim kusura bakmayın da kıyma veya hamur yoğuruyorsanız... tırnakların içerisine giriyorsa bunu ben kabul etmem.
3: Nalan'ın eldivensiz yapması hata. Bunu hala neden dolandırıyor? Şef zaten bir kere uyardı, hala eldivensiz yapmaya devam etti.
1: Asla dolandırmıyorum. Pınar acaba evinde sürekli eldiven mi kullanıyor? Annesi, babaannesi eldiven mi kullanıyordu? Eldiven nedir ki? Allah'a şükür tırnaklarım hiç yok. Pırıl pırıl, tertemiz, sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Ona lezzet veren zaten elin tadı.
4: Hijyen benim için önemli. Eldivensiz hamur yoğurdun sen.
1: Hangimizin annesi eldivenle hamur yoğurdu? Hangimiz annemizin ya benim elinden...
4: Abi annenizin mutfağı yedik. Değil burası. Benim mutfağım. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız
1: dedim,
4: ya.
1: Dedim sizin mutfağınızda ama biz de bu mutfakta ya, çalışıyoruz.
4: Kusura bakmayın da tamam benim mutfağımda ben ne diyorsam siz onu yapmak zorundasınız.
1: Tabii ki öyle.
4: Niye yapmıyorsunuz bunu?
1: Ya elimde biraz...
4: De ki bana Rafeci unuttum ben de ya.
1: Cidden unutmadım. Arkadaşlarınkini gördüm. Eldiven çıkıyor elimden. Ellerim benim küçük.
0: Bizim çok mu büyük ellerimiz?
1: Bize göre büyüktür tabii ki.
0: Yapma abla.
5: Vallahi benim de çıkıyor Nalan abla.
4: Nalan abla sen doğru söylüyorsun. Tamam öyle olsun.
0: Hadi, sen daha çok biliyorsun zaten. Kabul etme ablacığım yani ölmez insan hatasını kabul etmekle. O hamur işi çıplak elle yapılmaz. Tak eldivenini yap. Biz eldiven takıp yaptık ya.
3: Un yetmedi şefim ya.
4: Nasıl un yetmedi
3: ya? Bir tık
4: ya?
3: Daha istiyor sanki ama açacak
4: hamuru yumuşattınız
3: kalmadı.
4: Da o yüzden. Tereyağını yumuşattıkça hamur yumuşar.
3: Evet şu an.
4: Hamuru ne kadar çok yoğurursan hamur suyunu bırakır. Yani yoğurt suyunu bırakır. Tereyağı sütünü bırakır. Evde de siz hep pilavı böyle ağzını açar mısınız?
1: Arada. Arada. Üst. Olsun da kıtır kalmasın diye arada yaparım, çok da güzel yaparım.
4: Nalan abla.
1: Efendim.
4: Harbiden diyorum var ya, acayip kılıfını uyduruyorsun ha.
1: Şefim yemin ediyorum ki alt üst yaparım. Bazen ne yapıyorum biliyor musunuz?
4: Pilavın altı kapanmaz, açılmaz, kapanmaz, kapağı açılmaz. Bakın ne yapıyorum biliyor musunuz?
1: Şimdi bakıyorum üst kıtır, alt yumuşak olmuş. Ben onu bir sallıyorum böyle suluyken. O zaman böyle bir yapıyorum, oturuyor. İkinciye fıstık gibi, lokum gibi dökülüyor. İnanın
4: niye
1: ki.
4: Niye açıyorsun ki? Kısık ateşte 8 dakika pişip, 15 dakikada da demle... Çorum leblebisi gibi dökülür o ya.
1: Ama bazen alt şey kalıyor şefim ya. Cidden söylüyorum.
4: Allah Allah.
1: Alt pişiyor üst. İnanın ki şey kalıyor. Kıtır kalıyor. Onu o şekilde ben bir yerden
4: Kemal,
1: tüy almıştım.
4: Ne diyorsun? Ya sürekli bana bir şeyler söylüyor ya Nalan abla.
0: İyi bir şey yaptığını zannediyor ama burası onun annesinin mutfağı değil.
1: Ne fark eder? Burası da bizim
0: burada,
1: mutfağımız
0: burada
1: komple.
0: Burada bak şef var başımızda.
1: Tamam şefimiz var. Başımızın üstüne şefimiz.
0: Başımıza buyruk iş yapmıyoruz.
1: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
0: Un nereden bulacağız şimdi?
5: Nalan abla bir kaşık unundan alabilir miyim?
1: Alamazsın çünkü neden? Sadece açmaya unum kaldı.
5: Kemal sende var mı?
0: Yok.
3: Bende de yok.
4: Bilmem.
5: Şefim açamayız bunu çok.
4: Açarsın, açarsın. Bak Nalan nasıl yaptı hamuru.
1: Serdar benden yardım istedi, un istedi. Hayır vermeyeceğim. Zaten lider sesi çıkmıyor, sinsi sinsi alıyor puanları. Stratejiler uyguluyor. Un mun yok Serdar'a.
5: Gün olur devran döner.
2: İnşallah bir gün Nalan abla da benden yardım ister. O zaman ben ona yapacağımı biliyorum.
4: Göster onu, onu bir göster Kemal'e.
1: İşte unum, gördüğünüz gibi.
3: Nalan
1: i̇şte
3: abla, bir lokma un verir misin bana?
1: Veremem, hiçbirinize tamam. Veremem, açacağım yarın. Çünkü.
0: O bu saatten sonra günahını vermez kimseye.
3: Yarın görüşeceğiz Nalan abla.
1: Görüşelim
3: İnşallah
1: canım.
3: İnşallah bir şey istersin benden.
4: Oğlum unsuz da açılabiliyor bak. Bak evet, unsuz açıyorum. Hamur yağlı olduğu için unsuz da açılabiliyor.
0: Yapışıyor, yapışıyor.
4: Yapışmaz. Ama,
3: kalkıyor, kalkıyor.
4: Kalkar. Haydi Kemal.
0: Yapışıyor. Nasıl? Yapışıyor, un yok.
3: Kemal abinin hamuru bugün gerçekten çok vasattı. Vasatın da dibiydi yani. Bundan sonra da nasıl toparlar onu da bilemiyorum.
4: Hamuru içine döşe. İncecik olacak ama. İncecik, tamam mı?
0: Nalan abla bütün bunlar senin olsun. İstersen
4: bademler ne oldu? Badem, şey badem. Alta badem şimdi. Gelecek onun.
0: Gelecek badem. Dur hocam.
4: Tamam bak ne yap biliyor musun? Hamuru, Kemal. Hamuru komple döşe. Bademleri de içine bastır. Yapıştır. Bu pilavın kapağı açılmaz diyorum. Hala pilavın kapağını
3: açıyorsun. Şefim suyuna baktım ya. Bir kazaya kurban gitmesin diye.
0: O korktu.
4: Suyunu çektiyse kapat
3: Yok,
4: bence.
3: Yok çekmemiş. Daha var.
4: Bakayım. Ben
3: var şefim bakın.
4: Bence olmuş bu.
3: Gerçekten mi?
4: Çünkü niye biliyor musun? Birazcık sulu bırakmanız lazım ki geri kalan sulu kısmı da fırında pişmesi lazım.
1: Şefim sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Dünkü tavuklardan yanınca korkudan evet. Açıyoruz gene yanmasın diye. Artık yani sütten ağzımız yandı.
2: Un lazım biraz. Abla var sende un. Bir kaşık at bize.
1: Veremem.
4: Niye vermiyorsun?
1: Motivasyonumu düşürüyor. Öbürünü açayım artarsa veririm.
4: Bekleyecek mi adam
0: sen
4: onu?
0: Sende de ne motivasyon abla, varmış be abla.
2: Bir kaşık atsam ben işimi bitiririm. Nalan abla hiç bana pas vermiyor valla.
1: Şefim şu an ince işlerdeyim.
4: Evet.
1: İnce vallahi işler ince yapmak istiyorum.
4: İnce işçilik hamuru muhteşem oldu. Kağıt gibi incecik.
3: İlk gün bana çok gattar dediler. Nalan abla ve Serdar abi. Ama kimin gattar olduğunu gördük çünkü bugün Serdar abiye yardım etmedi.
1: Gattarsa gattarlık da olabilir. Niye inkar edeyim? Evet gattarsa gattarım. Ama ben çok iyi bir rekabetçi bir yarışmacıyım. Maksat kazanmak değil mi? Yemeğimi bulmak değil mi? Vermiyorum.
0: Bu kadar hırsı iyi değil. Hırsı insanı kör eder. Bu kadar hırsı iyi değil.
4: Ne oldu? Olmadı mı?
2: Olmadı. Şefim ben direkt içine yapıştıracağım.
4: Ellerle onu açmayı falan düşünmüyorsun değil mi?
2: Ellerimi tekrardan? Yıkayacağım.
3: Hemen ellerini bakıyorum yıkasan. Şefim ben oraya ne yapıyorlar?
1: Niye? Oh. Kopya çekme yemeğimden.
3: Yok kopya çekmiyorum. Sadece tüy aldım.
1: Tüy aldın.
4: Bu oldu mu sence? Bunun altları boş. Bak. Bak,
3: onu
4: bak,
3: şimdi
4: böyle.
3: Ben indireceğim şefim.
4: Bak, korkma, korkma, korkma. Bak, ah. Kemal, bunu, bu ne ki?
0: Bu şekilde yapmaya çalışıyorum, yetmiyor.
4: Allah aşkına, bu nedir
0: hamurum
4: ya?
0: Hamurum yetmiyor.
1: Şefim, ben de bakacağım.
0: Hamurum yetmiyor, un yok.
4: Bütün hamuru toplamışsın ortaya. Ne alakası var?
0: Kenarlara yay diyorsun.
1: Ablamdan Kemal, süper git, gidiyor, hamur süper. İdare Devam et.
0: Azıcık.
4: Tamam, var ya hamur burada işte. Onu üste yapacaksın, üstü unutma.
0: Tamam.
1: Şefim,
0: tamam,
1: olmuş çok güzel bence. Olmuş o. Kemal'in hamuru yama bir şey oldu. Bilmiyorum nasıl, 40 yamaya benzedi. Hiç güzel olmadı.
0: Hamurum çok dağıldı ilk baştan ama ben onu toparladım. Hiç kimse de merak etmesin, toparlardım gene yani.
4: Nazar etmek istemiyorum ama örnek alınması gereken muhteşem...
1: Teşekkür ederim.
4: Muhteşem bir... Perde pilavı, hamuru, bademler bizimki... altta. Gör, gör Kemal, gör.
0: Bizimki de perde beton oldu hocam.
4: Perde
3: Şefim,
4: beton.
3: Benimki olmamış
4: mı? Muhteşem, çok güzel.
1: Pınar bir kere akrep burcu, kıskanç bir insan. Şef de beni övdüğü için epeyce kıskandı. Kıskanmaya devam etsin. Gören göz kılavuz istemez.
3: Şef Nalan ablayı övünce ben hiç kıskanmadım. Ben sonuçta puanlarıma bakarım.
4: Hanımlar bu işi yapıyor. Anladım. İnşallah nazara göze gelmezsin.
1: Ay
4: çok
1: inşallah
4: iyi gidiyorsun.
1: Şefim inşallah.
3: İnşallah ben de gelmem.
1: İnşallah.